0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Bunda az bir malzeme eksikliği hissettim. Bu yemeğin benim olduğuna eminim.
0: Peki, puanın gelsin.
1: Bir tereddütte de kaldım. 5.

0: cantaloupe. Buyurun.
1: Şimdi dedim o malzeme eksiği bundan da aldım. Acaba kendi puanıma, kendi yemeğime sıfır verip... Ya bu da benim olabilir, en baştaki de benim olabilir. Ama bir 5 verdim. İkincisini veremem. O riski alamam. O yüzden buna da 0.
0: Gözlüğümüzü çıkartalım. Buyurun. Yerinizi alalım. Bakalım kime kaç puan vermişsiniz?
2: Çak çak çak çak çak çak çak çak çak.
1: Aslan.
2: Çok teşekkür ederim. Bu akşam onurlandırdın beni. Çok teşekkür ederim.
1: Buna da çok üzüldüm.
0: Niye?
1: Adem abiye 5 vermişim.
0: Lezzetli
2: Adem abi
0: yapmış
2: olur.
0: Olamaz mı?
1: Yani hepsi lezzetliydi kesinlikle.
0: Evet, seni, sen de güzel yaptın. Hepiniz güzel yemek yaptınız. Bakalım bugün çok karışacak orada.
1: Aynen, bayağı karışık eskisi. Yani daha önceki günlerki gibi değil. Ama Adem abiye 5 verdim ya, ona üzüldüm.
3: Adem abi.
2: İlk kez 5 aldım. Diğer baş...
4: Diğer... Ya
1: bana ne?
2: Bütün gün puanlarını...
4: Benim böreğime neden 0 verdiniz?
1: Beğenmemişimdir.
2: Yani 3 gün sonunda nihayet bana da bir 5 puan verdiler. Gerçekten mutlu oldum yani.
0: Adem abi, sıra sende. Lütfen buyur.
2: Teşekkür ederim.
0: Şimdiden afiyet olsun. Gözlüğümüzü takalım.
2: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Peki.

0: açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Evet, güzel olmuş. Yalnız benim yemeğim de olabilir. Serkan Bey'in yemeği de olabilir.
0: Nasıl buldunuz tadını?
1: Yemek güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Bu üç gün içinde en güzel yemeklerden bir tanesi bu. Güzel olmuş. Ağzında tat bıraktı. Ben bu yemeğin Serkan Bey'in olduğunu düşünüyorum. Ben bu yemeğe 0 veriyorum.

0: Açalım.
1: Bu yemek benim yemek olabilir. Lezzeti gayet güzel. Malzemeler dolgun dolgun. Fıstığı fındığı yerinde. Ispanağı da yerinde. Yalnız yumurta tadı pek alamadım. Ya ben bu yemeği... beğendim aslında da.
0: Kimin yemeği olabilir?
1: Vallahi benim yemeğim olabilir. Benim yemeğim diye karar veriyorum.
0: Puan gelsin.
1: 5.
0: 5.
1: Herhalde Serenalı'ma verdim 5 puan.

0: Evet, bu yemekte de biraz sarımsak yoğun. Fıstığı sonradan konulmuş. Sevda ablanın olabilir. Güzel olmuş ama, tadı güzel. Ellerine sağlık. Gene ben bu yemeğe bir puan veriyorum.
1: Bir puan?
0: Evet, bir puan veriyorum.

0: Açalım.
1: Bu yemekte...
0: Nasıl buldun yemeği?
1: Bu yemekte güzel olmuş. Biraz sarımsakları diri kaldı sanki. Biraz yoğun sarımsak.
0: Sence kimin olabilir?
1: Yani ben bu akşam aslında kimsenin yemeğini doğurduysa anlamadım. Yani herkes güzel yapmış, ellerine sağlık. Tahmini söylüyorum. Belki benim de olabilir ama... Bu yemek... Seren Hanım. Bu yemeğe... Komşum dahi olsa bu yemeğe sıfır veriyorum.
0: Gözümüzü açabiliriz. Buyurun. Bak bakalım kime ne vermişsin?
1: Seren Hanım'a 5 vermişim. Kendime 1 vermişim.
2: Teşekkür ederim Adem abi. Çünkü lezzetin ne olduğunu biliyorsun. Yaptıkça da çok hoşuma gidiyor bunu. Çünkü kendi tabağımı ben değil başkaları buluyor.
0: Sevda abla ne oldu ya?
3: Çok moralim bozuldu.
0: Neye moralim bozuldu?
3: Böreği yedi.
0: Niye gözlerinde oldu senin?
3: Ben biraz hırslıyım şefim. Ben kaybetmeyi sevmiyorum
1: belki. Puandan önce ağlasaydınız ama... ben size de 5 verirdim.
3: Hayır ben seni, bak, ben Sevda, seni puan için ağlamıyorum. Ben hırsından ağladım.
1: Puandan önce ağladı ama üzgün
3: böreği
1: şekilde.
3: Böreği yerken çok güzel, benim olabilir, benim olabilir, benim olabilir dedi. Sıfır verdi. Sanki Seher Hanım, Seren Hanım'ın böreğini bekledi.
0: Tamam, ben niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun şimdi?
3: Moralim bozuldu. Ben çok hırslıyım şefim, ben... Ben çok sinirlendim yani, ağlamaya gönül işi değil bu. Gönlümden o geçti, gönlümden bu geçti. Damak tadına vereceğiz tadını biz, puanı.
1: Tamam, bütün damak
0: tadı. Uzaklaştığını mı düşünüyorsun
2: şu,
0: acaba?
2: Hani ben kazanamazsam... Efendim?
0: Birincilikten uzaklaştığını mı düşünüyorsun da sinirlendin?
3: Birincilikten uzaklaştığımı düşünmüyorum. Ben kaybetmekten hoşlanmıyorum. Ve yani gerçekten çok güzel böreğimi övdü. Ben şimdi tadını bilmiyorum ne olduğunu. Ben daha bana sıra gelmedi. Ama Adem abi çok güzel börek dedi, benim olabilir dedi, onu dedi, bunu dedi, sıfır. Ben çok hırslıyım ve bugün ağlamam gerçekten hırslı. Ben taktik yapmadım. Ben çünkü kaybetmem, kaybedemem.
0: Evet, sıra şimdi Seren Hanım'da. Buyurun lütfen. Gözümüzü bağlayalım.

0: açalım. Buyurun.
1: Şöyle şefim, bunun malzemeleri çok kalın kalın doğranmış. Ağzıma çok böyle iri iri fıstıklar geliyor. Fakat çok da güzel bir aroması mı diyeyim, lezzeti mi diyeyim. Benim damağıma çok uygun. Sevda ablanın da olabilir bu tabak. Çünkü biz kadınlar hani börek işinde daha erkeklerde uzman olduğumu düşünüyorum. Ya benim ya Sevda ablanın bu tabak. Yani şimdi 0 puan versem ya benim tabağımsa, 5 puan versem ya Sevda ablanın tabağısa. Açıkçası şu anda çok muamma yaşıyorum. Ya içimden geçen duygularla hareket ediyorum. Umarım Rix'e atmayayım. Ben yani Sevda ablanın da olsa hakkını yemeyeceğim. 5 puan veriyorum ben bu tabağa. Kiminse benim de olsa başkasına, ama erkekten olduğunu düşünmüyorum. Bunu net söylüyorum.

0: açalım.
1: Zor yuttum çünkü aşırı derecede sadece peynir tadı aldım. Hiç ıspanak falan tadı yok. Bildiğin lor peyniri doğramışsınız, önüme koymuşsunuz. Bu tabak Serkan Bey'in bence.
0: Puanınız?
1: Serkan Bey olduğu için değil, sadece çok beğenmedim. Hiç lordan başka bir şey alamadım. Ispanak falan yok. O yüzden 0 diyorum.

0: Şefim bunun lezzeti fena değil. Ama çok çiğ geldi bana. Yani ama tadı fena değil. Demin hani kendi tabağım dediğim kadar hiçbir kesinlikle zaten lezzeti yanından geçemez ama bu tabak komşumun tabağı. Yani Adem Bey'in tabağı bu. Öyle düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Benim tabağım da olabilir bu. Adaletli olmaya çalışıyorum.
1: Puan gelsin.
0: Bir puan veriyorum.
1: Bir puan.
0: Bir puan. Yani en azından kendim de olsa bir puanım olsun isterim. Çünkü çok lezzetli olmasa da tadını beğendim.

tabağı hiç denememiş olayım. Çok... nimete kötü demek istemiyorum ama hakikaten vasat bir yemek kiminse. Kesinlikle bu tabak benim olamaz. Cevizleri böyle kavrulmamış, diri diri ağzımda böyle. Kesinlikle sıfır bu tabak. Kesinlikle.

0: Peki, gözlüğümüzü çıkartalım. Buyurun. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Ya.
2: Aşk olsun Selen Hanım. Ben size bir puan mı verdim?
3: İyi oldu sana.
2: Ben size bir puan mı verdim? Ben size beş verdim. İnsan en azından üç verir.
3: Bak senin gönlünden geçti
2: madem...
3: ya.
1: Tahminen gittim ama.
3: Gönlünden geçmemiş.
1: Adem abi. Bak,
2: doğru tahmin etmişsin.
1: İsminiz bile unuttum inanın.
2: Doğru tahmin etmişsiniz ama bir
1: herkesin
2: puan.
1: Herkesin doğru mu tahmin ettim herkesinkini?
0: Hayır. Sevda Hanım.
3: Hayır sadece kendikini tahmin edebildi.
1: Adem Bey'in tabağını da tahmin etmişim.
3: Hayır hiçbirini tahmin. Ona kötü, ona kötü, ona kötü dedim.
4: Sürekli üstte kendi yemeğini buluyorsun değil mi?
0: Bir Adem'in beyinkine yaklaştı, emin olamadı. Komşumun tabağı vardı.
1: İsmini bile unuttum, getiremedim. O anda farklı bir dünyadasın. Yani hani acaba benim mi, onun mu?
2: Ama insan komşusuna bir puan mı veriyor? Ben sana beş puan vermişim.
5: Ben artık Seren'in taktik uyguladığına eminim.
1: Taktik olsa gördüğünüz gibi beş puanlarım hep Adem Bey'e ve Serkan Bey'e gitti. Taktiğimi başta uygulardım.
0: Sevda ablam, son olarak sen alalım. Buyurun. Sevda Hanım, gözlüklerimizi takalım. Hazırsak başlayalım.
3: Hazırım.
0: Peki. Açalım.
3: Sarımsağı çok yoğun. Akışkanlığı güzel. Ama soğan tadı aldım. Biri bir soğan tadı aldım. Beğenmedim. Bu tabak benim değil.
0: Kimin olabilir?
3: Bu tabak... Adem abinin olabilir.
0: Peki puanınız?
3: Sıfır. Gönlümden öyle geldi. Adem abi.
0: Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Açalım. Gelsin yorumlar.
3: Soğan çok öne geçmiş burada. Soğanı çok fazlasıyla tadını aldım. Sos tadı hiç almadım. Soğan ve yumurta karışımına ağırlık aldım. Bu tabak benim değil.
0: Kimin olabilir sence?
3: Seren'in.
0: Kimin?
3: Seren.
0: Puanınız?
3: Sıfır.
0: Evet. Açalım.

0: gitmiş.
1: Hesap mı yapıyorsunuz bu arada?
0: Evet, hesaplıyorum. Malzemeleri tam. Pişmesi ince yufkalar olduğu için ve ıspanak olduğu için birbirini emmiş.
1: Tabak, kimin olabilir?
0: Tabak benim olabilir.
1: Puanınız.
0: Hayır, bu tabak benim değil. Bu tabak benim değil. Bu tabak Serkan'ın. 0.

0: Açalım. Evet Sevda abla, gelsin yorumlar.
1: Tabii ki tabakla bu tabağın arasında cebelleştim. Diğer iki tabakta emindim benim değiller. Ama bu iki tabaktan birisi. Ya bu önümdeki tabak benim ya da demin verdiğim sıfır benim.
0: Son tabaktasın.
1: Artık riske alamıyorum. Bu tabak benim olsun.
0: Puan.
1: 5.
0: Sevda abla, gözlüğümüzü çıkartalım. İyi misin?
1: Tabağımı bulursam çok iyi olacağım. Bulmazsam gerçekten kötü olacağım.
0: Ağlar mısın? Bulamazsan.
1: Ben çok hırslıyım. Çok böyle nalet bir şeyim işte. Ve kendime çok kızıyorum. Yani
0: niye kızıyorsun?
1: Kendi elinin lezzetini nasıl bulamaz?
0: Sen iyi bir yemek yaptığını söyledin hep. Alayım senin yerine. Bak bakalım kime ne puan vermişsin. Ben açıkçası üzüldüm.
1: Ciddi olamaz. Ay kendime vermişim.
0: Nihayet.
2: Gözyaşlarım bile isyan etti.
3: Bak, gözyaşım.
1: Şefim en son tabak mıydı benim?
0: Evet.
1: Değil mi orada cepmişiz?
2: Ama bir önceki tabağı çok beğendiniz. Onda da sıfırı basacaktınız, son anda U dönüşü.
4: Ben 5 puana üzülmüyorum da artık dilinden kurtulamayacağız, ona üzülüyorum.
1: Hayır hayır. İkisinin arasında kaldım şefim galiba, değil mi? Bu Serkan'ın tabağıyla.
2: Adem.
3: Hayır, benim tabağımla.
0: Adem'in tabağıyla.
3: Bana 5 puan veriyordun, verseydin çok mutlu olacaktım.
1: Ay iyi ki vermedin. Çok mutluyum şefim.
4: Tabakları Serkan diye attın.
3: Ben mutsuzum şimdi.
1: Ama ben çok mutluyum. Neden biliyor musun şefim? Kendi tabağımı buldum.
3: İlk kez. 3 gündür ilk kez kendi tabağını buldum.
1: Kendi tabağımı buldum. Çok mutlu oldum. O 5'i kendime verdiğimde gerçekten çok mutlu oldum. Yoksa bir kere daha Seren'e verseydim karnımdan ölürdüm.
0: Evet sıra geldi. Benim tadıma. Bakalım kime ne vereceğim. İlk bugün Serkan'dan başlamak istiyorum. Bana bir şey kalmadı maalesef. Sana hatırlatmıştım. Bu ıspanakları kullan. Daha zamanın var demiştim. Değil mi? Ne yiyeceğiz burada? Ne kaldı? Mutabbel. Yumurta peynir yok. Kuru yufka.

0: Markus, tarihi değiştirelim.
1: Efendim?
0: Şu Markus tarihi değiştirelim artık, 0-0.
1: Etkilemez.
0: Evet, biliyorum.
1: Ispanak nerede? Sen görüyor musun burada ıspanak? Hızlı bitirmek için ıspanağı attım bir köşeye. Allah'tan israf etmedin canım. İyi çalıştın. Senin yerinde olsaydım, ıspanağı kullan çok lezzetli çünkü. Keşke ıspanağı kullansaydın.
0: Keşke.
1: Sana puanım.
0: Dinlemememizin zararları bunlarmıştı.
1: Efendim?
0: Sizi dinlemememizin zararları bunlarmış.
1: Dinleseydin sana puanım 5'ti ama dinlemediğin için sana puanım... ...2.
0: Benim puanım 3. günde 12 olabilir ama daha önümüzde 2 gün var ve hiçbir şey bitmedi.
1: Peki şimdi tadımı Adem abi seninle yapayım. Yufkanın kenarları çiğ. Kızarmamış. Ama ortasına bakmak lazım. Muhteşem bir közlenmiş patlıcan tadı.

0: Keşke. Keşke. Şu baklava yufkasının kenarlarında kızarsaydın. Altını da biraz da yağlasaydın. Sana puanın 5 olsaydı. Muhteşem olurdu.
1: Muhteşem olurdu.
0: Ama altındaki mutabbeliyle, içerinin dolgunluğuyla, ıspanakların ıspanak tadı, soğan, mantar hepsi bir arada. Sana puanım. Maalesef 4.
1: Teşekkür ederim şef.
0: Gelelim Sevda ablaya. Şurada bir tane yumurta parçası buldum. Bir tane yumurta parçasını buldum.
2: İki yumurta vardı şefim içinde.
0: Vallahi göremedim.

0: Yusuf'un elinde bir sihir mi var senin? Verdiğimiz baharatın halinde baharat falan mı kullandın?
1: Hayır şefim. Siz ne verdiyseniz onu koydum.
0: Muhteşem bir lezzet var.
1: Sevgimi kattım şefim.
0: Güzel bir lezzet. Ama... bu tabaktaki hala gizli noktayı bulamadım ben.
1: Hangi gizliliği şefim?
0: Gizlilik var, bir şey var.
1: Lezzet mi?
0: Lezzeti arttıran bir şey var. Şu humusuna bir bak, şu mutabbele bir bakmak istiyorum.
2: Benim elim dokunmuş olabilir mi?
0: Yardım mı etmiştin?
2: Fıstığı yanlış yere koydurdum, ondan olabilir mi?
0: Vallahi fıstık yağ tadı var. Bak.
2: Evet.
0: Fıstık yağ tadı var.
1: Siz bana dediniz ya mayonezi değerlendirin diye. Ben onu yiyeceğine biraz
0: mayonez
1: haline getirdim.
0: Sen Adem abi bir teşekkür etmen lazım.
1: Ahmet abi bence teşekkür de. Ederim Adem abicim.
2: Ben de bence de teşekkür ederim.
0: Çok yoğun bir fıstık tadı geliyor sostan. O sos da ıspanakla birlikte dengeliyor. Besliyor. Sana puanım. Beş.
1: Şeften 5 puan almak aslında benim için çok önemliydi ve onu aldım ve çok mutlu oldum.
0: Seren.
3: Buyur şefim.
0: Keşke
3: gördüğünüz gibi şefim.
0: Senin yufkan da biraz pişmiş olsaydı.
3: Altı üstü kesinlikle pişti şefim, kaldırabilirsiniz.
0: Yumurtayı ben dağıtmıştım. Sizin yumurta niye?
3: Ben ortasında? İki tane kırdığınızı gördüm şefim.
0: İki tane kırdım ve dağıttım.
3: Öyle mi?
0: Niye dağılmadı yumurta böyle sapsarı ortada?
3: Ben görsel olsun daha...
0: Görsel? Ben görsel yapmayı bilmiyorum.

0: Tat yok. Tuz yok. Ya beğenmedim.
1: O kadar tuzlu olurdum şefin gözünüzde. Değirmeni boşalttı.
0: Burada en mükemmel olan tek bir şey var. Ve hepsinden iyi olan tek iyi bir şey var. O da bu inanılmaz mutabber. İnanılmaz güzel. Hepsinin mutabbeli çok güzel. Ama bu mutabbelden dolayı inanılmaz lezzetli bir tabak. Ben içeride ıspanak bulamadım. Bol fıstık buldum. Ve sadece bir yumurta sarısı yedim. Keşke bir dengeleseydim.
1: Gördüğünüz gibi bütün malzemeyi doldurdum ve çok görünümü falan...
0: Ben bulamıyorum burada. Şu yumurtayı kenara çekersek şurada ıspanak bir şurada var.
1: Yarışmacılarımız yediği için şefim.
0: Sana puanım. Bu tabelden dolayı. 3.
1: Ben şefim verdiğim puandan gayet mutluyum. Bugün aldığım puanlardan da çok çok mutluyum.
0: 3 günün sonunda toplam puanlarınızı açıklayacağım. Serkan, 3 günün sonunda oluşan puanın 12. Adem abi, senin puanın 18 puan.
2: Düşük, çok düşük.
0: Sevda abla, 27. Ve Seren, 3 günün sonunda almış olduğun puan 36 puanla 3. günün liderisin. Bugün için çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederiz.
0: Ufak tefek hatalar vardı. Elinize, emeğinize sağlık. Muhteşem 4 farklı ıspanaklı kiş tadına baktık. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.

aşk için neler yaptınız? Uzun yollara mı düştünüz mesela? Hiç yapmam dediğiniz şeyleri mi yaptınız? Olamam dediğiniz biri mi oldunuz? Ölümüne Aşkın ve Gladyatörlerin Kenti Strotanike'ye hoş geldiniz.

0: Hocam Muğla'nın Yatağan ilçesinin Eskihisar köyündeyiz. Evet. Ve şehrin, antik şehrin kuzey kapısındayız. Kuzey şehir kapısı ve sütunlu cadde.
1: Stratonikeia.
0: Stratonikeia. Ölümüne aşkın ve gladyatörlerin kenti Stratonikeia'dayız.
1: Gerçekten öyle. Bunları konuşalım içeride.
0: İnşallah.

0: Ölümüne aşkın kenti. Evet. Ne demek bu ölümüne aşkın kenti?
1: Hep öyle. Statonikea denildiği zaman aşkın kenti, aşkın kenti bu laf geçiyor. Aslında bu bir efsane ya da bir hikaye. İstersen okuyayım. O kitapta yanımda burada Canan Küçükeren yazmış Karya Efsaneleri diye bir kitap. Orada kısaca bu aşkın kenti hikayesini aktarıyor bize. Diyor ki Seleukos Nikator, yani işte Seleukos İmparatorluğu'nun kurucusu diyelim, en büyük ismi, karısı öldüğünde oldukça yaşlıdır. Artık yalnızlığa tahammül edemediğinden mi, yoksa bazı kaynakların aktardığı gibi sadece politik nedenlerle mi bilinmez, Makedonya kralının işte genç ve güzel kızı Stratonike ile evleniyor.
0: Evet.
1: Özet olarak hani evet. Araları atlayarak geçiyorum.
0: Ama hikaye burada başlamıyor değil mi?
1: Hikaye burada başlıyor da aslında...
0: burada bitmiyor.
1: Burada hiç bitmiyor. Ama asıl sorun güzel kraliçenin seyahatten veya seferden dönen üvey oğlu, yani işte kocasının oğlu, birinci Antiochos'la karşılaşması Eyvah. İle başlıyor.
0: Bir sorun. Üvey anne var işin içinde.
1: Bir üvey anne ve oğul geliyor. Genç ve yakışıklı prens olarak bir oğul geliyor. Kraliçeyi görünce güzelliği karşısında bu prensin de nutku tutuluyor.
0: Eyvah.
1: Aklı başından gidiyor. Yıldırım aşkı dedikleri bu olsa gerek, yemeden içmeden prens kesiliyor.
0: Eyvah.
1: Aşk ateşi öyle bir bacayı sarıyor ki benliğini mahvediyor, yemeden içmeden kesiliyor, yataklara düşüyor. Prens, yine özetlersem, hekimler geliyor tabii prensin durumunu teşhis edebilmek için. Mısırlı bir hekim diyor ki, ben durumu buldum, teşhis ettim, babasına anlatıyor. Vallahi böyle böyle bir durum var, oğlunuz aşık. Ama çok fena birine aşık, yani Eyvah. Karınıza aşık. Ve dolayısıyla Nikator, Seleukos Nikator
0: bir tercih yapmak zorunda.
1: Karar vermek zorunda tabii. Ya oğlu derdinden ölecek ya da karısını oğluyla nikahlayacak. Tabii baba yüreği diyelim.
0: Ama zaten yaşlı da adam ya.
1: Yaşlı da, çok yaşlı da bir adam. Ve işte karısıyla oğlunun evlenmesine müsaade ediyor.
0: Oğlu sonra bu şehri onun adına mı inşa ediyor?
1: Bu şehri onun adına 281 milattan önce 281'de, onları zaten konuşacağız. Ama bu hani efsane böyle dilden dile dolaşarak uydurulan bir hikayede değil aslında. Milattan sonra 1. yüzyılda yaşamış Yunan tarihçi, işte deneme yazarı, biyografi yazarı Plutarkos'un bir hikayesi bu.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Bir öykülme var yani.
1: Şey gibi, dur bakayım, onun ismi de işte tuhaf bir aşk hikayesi gibi filan da bir o eserinin evet. ismi var. Tuhaf bir evlilik ya da tuhaf
0: Sanki
1: bir evlenme.
0: Shakespeare'in de böyle bir oyunu vardı değil mi? Tuhaflıklar komedisi.
1: Yani ama o galiba
0: yok, o
1: başka
0: tamamen
1: bir konu.
0: Yanlış anlaşılma
1: bu
0: üzere.
1: Tuhaf bir evlenme diye geçiyor. Hatta Ahmet Necdet adlı şair, bildiğimiz o ünlü şair de kraliçe üzerine, yani Stratonike üzerine bir uzun şiir yazıyor. Evet. Hafif böyle tiyatro oyunu gibi hafif uzun manzum eser yazıyor. Yani bu hikaye aslında şairlerden çıkan ve hala şairleri de ilgilendiren bir hale dönüşmüş durumda.
0: Biz de böylece şehrin kuruluş efsanesini
1: öğrenmiş oluyoruz.

0: Hoppa! Hocam, burası şehrin Kuzey Sütunlu Caddesi ve Kuzey Kapısı'nın girişi.
1: Evet, hikayeler anlatıyoruz filan ama her geçtiğimiz yerde de bir üzerinde durup konuşacağımız bir yer çıkıyor açıkçası.
0: Evet, aslında siz söylemiştiniz yani hikayede, efsanede Karya diye. Bu aslında Karya bölgesinin çok önemli bir kenti Stratonike'ye.
1: Böyle.
0: Yani kuruluş dönemine baktığımızda Helenistik çağda başlıyor. Sonra Roma, Roma'dan sonra Bizans, Beylikler dönemi ve Osmanlı. Üzerindeki hayat akışı hiç kesilmemiş. Ta Cumhuriyet, Cumhuriyet sonrasına kadar da gelmiş. Hatta şu anda köyde 4 tane hane var. Hala yaşayan.
1: Hala Cumhur yaşayan içerisinde. Bir de o senin saydığın bütün dönemlerde şu anda iç içe.
0: İç içe, evet. Yani görebildiğimiz en net şey burası.
1: Peki burası ne?
0: Burası Kuzey Kapısı'nın girişindeki büyük havuz. Halk bu kapıdan içeriye girdiğinde bunun altından küm sistemiyle birlikte bu caddenin altından ta şeye kadar gidiyor. Bu 200 metre kadar gidip Buleteryon'un oraya kadar gidiyormuş.
1: Ya da su buraya oradan geliyor.
0: Ya da su buraya oradan geliyor. İçi temiz su dolu. Bakın şuralar aşınmış, görüyor musunuz? Hı hı. Halk buradan böyle kovalarla, testilerle su çekiyor.
1: İp izi.
0: Evet, ip izi. Şurada

0: Burada da var iki tane ip izi. Bunlar herhalde böyle çekiliyor. Burada böyle dönen bir makara sistemi gibi bir sistem var. Bunlar o iplerin aşındırdığı mermerler. Taban mozaiklerine baktığınız zaman da onlar da yine bu bölgeye ait mermerlerden yapılmış, mozaiklerden oluşmuş.
1: Evet.
0: Böyle hem kentin girişini su amaçlı yapmışlar, hem aslında çok amaçlı. Aynı zamanda da halkın tamamen su ihtiyacını giderdiği, hem de böyle hani şehrin girişinde olduğu için böyle bir su serinliği verdi ve göz zevkine hitap eden estetik bir böyle yarım daire biçiminde bir havuz hocam. Havuzun taban mozaikleri de mermerden.
1: Üstüne basmamızın bir sakıncası olmadığını öğrendik. Evet, bu yüzden
0: zaten orada
1: girdik.
0: Bir portik alan var. Biraz sonra göreceğiz. O evet. Portik alanda restorasyon çalışması yapıyor genç evet. Arkeolog arkadaşlar. Hocam bölge aslında kent mermer üzerine inşa edilmiş. Bütün Roma döneminde ve Helenistik dönemde beyaz mermer kullanılmış. Çünkü mermer çok yakın. Buradaki bölgeden çıkıyor. Biliyorsunuz hala günümüzde de öyle. Yatağın denilince akla gelen maddelerden biri de mermer oluyor. Ve mermer beyazlığını hiçbir zaman yitirmiyor.
1: Geometrik desenler var.
0: Evet, geometrik desenler var. Demek ki başka dönemlerde de kullanılmış. Bakın Roma, Roma'dan sonra Bizans, Bizans'tan sonra beylikler ve Osmanlı'ya kadar da aynı işlevi görmüş gibi duruyor.
1: Bazı kültlere ait ya da dini diyelim motifler kullanılmış. Çünkü evet. Sen biraz önce söyledin, burası dini alandan gelen, kült alanından gelen bir yol ve havuzu da onun kenarına
0: evet, ya bak,
1: koyup
0: şöyle
1: motifleri
0: bir
1: öyle
0: uygulamış. Yürütebiliriz. Hani temizlik bütün dinlerde esastır ya. Ya belki olabilir. Ne bileyim bilmiyorum. Suyla ilişkilendirdik ama işin içinden çıkamadık. Böyle bir şey söyledim.
2: Salonika'ya sadece kent merkezi olarak değil, kendi etrafında bölgesiyle birlikte anlıyordu. Çoklukla biz şimdi Salonika'nın Helenistik dönemdeki adını daha çok biliriz. Oysa burada daha önceki dönemde yerleşme de vardı. Mesela bu bölge Hititler döneminde Atria bölgesi olarak biliniyor.

0: kentin kuruluşu Helenistik dönemden Roma, Roma'dan Bizans, Bizans'tan beylikler ve Osmanlı'ya kadar devam ettiği için, yani hayat devam ettiği için ilk kurulduğu dönemde kuzey kapısından içeri girdiğiniz zaman böyle geniş bir mermer alan
1: karşılıyor. Bir meydan var, evet.
0: Bir meydan
1: giriş
0: var.
1: Giriş meydanı.
0: Tabii başka uygarlıklar döneminde bu meydan daraltılmış.
1: Başka uygarlıklar Bizans. Tabii meydanı
0: hemen sağ tarafa
1: kapatmış.
0: Kocaman bir kilise inşa etmiş. Onu da buradaki apsisten anlıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdiki arkeolojik ekip iki tane böyle sütun başlığını getirip oraya koymuş ki daha belirgin.
1: Belirlensin. Evet, belirlensin.
0: Aslında bu kocaman meydanı Bizans biraz daraltmış hocam. Sağlı sollu daraltmış. Bu meydandan geçtikten sonra sizi sütunlu galeriler karşılıyor. Zaten buraya sütunlu cadde dedi.
1: Bir ana cadde var, mermer bir cadde.
0: Evet.
1: Nereye kadar gidiyor cadde?
0: 8 metre 70 santim. Genişliği 200 metreye kadar da giden, ta Boletaryon'a kadar giden bir
1: kadar gidiyor.
0: Caddesi de var. Fakat arkeolojik ekip, yani Bilal Söğüt Hoca ve ekibi çok az bir kısmını açmışlar. Nedenini biliyor musunuz?
1: Tahmin ediyorum ama söyle.
0: Çünkü bundan sonrası özel mülkiyet olduğu için o tarafa izinleri yok, edemiyorlar. Ve bu Türkiye'deki arkeolojik kazı aranlarının da en büyük problemlerinden bir tanesi.
1: Evet, problem.
0: Sütunlu caddeden girdikten sonra sağlı sollu bizi galeriler karşılıyor hocam.
1: Dükkan var.
0: Evet. Böyle sütunlu galeriler.
1: Üstte herhalde
0: çatısı aşağı.
1: Ben de onu diyecektim.
0: Evet. Sol tarafta portik bir alan var. Yani Bizans'tan kalan taban mozaikleri var hocam. Ama sağ tarafta aynısı söz konusu değil.
1: Belki de çıkartılmadı ya da dağıldı gitti.
0: Evet. Burayla ilgili kısa bir bilgi daha vereyim mi hocam size? 138'de kentte çok büyük bir deprem oluyor ve kent yerle bir oluyor. Halk toplanıyor. Antonius Pius'tan yardım istiyorlar bununla ilgili. O da buraya 25 bin dinaryusluk bir yardım yapıyor ve onu şükranlarını sunmak için bir anıt yazıyorlar. Üstünde de yazısı olan. Ama o anıtı şu anda göremiyoruz alanda. Hmm. Müzede de yok belki.
1: O
0: ama
1: yazı da kaidesi falan herhalde.
0: O da yok.
1: O yazı olan o da yok
0: evet.
1: Herhalde.
0: Ama antik kaynaklardan varlığından haberimiz var.
1: Evet. Bir kanalizasyonun önünde durduk.
0: Evet. Kanalizasyon hala işlevini görüyor. Aynı şekilde su buradan akıyor. Yani biraz önce havuzun oradaki pişmiş topraktan yapılan künkler vardı ya, o künkler de buna bağlı.
1: Evet.
0: Buradan cadde boyunda

0: Veri Çalışması'ndayız. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Duygu ben. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Mimar Restorasyon Bölümü öğrencisiydim. Evet. Şu an burada stajyer olarak çalışıyorum.
0: Bitti mi okul?
1: Okul bitti.
0: Stajyer olarak. Restoratörsünüz değil mi? Bizans dönemine ait bir taban mozaiği bu galiba.
1: Evet.
0: Tam bize bu yapmış olduğunuz işin muhteviyatını anlatır mısınız? Herhalde bir şey döküyorsunuz, onu bir kurumaya bırakıyorsunuz.
1: Evet, harç hazırlanıyor. Kuruduktan sonra da test araları belirginleştirmek için biraz kazıma işlemi yapıyoruz, seviye indiriyoruz. Bu şekilde test aralar daha belirgin ve daha güzel görünüyor.
0: Bu koruma amaçlı mı yapılıyor?
1: Koruma amaçlı. Test aralar birbirinden kopmasın ve ayrılmasın diye.
0: Bu aradaki maddenin kuruması için ne kadar zaman lazım?
1: Yani bir saat yeterli.
0: Bir saat yeterli. Ondan sonra fırçalıyoruz.
1: Güneşe de bağlı oluyor.
0: Güneşe bağlı. Herhalde sıcaklıkla ilgili bir şey. Tamamladıktan sonra bayağı uzun bir alan gibi görünüyor burası.
1: Evet, bayağı uzun. 7 panelden oluşuyor.
0: 7 panelden oluşuyor.
1: Biz şu an 6 ve 7 numaralı panellerde çalışıyoruz.
0: Mozaik değil değil mi bunlar? Bildiğimiz mermer.
1: Yani
0: Bizans döneminde yapılmış.
1: O zaman böyle yapılmış. Geç dönem mozaiği bu. O yüzden fazla şey yapılmamış ama yine de mozaik.
0: Üstündeki,
1: taban mozaiği.
0: Üstündeki motifler mitolojik değil herhalde değil mi? Sadece
1: yok,
0: sembolik.
1: Yok herhalde, sembolik.
0: Kaç çeşit mermer kullanılmış?
1: Kaç çeşit olduğu hakkında?
0: Renk olarak bir kemik rengi var, bir beyaz mermer var, bir de kırmızı var galiba değil mi? Kırmızı
1: evet, renk orada desen oldu. Yapılmış. Evet.
0: Daha ne kadar çalışacaksınız bu alanda?
1: Bu alanda bayağı bir işimiz var.
0: Ne kadar
1: daha
0: mesela?
1: Harç uygulanmayan yerler var, oralara da harç yapacağız.
0: Sonuna kadar gidecek
1: sonuna
0: misiniz?
1: Sonuna kadar evet.
0: Bittikten sonra tekrar böyle...
1: Bittikten sonra tekrardan bakımları yapılacak.
0: Ve sonra
1: periyodik bakımları.
0: Doğaya bırakacaksınız herhalde.
1: Yine üstünün kışın üstü kapanacak.
0: Kapanacak. Üstünü neyle kapatıyorsunuz?
1: Jeotekstil bezler. Sonra üzerine elenmiş kumlar da ekleniyor. Kışın bu şekilde kapalı bir şekilde kalıyor. Sonra
0: önümüzdeki
1: kazı
0: sezon,
1: başlayınca
0: yine açılıyor. Evet. Bu tarafında olduğunu söylemiştik. Acaba Sütunlu Galeri'nin öbür tarafında da bulunan böyle taban mozaiği var mı acaba?
1: Çalışmalar devam ederse belki çıkabilir o tarafta da.
0: Anladım. Peki o zaman size kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: İçiniz zor valla. Bu hem sıcak hem sıcaklık.
1: Olsun, keyifli bir iş.
0: Kaçta başlıyorsunuz?
1: Biz 7'de başlıyoruz.
0: Sabah 7'de başlıyorsunuz.
1: 5'e kadar devam ediyoruz.
0: 5'e kadar devam. Ama aralarda şey
1: molalarımız
0: veriyorsunuz. Molalarınız var.
1: Var
0: herhalde. Peki Duygu, bunun okulunu okudun. 2 yıl meslek yüksek okulunda. Nasıl başladın bu işe?
1: Ben
0: bu seçerek... tercih ettiğim bir
1: biraz bölümde. İsteyerek evet, meslek lisesi çıkışlıyım. Yine resimle uğraşıyordum orada da.
0: Yani daha çok hani mimari üzerine senin yoğunlaşman herhalde.
1: Teknik çizim falan, bunları severek başladım. Bu bölümde de bunlar vardı. Ve sanatla uğraşmak herkesin hoşuna gider tabii ki de.
0: Bundan sonraki mesleki hedefin nedir?
1: İnşallah bu bölümde devam etmek istiyorum.
0: Bu bölümde devam edeceğim. Peki bunu seçecek olan yeni arkadaşlara neyi öneriyorsun?
1: Yani biraz el becerisi ve yetenek gereken bir şey.
0: Yetenek derken çizim yeteneği.
1: Çizim resim. Yeteneği de gerekiyor. Resim. Evet, çünkü bölüm derslerimiz ve sabır.
0: Sabır.
1: Evet.
0: Peki o zaman biz de sana sabır diliyoruz.
1: Teşekkür
0: kolay
1: ederim.
0: Gelsin.
1: Çok sağ olun.

0: Hocam selam.
1: Ha, bitti mi konuşma?
2: Bitti vallahi.
0: Tamam.
2: Vay, burada oturuyorsunuz. Bunun bir anlamı var biliyorsunuz değil mi?
1: Taşın mı?
2: Evet evet.
1: Tarihi bir eser üzerine oturuyor olmayayım sakın.
2: Tarihi eserin üstüne oturduğunuz doğru ama beylikler döneminde ve Osmanlı'da burası bir mahalle.
1: Evet
2: zaten
1: evet. Harika bir yer.
2: Şehir acayip inanılmaz konumlanmış.
1: Harika
2: yani. Yaşamak
1: bir yer.
2: Devam ettiği için böyle buranın sokaklarında dalıp gidiyorsunuz. Hamallar buraya dinlenirlermiş hocam. Sırtında küfeleriyle gelirlermiş. Bakın burasını da hamalların sırtındaki küfeleri çarpmasın köşe bende diye.
1: Böyle, çok hoş.
2: Evet, tıraşlayarak yapmışlar. Önce gelir buraya küfesini çıkarttırmış. Yanına da otururmuş.
1: Evden aynı de benim gibi. Ben de elimdeki eşyaları buraya koyabilirim.
2: Evet. Evin böyle cumbalı olan penceresinden de hemen tam üstünüzden de ona tasın içinde ayran ve su ikram ederlermiş. Burada dinlendikten sonra tekrar köyün meydanına doğru ilerlermiş.
1: Benim ayran şansım yok galiba.
2: Evet, su şansım.
1: Peki bu evi kim yapmış biliyor musun? Ömer Usta.
2: Evet.
1: 1930'lu yıllar ama sonundaki yazıyı okuyamadım.
2: Cumhuriyet dönemi yani.
1: Çok güzel de bir meydan var. Aslında evet, orada da biraz kalabiliriz

0: güzel bir meydan değil mi?
1: Hocam insan kayboluyor içinde ya şehrin.
0: Gerçekten öyle.
1: Burası Osmanlı döneminde bir mahalleymiş, meydanmış. Bu meydanda muhtarlık seçimleri ve şeyler yapılırmış, düğünler yapılırmış. Her türlü işte düğün, nikah, sünnet.
0: Çok merkezi bir meydan demek ki burası. Evet, yani evet, herkesin toplandığı filan bir meydan. Aslında şimdi hani şöyle bir hafızamızı yakın zamanın hafızasını bir toparlayacak olursak. Mesela antik şehre girdik Kuzey Kapısı'ndan değil mi? Oraya gelen yol Lagina'dan nekropolü yani mezarlığı geçiyor. Evet. İşte bizim Kuzey Kapısı'na geliyor. Orada bir çeşme, havuz. Büyük caddeden Sütunlu geçtik. Cadde. Sütunlu ve aralarda heykeller de olduğu söyleniyor onun. Evet. Şimdi aklıma geldi. İşte hafıza yoklaması dedik ya. Mesela o Kuzey Kapısı, o büyük kapı. Sen bahsetmiştin hani deprem oldu diye. 130, o da 140'ta yapılmış.
1: 2 yıl sonra.
0: Yani. 2 yıl sonra orasını yapmışlar. İşte yanındaki
1: Antonio Spiros.
0: Çeşme, ondan sonra o havuz filan. Neyse caddeden geldik ve birdenbire
1: kendimizi başka bir uygarlığın
0: içinde bulduk. Başka bir yüzyılda bulduk. Yani nefis bir yol, nefis evler, bir meydana geldik. Aklıma şu geldi. Doğan Kuba'nın bir benzetmesi vardır. Diyor ki mesela Sultanahmet'e gidin. Orada lüks bir otelde kahvaltı edin. Yani modern bir otel. Sonra birkaç adım yürüdüğünüz zaman yaklaşık 1500 yıl geriye gitmiş olacaksınız. Çünkü Ayasofya ile karşılaşıyorsunuz. Onların hepsi iç içe, aynı meydanda. Burasını ona benzettim yani şu anda.
1: Doğru, aynen öyle.
0: Yüzyılları kat ederek, atlayarak, yüzyıldan yüzyıla geçerek Glutaryon'a doğru gidiyoruz aslında.
1: Evet, doğru. Siz hep bana şey dersiniz, programda siz daha duygusal ağırlıklısınız, daha böyle romantiğimdir ya ben.
0: Evet.
1: Hakikaten böyle bu bir ruhsal bir dehlizin içindeymişsiniz gibi değil mi? Böyle arkada çınar ağacı, köy meydana, bir
0: nefis,
1: hayrat.
0: Nefis.
1: Ondan sonra dediğiniz gibi hani bir mahalle ile bir mahalle arasında 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl var
0: evet,
1: belki de.
0: Evet. Şimdi milattan önce tekrar mesela 3. yüzyıla doğru yola çıkabiliriz. Glutaryon'a yol alalım.

0: Boletaryonun içindeyiz hocam.
1: İçindeyiz. Borsa duvarından geçtik bu tarafa içeri.
2: Stat 12'ye de satılan tüm ürünlerin veya verilen hizmetlerin adları ve fiyatları var. Bu Latince olarak yazılmış. İş tarafında ise şimdi sizin bahsettiğimiz olduğunuz başka bir yazı var ki bu da yine bizim için önemli ve benzeri az bulunan örneklerden birisi. O da Menippos gibi meşhur birisinin yaptığı takvimle ilgili.
0: Evet, burada basamaklar varmış. Tabii ki o Bizans'ta yıkılmış yapı taşı olarak kullanılmış. Şimdi sadece 4 tane basamağı, bir tanesi de yarım kürsüsü kalmış.
1: Bunların hepsi kiliselere gitti tabii, Bizans kiliselerine.
0: Maalesef.
1: Bir sahne görüyorum, yuvarlak bir sahne.
0: Evet.
1: Birkaç oturma sırası kalmış.
0: Evet.
1: Bir de
0: kürsü gibi bir şey var
1: evet, orada.
0: Yani sütunun yarım hali var.
1: Evet. Peki burada...
0: Ne anlatacaktınız? Siz burasıyla ilgili arkamızda Grekçe bir takvim var.
1: Takvim bu mu?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Bu takvimle ilgili siz bize bilgi vereceksiniz.
1: Evet. Aslında bu takvimle ilgili bir bilgiyi tam olarak veremem. Yani böyle bir takvimin olduğunu biliyorum ama bu işin inceliklerini herhalde Bilal Hoca'dan sorsak daha iyi olur. Fakat bunu yapan Menippos.
2: Burada Menippos şöyle diyor. Hiç okuma yazma bilmeyen

0: Bilenler bile parmaklarıyla hesaplayarak bulsunlar diye çok kolay bir takvim yaptım diyor. Hakikaten de öyle. Aylar 30-31 diye devam ediyor. Arada bir tane 28 var. Şimdiki bizim takvimlerimiz gibi.
1: Şimdi menopoz hakkında bizim o ünlü el kitabımız Strabo'nun coğrafyasına başvurabiliriz. Sana oradan bir şey okuyabilirim. Tabii. Diyor ki mesela menopoz hakkında burada, yani bu şehirde babalarımızın zamanında dikkate değer bir adam doğmuştu. Katokas takma adı olan menopoz. Cicero yazılarından birisinde işte özetlersek şayet onun Asya'daki bütün konuşmacılardan çok daha iyi bir konuşmacı olduğunu
2: menopoz için diyor.
1: Söylüyormuş. Ve hepsinin üstünde tutuyormuş menopozu. Yani bu takvimin ne derler?
2: Mucidi,
1: yaratıcısı. Şimdi menopoza baktığımız zaman aslında bu takvim hakkında pek bir şey bilmiyorum ama onu soracağız. Menopoz hakkında ufak tefek bir iki bir şey söyleyebilirim. Bir kinik felsefe ustası ya da kinik felsefe mensubu. Nedir kinik felsefe? Aslında şey anlamı, kelime anlamı köpek ya da köpeksi. Ve insanın erdeminin, bu felsefeye mensup olanlar, hiç böyle dışarıdan kendilerine yüklenmiş değerler olmadığını savunuyorlar. Yani mülkiyetmiş, aileymiş, suymuş, buymuş, dışarıdan gelen hiçbir değeri kabul etmiyorlar. Sadece tek bir erdem nedeni var. O da kendi bağımsız kararları, kendi inisiyatifleri. Ve bu kinik felsefenin de en önemli temsilcilerinden bir tanesi biliyorsun Diyojen'dir, Sinoplu. En son şunu da söyleyeyim, oraya bağlayayım. Mesela menopozun nereli olduğu çok net değildir. Evet. Şimdi burası bir Seleukos krallığına dair bir şehir olduğu için, menopoz da buraya ait bir adam olduğu için onun da Suriyeli olabileceği üzerine yazılar vardır. Ancak Sinoplu olabileceği üzerine de yazılar vardır. Olabilir, çünkü Diyojen'in felsefesi de kinik felsefe olduğuna göre bu da Diyojen'le o konuda işte bir mesai yaptığına göre, yani evet, aynı felsefeyi paylaştığına göre diyelim, o da Sinoplu olabilir diye düşünüyoruz.

0: antik kenti kuzey-güney ekseninde kesen...
1: Şöyle evet, diyoruz şöyle mesela yani kesen, uzunlamasına.
0: Antik yazıtlarda da Stratonika'ya ait 3 tane hamam olduğu söyleniyor. Ama yapılan kazı çalışmalarında en belirgin gün ışığına çıkan yer Roma hamamı oluyor. Tabii
2: bir de bir Türk hamamı var. Evet. O, tabii daha yeni.
0: Selçuklu hamamı var hocam. İlk o Şaban Ağa Camii. Batı kısmından girildiğinde kentin tam caminin hemen bitişiğinde herhalde bir tanesi de cimnazyonun içindeydi. En doğru yer cimnazyum olarak belki değerlendirilebilir. 6 bölümden oluşuyor hocam. Soyunma, ılık, soğuk ve sıcak olmak üzere.
2: Sıcak güneydeymiş.
0: Güneyde.
2: Aynı rüzgarlar gibi. Evet. Soğuk kuzeydeymiş. Evet.
0: Ve bir de palestrası var. Öndeki sütunlu yeri oluyor. Bunu söylediğiniz iyi oldu hocam. Antik kentlerde de yerleşim hep güney kısmına olur. Çünkü hava şartlarına
2: bağlıdır. Hava koşulları daha iyi.
0: Kuzey her zaman çok daha sert rüzgarlar aldığı için korunmak amaçlı bütün yapılar, sivil mimariler antik kentin güneyine konumlanır. Burada hamamın dışında başka sütunlu palestra var dedik. Hemen onun bitiminde latrine var dedik.
2: Latrine, yani toplu, tuvaletler var.
0: Toplu tuvalet. Biz bunu daha önceki bölümlerde en net Orhan Hoca ile konuşmuştuk galiba.
2: Evet, çünkü Magnezya'da çok büyük bir tuvaletle karşılaşmıştık. Yani sıra sıra böyle, yani Efes'teki gibi neredeyse.
3: Stratonika'da biz 3 tane Roma hamamının olduğunu biliyoruz. Önceki yapılar hariç.

0: hariç. Bu hamamlardan, yazıtlara göre bu hamamlardan birisinde sadece kadınlar hamamı olduğunu yazıtlardan yine biliyoruz. Kalıntı anlamında ise bizde iki hamamımız var şu an. Bir tanesi sizin bahsetmiş olduğunuz. O hamamdaki çalışmalar şimdi devam ediyor. Milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen hamamlardan birisi. Bizim sıralı tip dediğimiz planlarda, yani kuzey güney yönünde kentin hipodermik sistemine ya da ızgara planına uygun olarak belli ayrılan alana yerleştirilmiş bir yapı.
1: Aslında daha böyle kamuya açık alanlar oluyor değil mi? Kamu mimarisiyle ilgili.
2: Doğru. Şimdi burası hakkında benim aklıma geliveren, yani senin bu anlattıkların dışında, burası bir Roma hamamı ama Karya karakterini taşıyor mimari olarak.
1: Bunu tiyatrosunda daha net ve kesin bir şekilde göreceğiz. Daha özgün bir yapıya.
2: Ha, evet. Yani bir Karya tipi hamamla karşı karşıyayız ve milattan sonra da 2. yüzyılda yapılmış. Benim hamam konusunda ekleyebileceğim şeyler bunlar yani.
1: Karya dediniz hızlı sözü açılmışken, buranın yapısına, mimari yapısına ait bir şey daha geldi aklıma sizinle birlikte yolda yürürken. Izgara planlı yapılıyor. Yani birbirini paralel kesen cadde ve sokaklardan oluşuyor.
2: İşte hipodamus planı dediğimiz şey, belki de her bölümde aşağı yukarı onu aramaya çalışıyoruz ya da işte var mı yok mu tespit etmeye çalışıyoruz. Bazen tartışmalar çıkıyor var ya da yok diye ama tabii burası hakkında da öyle bir bilgi var. Yani ızgara plan dediğin gibi bazı adaların oluşturulması, caddeler ve sokaklar arasındaki birbirine yakın konseptli binaların yerleştirilmesi bir hipodamus planı, evet, burası için de söyleniyor.
1: Hazır hamamdan söz etmişken, hamamın ana maddesi, materyali olan suyla da ilişkisinden biraz söz edelim kentin isterseniz.
2: Mesela hamamdan çıkıp yollardan yürümeye başladığımız zaman bu hamamın etrafını dolaşan su kanallarının olduğunu göreceğiz. Harika. Tam o kanallar binanın, yani hamamın olduğu binanın yanından geçiyor.
1: Harika. Buradan yolumuz nereye düşsün? Tiyatro
2: bir
1: veya
2: çıkalım bakalım.
1: Tapınak veya cimnazyum.
2: Bir çıkalım bakalım.
1: Peki.

0: Özgür, gladyatörlüğe ne dersin?
1: Burada mı? Cimnazyumda. Evet diyorum hocam, hazırım.
0: Ciddi misin?
1: Rusçu olacağım, Roma dönemine gideceğim ve bir gladyatör olacağım.

0: Aslında ben böyle antik kentlerde hemen gladyatörlerden konu açılmasından pek hoşlanmıyorum ama aklıma o soru da mecburen
1: ben
0: geldi.
1: Ben de hemen ruhuna giriyorum hocam.
0: Evet, mesela tiyatrolara falan gidenler, yani bazıları diyelim, hemen orada bir arena gözlerinin önüne getirirler. Halbuki yani bir Helenistik tiyatro, gerçi Roma'da bir parça hani gladyatörlere göre tanzim edilmişse de hep benim için bir tiyatro, bir gösteri.
1: Daha bir estetik, daha bir sanatsal kaygısı
0: olsun isterim
1: var.
0: Ama burada öyle bir şey gelmedi aklıma gerçekten. Hemen gladyatörler geldi.
2: Helenistik dönemde inşa edilen bu tür yapıların bir başka önemi var. O da şu, Helenistik dönemdeki yapılar İnsanların kullanması için yapılan yapılar inşa edilmişti o dönemde. Bu önemli bir sürecin başlaması anlamına geliyor. Bizim Stratonikea'daki gimnazyumumuzda M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilen en büyük gimnazyumlardan birisi. Yani şu an ölçü olarak yaklaşık şu an kuzey kenarını biz biliyoruz 105 metre ve bu güneye doğru 267 metre devam ediyor.
1: Bu bir de gimnazyumun büyüklüğünden olsa gerek.
0: Evet evet, müthiş bir şey hakikaten.
1: Yarım daire, arkasında iki tane var, iki tane burada var, bir tane orada var, beş tane odadan oluşan bir kompleks.
0: Burası genç erkekler odası diye geçiyor. Ay. Ben daldım ama yani.
1: Genç sayılır.
0: Sonra bu yuvarlak mekanın diğer iki yanında dörtgen odalar var.
1: Evet,
0: oda dediğime bakma yani, müthiş salonlar var. Soğuk su odası diye geçen bir oda var. Onun hemen yanında işte yağlanma odası, pudralanma odaları.
1: Kum torbası odası var.
0: Evet galiba. Torba odası vesaire. Hatta ama tabii jimnazyumu biliyoruz ki sadece sporla ilgili değil. Ya da işte gladyatörlükle falan ilgili değil. Felsefeyle, işte ne bileyim, matematikle ilgili dersler de burada veriliyor. Ama gerçekten burası dediğin gibi son derece muhteşem bir mekan.
1: Bir anda ruhuna bürünüyorsunuz hocam. Kalkıp böyle savaşçı olursunuz geliyor. Koşup koşup koşup böyle arenaya, bu şehrin en büyük gladyatörü benim diye. Hocam, bu kentin gladyatörlerle olan ilişkisini biliyor musunuz?
0: Yani biraz biliyorum çünkü jimnazyumda birdenbire aklıma gladyatörler gelmesi o yüzden oldu.
1: Beni de heyecanlandırdınız vallahi. Gladyatör dediniz, bütün adrenalin tepeme çıktı.
0: Bu şehrin bir özelliği var. Burada çok fazla gladyatör mezar taşı bulunmuş.
1: Bir de gladyatörler artık spor yaşamlarını tamamladıktan sonra buraya inzivaya çekilmişler.
0: Evet, doğru, rahatlarına düşkünler buraya geliyorlar. İşte emekliliklerini burada geçiriyorlar.
1: Gerçi gladyatörün emeklisi olur mu?
0: Mağlulen.
1: Öbür tarafta olur herhalde.
0: Evet, fakat şaka bir tarafa, mesela çok iyi bildiğimiz isimler var, gladyatörler mesela.
1: Benim mesela Hollywood filmlerinden tanıdığım meşhur Brad Pitt'in oynadığı Aşil, Akilleus.
0: Akilleus, ben de biraz Homeros'tan tanıyorum.
1: Evet, Akilleus'u.
0: Evet. Sonra Vitellius diye bir isim biliyorum buradan.
1: Chrysos var benim bildiğim.
0: Chrysos, ama onlar buralı değil tabii, Akilleus da dahil olmak üzere. Bir sürü ünlü gladyatör. Bunlar ya da o zamanın, hani Akilleus'u biz hala biliyoruz ama o zamanın ünlüleri işte burada gömülmüşler.
1: Evet.
0: Ya da senin dediğin gibi emeklileri. Ama asıl bir isim var. Droseros. Droseros buranın gladyatörü. Yani medarı iftarı sporcusu.
1: Vay. Yani günümüz dünyasında yaşayan Barcelona'da futbolcu Arda Turan gibi mi?
0: Mesela yani işte nasıl onu seyrediyorlar özellikle Türkiye'den.
1: İsmi
0: onun
1: neydi?
0: Gibi.
1: Benim havuzum.
0: Droseros.
1: Droseros. Strotenikeyalı.
0: Ve işte Droseros. Akilleus'la karşılaştığı filan söyleniyor. Böyle bir şey. Yani buranın muhabbeti, gladyatörlerle ilgili muhabbeti işte bizi belki 1800 yıl geriye filan götürebilir.
1: Evet. Milattan sonra ikinci bin değil mi?
0: 200
1: gibi.
0: 300 filan.
1: Augustus işte dönemine ya da Antoninler döneminde.
0: Yani bu işte tabii her dönemde Roma dediğin zaman gladyatör var elbette.
1: Hatta biraz önce şeyi de söylediniz. Yani Roma dediğiniz zaman gladyatör tiyatroyu bile bozuyor dediniz. Aslında Helenistik dönemde
0: evet,
1: tiyatrolar daha naif, daha sanat, felsefeleri.
0: Benim pek hoşuma gitmeyen bir tavır tabii. Yani Roma'nın o tavrı. Hep tiyatrolara işte dediğim gibi bir tiyatro var burada. zihniyetiyle yaklaşıyorum ama sonra baktığım zaman tabii Roma'nın müthiş bir genişletme çabası orayı. Evet. Biraz da tabii mimariyi bozma meselesi çıkıyor ortaya. Yani işte hayvan dövüşleri, gladyatör dövüşleri filan birdenbire tiyatronun içeriği bozuluyor. Onu söylemiştim.
1: Keyifli sohbet oldu ya.
0: Birdenbire tabii bu...
1: Gaza getirdi bizi değil mi?
0: Koskoca binayı.
1: Bir anda yükseldik biz. Devam edelim mi?
0: Devam edelim.

0: Özgür, şimdi bu kent hakkında hani okurken, kayıtlara bakarken iki tane tapınaktan bahsediliyor aslında. Bir tanesi Zeus adına yapılmış. Chrysaoreos diye bir ismi var. Bu Chrysaoreos tapınağı altın kılıçlı demek. Hı hı. Ve demek ki bunlara ait bir kült var. Chrysaoreonlardan bahseder mesela Strabon ve onların buraya gelip işte tapındıklarını, ayin yaptıklarını falan söyler. Bir tanesi de biliyoruz Lagina'da.
1: Lagina.
0: İşte Hetake adına yapılmış bir tapınak. Fakat yani bunun hakkında, buradaki tapınak hakkında açıkçası pek bir bilgiye sahip değilim ben. Bir şey bulamadım yani.
1: Burası Augustus ve İmparatorluklar Tapınağı diye geçiyor. Tiyatro ile ilintili olduğu düşünülüyor. Tiyatro gibi bu da kuzey cepheye bakıyor.
0: Evet.
1: Tiyatronun hemen üstüne bir teras oluşturularak inşa edilmiş. Alt tabanı günümüze kadar gelmiş. Üç basamaklı.
0: Bu yani tabanın üç, üzerine. Kademeli.
1: Üç kademeli. Evet. Üç basamakla çıkılıyor tapınağa. Bunun etrafında iyon biçiminde sütunlar varmış. Ama tabanına baktığımızda öyle tapınağın da çok da büyük olmadığını anlayabiliyoruz.
0: Altar da yok zaten.
1: Altar yani... da yok. Sadece iyon biçiminde sütunları kalmış. O sütunları da kazı yapan ekip tamamını çıkarmış böyle.
0: Peki kimin adına yapılmış burası?
1: Augustus ve İmparatorluk döneminde. Yani bir kral adına yapılmış.
0: Evet, birine Augustus'a evet. adanmış. Bir, ama yani böyle bir
1: krala
0: kültü falan yani yok hayır, herhalde. Hayır, yani. Hayır.
1: Bir tanrı veya tanrıça adına yapılmamış.
0: Evet.
1: Belki de öyle olabilir. Yani sizin söylediğiniz bir tanrı ve tanrıçaya yapılmış olan tapınaklardı. Bir tanesi Hekate'ye yapılmıştı işte Lagina'daki.
0: Bir tanesi da, Zeus adına
1: bir tanesi
0: yapılmış.
1: Zeus adına. Burası da yaşayan bir kral adına evet, lütfunu dile evet. getirmek için halkın yapmış olduğu. En önemli şey tapınağın güney yamacında yani bugünkü Muğla yatağın karayolunun hemen bitişiğindeki...
0: Doğru, hemen karayolu arkamızdan geçiyor zaten. Evet, yani istinat duvarının üstünden.
1: Bakın istinat duvarının kalıntıları da hala gün yüzünde duruyor böyle.
0: Evet.
1: O istinat duvarına yaslanarak buradan bir de kentin bütün her yere kuş bakışı yapılıyor. Yani tapınakları biliyorsunuz kuzey cephede oluyor ve kentin en tepesine konumlanıyordu. Bergama'nı hatırlasanız.
0: Tabii bütün aşağı yukarı şehirlerde öyledir. Evet. Bir akropol vardır yani.
1: Bir akropol ve akropolün en tepesine de böyle tapınaklar inşa edilir. Yani burası hakkında söyleyebileceğimiz bilgi bundan ibaret.

0: Ve işte Stratonikeia'nın tiyatrosu. Hocam tiyatro Helenistik çağda yapılmış ve o çağda yapılıp da şehrin içerisinde ayakta kalan en önemli yapılardan bir tanesi.
1: Helenistik'te yapılmış ama Roma'da tabii ilavede bulunuyor. Her yerde olduğu gibi. Dolayısıyla biz daha çok Roma tiyatrosu görüyoruz şu anda.
0: Galiba Roma'da bunun oturak sayısı da fazlalaştırılmış. Çünkü tabii. Kimi kaynaklarda 6500-7000 kişi gibi belirliyor.
1: Sonra ama sen baktığın zaman oraya ait bir rapora.
0: Evet. 15.

0: 15 bin oldu,
1: evet. Söyleniyor.
0: Bu da aslında çok normal bir şey çünkü nüfus da ona bağlantılı olarak artıyor. Zaten bir antik kentin nüfusu hesaplanırken tiyatronun kapasitesinin 3 ile çarpılıyor.
1: Öyle diyorlar. Evet. Evet. Bazıları ona şey yapmıyor. Ne derler?
0: İtibar etmiyor.
1: İtibar etmiyor. Yani bazı arkeologlar. Çünkü dışarıdan gelen izleyici sayısının da hesaba katılması, evet, lazım, evet, filan. Yani, evet, daha önce bunları zaten bazı arkeologlarla beraber de konuşmuştuk.
0: Kentin şu anda tam güney yamacındayız. Burada Kadı Kulesi Tepesi var. O Kadı Kulesi Tepesi'nin içerisine oyularak, doğal bir yapı oluşturularak kurulmuş bir tiyatro. Greco-Roman tarzında yapılmış.
1: İşte Helenistik tiyatroya Roma eklenmiş yani.
0: Roma eklenmiş. Tiyatronun sahne ağzı ve seyircinin izlek kısmı da kentin kuzey yamacına bakıyor. Bunun da bir nedeni olmalıdır mutlaka. Çünkü bu tarz tiyatrolarda çok fazla dönemde dekor olmadığı için arkadaki böyle özellikle akşamlarda çıkan ay buna doğal dekor oluşturuyor. Bu mutlaka hesaba katılarak yapılıyor.
1: O tragedyadan gelen bir şey ama, evet, tabii işte sonra Roma meselesinde iş gösterilere falan dönüştüğü zaman...
0: Ama burada onu görmüyoruz.
1: Pek şey kalmıyor, o sahne konumunun önemi kalmıyor. Evet, doğru, burada onu görmüyoruz. Yani burası galiba pek fazla arenaya çevrilmiş bir tiyatro
0: zaten
1: değil.
0: Zaten sahne itibariyle de ona müsait değil burası.
1: Müsait değil. Sahneyle ya da işte orkestra alanıyla oturulacak yerler arasında o yüksek duvarları da görmüyoruz,
0: evet,
1: burada.
0: Sadece locaları görüyoruz.
1: Localar var.
0: Arkalıklı localar
1: var.
0: Şey nedir onun adı? Tam buraya gelişte şehrin güneyine doğru yaklaştıkça bir agora var. Yani halkın sosyalleştiği, alışverişini yaptığı.
1: Evet. Yükseldikçe geliyor, tiyatroya geliyor. Sonra bir de bunun üstünde bir tapınak var.
0: Tapınak var, evet. O tapınağa kadar devam ediyor. Eklentilerin olduğunu söyledik bazı dönemlerde. En önemlisi Roma'da sahneye ek yapılıyor. Demek ki Helenistik dönemde sahnede olan oyunlar dekor anlamında küçülüyor ama Roma'da nüfusa bağlı,
1: evet,
0: olarak...
1: farklı gösteriler de işin içine girmeye başlıyor, evet, tabii. Şimdi gladyatör yok dedik ama yani onun yerine çok fazla kitleyi çekebilecek oyunlar var. Hmm. Şimdi o da enteresan. Mesela birçok yerde antik kentte tiyatrosuna baktığımız zaman gladyatör dövüşleri ve hayvan dövüşleri için yeni düzenlemeler olduğunu biliyoruz. Evet. Gördük bunları.
0: Assos'ta görmüştük.
1: Her yerde gördük aşağı yukarı. Fakat burası da diyoruz ki bir gladyatör şehri. Ama burada yok mesela.
0: Evet, burada yok.

0: Yalnız orkestra alanını fena halde su basmış. Gerçi fena da görünmüyor. Evet, güzel bir manzara var. Şeyde Laodike'ye gittiğimde oranın iki tiyatrosu vardır. Hı-hı. Bir tanesinde bana bilgi verirlerken demişlerdi ki burada da su gösterileri ve sporları yapılıyor tiyatroda.
1: Şaka
0: yani.
1: Söylemediler bunu değil mi?
0: Şaka söylemediler tabii çünkü kitaplarda da yazıyor bu. Ben de hiç gözümün önüne getirmemiştim. Yani nasıl olabilir bir orkestra alanındaki işte su gösterisi? Demek ki böyle oluyormuş. Bu aklıma geldi.
2: Hocam burada şeyi hissedebiliyorsunuz değil mi? Helenistik dönemde yapılan o mimari estetiği hissediyorsunuz değil mi? Sadece mimari estetik değil aslında hani sanata bakış estetiği de çok belirgin. Sahneye çok yakınız şu anda. O şeyin olduğu, sütunların olduğu yer sahne. Burası evet, prosenyum evet, yani orkestra evet. Çukuru. Çok belirgin bir şekilde hani eğer mask takmıyorlarsa yüzlerdeki mimikler buradan çok rahat anlaşılır. Hani tiyatroda genel geçer bir kavram vardır ya, en arkadaki seyirci bile sizin mimiğinizi görecek diye. Burada o çok net. Gerçi biz şu anda locada oturuyoruz sizle ama kim bilir kimin locası.
0: Kimin yerini aldık kim bilir, kimin koltuğunu kaptık yani.
2: Çok güzel ya, harika yani, o kadar net ki.
0: Şimdi bir de şu var, yani bu tiyatronun özelliği başka yerlerde, başka tiyatrolarda yok deniliyor. Evet, öyle bir takım teknik açıklamalar da. Evet. Okumuştuk. Ancak tabii o işin uzmanları onu anlıyorlar. Ben baktığım zaman çok güzel olmakla birlikte hani diğer tiyatrolardan fazla ayırabileceğim bir şey yok.
1: Evet.

0: açı giderek genişliyor. Karya'ya daha fazla hakimiz şu anda. Karya dediğimiz yer, onu da söylemeden geçmeyelim, hatırlayalım. Muğla ili çevresi diye geçer aslında ama yani mesela kuzeyde, kuzey neresi? Bu taraf herhalde.
1: Kuzey ana giriş kapısı.
0: Olduğuna göre İzlekler evet kuzeyde Büyük Menderes Nehri, güneyde de Dalaman Nehri ile Dalaman Çayı ile sınırlanmış bir bölge. Tabii batı kuş uçumu gittiğin zaman da elbette Ege Denizi ile karşılaşıyorsun. O daha önce hep konuştuğumuz İonya dediğimiz yerde hemen evet hayır biraz güneyde üstünde kalıyor. Bitişikler yani böyle bir konum var. Tabii Karya bölgesinin içinde birkaç tane de şehir var yani en belli başlıları işte Alabanda var, burası var. Ondan sonra Halikarnassos var en önemlisi. Mesela Halikarnassos'la
1: liman kenti herhalde.
0: Anılır. Bodrum'la anılır yani.
1: Cemal Şakir Kabahar.
0: Evet, evet. O, tabii onlar yeni yani asıl Muzaleus'la birlikte anılır. Hani dünyanın yedi harikasından birini yaptırmış ama burası da Laodikea vardır biraz önce
1: Denizli.
0: Aşağıda konuştuğumuz gibi. Ama burası da işte en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Aslında mesela burayı kuran İşte Seleukos kralı Nikator. O Suriye kökenlidir ama burası bir Makedon şehridir. Makedon şehri çünkü dört komutanından bir tanesiydi Büyük İskender'in birinci Seleukos. Ve onlar arasında işte hükümdarlıklar kurulmaya başlandığı zaman, dört hükümdarlık Helenistik başladığı zaman bir tanesi de bu krallık oldu ve o krallığın şehri Büyük İskender'in ordusundan olduğu için de Makedon kolonisi olarak kuruldu burası. Böyle bir karmaşık hikayesi var. Şimdi Stratonikea'dan yola çıkıp o kuzey kapısından 8-10 kilometre kadar geldiğimiz zaman yürüyebiliyorsanız tabii ve buradan da geçtiğiniz zaman şehrin en büyük ana kutsal alanına ayak basmış oluyorsunuz.
1: Doğru. Zaten belirli günlerde buradan oraya, oradan buraya dini görevliler evet. geçtiğinde bir takım ritüeller yapılıyor.
0: Evet.
2: Lagina'da yılda bir defa normal törenler, 4 yılda bir de büyük şenlikler yapılıyordu. Şenlikte tören esnasındaki orada rahip kızlarından hayatta bir defa yapmak kaydıyla anahtar taşıma işlevini üstleniyorlardı. Oradan korolar halinde önde anahtar taşıyan kız, arkasında genç kızlar yürüyerek buraya geliyorlar. Bizim şimdi burada kuzey şehir kapısından girip Vuleteion'a kadar gidiyorlardı.
0: Hekate adına evet. Kurulmuş bir kutsal alan burası.
1: Lagina diye geçiyor.
0: Lagina kutsal alanı çok doğru.
1: Problemden geçtik hocam.
0: Bir şansımız olduğunu söylemiştim biraz önce.
1: Evet. Yani onu söylememde fayda var mı? Şimdi normalde Propilon alanından girdikten sonra halka ait insanlar eğer böyle hani dini bir vasfınız yoksa sol taraftaki stoalı bölümden
0: hemen
1: devam ediyor.
0: Kapının yanına alıyorlar.
1: Evet, hemen kapının
0: ve
1: yanına
0: orada büyük tribünler var
1: evet,
0: oraya oturmak
1: evet,
0: zorundasınız.
1: Büyük basamaklar var oraya oturuyor.
0: Oraya önemli kişiler
1: ama
0: giriyor.
1: Ama buradan önemli kişiler giriyor.
0: Biz giriyoruz.
1: Evet. Ben de sizden sebepleniyorum. Siz daha önemlisiniz bizim için ve seyirci için. Ben de sizin kontenjanınızdan devam ediyorum.

0: Elde kitap olduğuna göre sanırım bizle bir bilgi paylaşacaksınız.
1: Bilgi değil de hoş bir şey okuyacağım aslında. Çok kısa bir şey ama daha önce şunu söyleyeyim. Şimdi Lagina dediğimiz zaman burası elbette biraz önce söyledik bir kent değil, bir kutsal alan. Yani kentin en büyük tanrıçasına ya da tanrısına adanmış bir yer. Ama burası tanrıçaya ait.
0: Hekate'ye
1: ait.
0: Hocam Hekate nasıl bir tanrıça?
1: Hekate biraz dengesizce bir tanrıça.
0: Bunu söyleyebilir miyiz kesin?
1: Evet, hatta işte okuyacağım şey de biraz onun hakkında ipucu veriyor. Fakat şunu da söyleyeyim, burada bir önemli durum daha var. Yani bütün bunların dışında. 1890'lı yılların başlarında burada Osman Hamdi Bey kazı yaptı. Hatta Turgut ilk beldesiydi bir zamanlar, şimdi mahalle olmuş galiba. Çok yakınında
0: bütün
1: bir yer buranın.
0: Bütün köyleri mahalle yaptılar.
1: Orada da bir evi var, evet, şu anda hala. Orası da hafif bir müze halinde şu anda duruyor.
0: Yani... İlk
1: Ethem Bey'le birlikte, küçük kardeşi Ethem Bey'le, sonra Ethem Eldem olmuştur onun soyadı, soyadını almıştır. Böyle bir durum var. Şimdi Tanrıçaya gelirsek, dengesiz bir Tanrıça dedik, aslında birazcık korkunç bir tarafı var. Yani ay tanrıçası ve gece tanrıçası. Biraz da böyle yeraltı dünyasıyla, ölülerle falan da bir haşır neşirliği var.
0: Cadılar falan.
1: Ama gene de hani şöyle bir şey de denilebilir. Hani sevdiğini çok seven ama dengesiz olduğu için de birdenbire neden sevmediğini anlayamadığı birisi de mahvolabilir yani. Şöyle bir şey. Şimdi Hesiodos elimdeki kitap. Hesiodos M.Ö. 8. yüzyılda yaşamış bir Yunan şair. Hatta mesela Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu'na da bakacak olursak Homeros'tan sonra en büyük Yunan şairi olduğunu söylerler ki bu aslında tarihçiler arasında da hemfikir olunan bir durumdur. Şimdi diyor ki mesela Hekate için insanlar arası yarışmalarda tanrısal gücüyle işe karışır. Her şeye karışıyor yani. Zaferi kazanan alır güzel ödülü ve şeref kazandırır yakınlarına, binicilerden de dilediğine yardım eder, belalı engin denize açılanlar da başvururlar Hekate'ye ve yeri sarsan tanrıya, bereketli av sağlar onlara bu soylu tanrıça. Ya da tam başaracakları sırada avlarını alır ellerinden canı isterse, Hermes'le sürüleri üretir ağıllarda, öküzleri, keçileri, ak yünlü koyunları azaltır ya da çoğaltır gönlünce.
0: Tam bir dengesiz durum var.
1: Yani neden olduğu belli değil. Bu Hristiyanlar bunun hakkında çok, yani ilk Hristiyanlar bunun hakkında çok korkunç şeyler anlattılar. Ve korktular bundan. Aslında bu Karya'nın en ünlü tanrıçalarından bir tanesiydi. Karya'ya ait bir ünlü tanrıçaydı.
0: Sırt sırta vermiş.
1: Bunu çok sever. Severlerdi ama severler miydi yoksa korkudan mı çok seviyorlarmış gibiydiler onu bilemiyorum açıkçası.
0: Evet ya ben de tam kestiremedim iyi mi kötü mü ama evet. Kışmına uğramadan isterseniz bir evet. Şeyine tapınağına gidelim.
1: Bakalım.
0: Hocam basamaklar kaç? Kaç adet?
1: Bilmiyorum, önemi mi var?
0: Aa, tabii ki olmaz mı?
1: Sen mi söylüyorsun?
0: Evet, gerçekten. 1, 2, 3, 4, 5 adet. Hep tek sayıda oluyor buradaki basamaklar.
1: Allah Allah.
0: Sebebine gelince de çok basit. Hangi ayakla ilk adımınızı atarsanız tapınağa, aynı ayakla tapınaktan içeri
1: girmiş olursunuz. Tek sayı olduğu için.
0: Tek sayı olduğunuz için. 3, 5, 7, 9, 11 gibi katmanları oluyor.
1: Dur o zaman tahmin edeyim. Sağ ayakla başlamak lazım ve sağ ayakla da düzlüğe çıkmak gerekiyor.
0: Tapınağın içerisine adım atmanız
1: öyle
0: gerekiyor.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Allah Allah.
0: Aynen. Şimdi Tanrıça Hekate'nin tapınağının içerisindeyiz. Böyle görüyorsunuz kenarlarda sütunlar var. Bütün kenarı böyle dikdörtgen bir şekilde sütunlarla çevrilmiş. Sütunlar dor biçiminde yapılmış. Süslemeleri Korint.
1: Evet.
0: Çok önemli bu.
1: Evet.
0: Yani mimari açısından.
1: Az bir örnek var.
0: Evet, herhalde. Az bir örnek var ve usta işçilik istiyor. Hemen güney kısmında bir altarı var tapınağın. Yani tapınağın altarı ne demek? İnsanlar Tanrıça Hekate'ye gelip de bir şey dilediklerinde öncelikle altara kurbanlarını ve sunularını teslim ediyorlar.
1: Evet.
0: Ondan sonra sunularını teslim ettikten sonra böyle yine sütunlu yoldan tapınağa yavaş yavaş geliyorlar. Tabii ki herkes gelemiyor. Tapınaktan içeri girdikten sonra 5-10 adım sonra karşımıza bir havuz çıkıyor. o havuzun tam kuzeye bakan yamacında Tanrıça Hekate'nin sırt sırta vermiş üç başlı bir heykeli var. O heykele geçiyorsunuz, geliyorsunuz ve ondan bir şey talep ediyorsunuz. Ama bunun bir ritüeli var hocam. O ritüeli de hemen anlatayım size. Aklımızda bir şey var. Hekate'nin heykelinin önüne geldik. Böyle sırt sırta vermiş üç başlı Hekate, Tanrıça Hekate'nin heykelinin yanına geldikten sonra dileğimizi içimizden söylüyoruz ve belki de Hekate'ye haykırıyoruz. Burada

0: Hemen sol tarafımızda bir hazne var. Bakın ağzı kullanılmaktan yıpranmış. Bunun içerisine bir şarabı döküyoruz böyle.
1: Tanrı'ya şarap sunuyorsun
0: evet,
1: yani.
0: Evet ya da bir bardaktan Tanrı'ya. Bunun altında herhalde bir küp vardı ya da bir mahzen vardı.
1: Toplanıyor
0: orada toplanıyordu. Ondan sonra burada bakın gördüğünüz gibi bir altlık var. Bu altlığın üstünde de bir küp var.
1: Hı.
0: Küp. Bu küpün içerisinde böyle fal gibi şeyler yazılı. Şarabı döktükten sonra elinizi daldırıyorsunuz küpün içine, bir şeyi alıyorsunuz ve okuyorsunuz. Ama bunu sadece siz biliyorsunuz. Mesela yazıyor, İmparatorluk adına şu kadar bağış yapacaksın.
2: İnsanlar oraya toplanıyorlardı. Hem dini törenler yapıyorlar, hem de onlar ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hem de zenginler cömertliklerini gösteriyordu. Mesela birisi kalkıp işte ben çeşmeyi ben yapacağım, stoayı ben tamir ettiriyorum diye vaatlerde bulunuyorlardı.
0: Bunu aldıktan sonra herhalde bir yerinizde saklıyorsunuz bunu ya da aklınıza yazıyorsunuz. Çünkü burada kutsal alana geldikten sonra kendinizi manevi olarak huzurlu hissediyorsunuz.
1: Evet.
0: Hekate'ye orada sunakta, altarda şeyinizi verdiniz. Sunağınıza hediyenizi koydunuz, şarabınızı döktünüz. Bunun içinden aldınız ve buradan sonra kendinizi huzur bulmuş bir şekilde tapınaktan dışarıya çıkmış buluyorsunuz.
1: Şöyle de bir şey düşünebilir miyiz? Mesela buraya madem ki üst düzey yöneticiler, şehrin üst düzey yöneticileri ve üst düzey rahipler giriyor, yani halk giremiyor. Demek ki bunlara kim yazıyorsa bunları
0: Aslında
1: bir
0: mesela.
1: Öneri ya da bir emir mi veriyor acaba? Şöyle davran halka, böyle davran ya da şöyle bir erdemli bir şey göster bize filan gibi.
0: Tanrı Hekate'yi de kullanarak böyle gizliden bir mesaj veriyor. Dediğiniz gibi buraya zaten sıradan halktan insanlar girmiyor.
1: Evet.
0: Zaten imparatorluğunda sıradan halkla ne işi olur? Anca üstüne yönetici adamlar.
1: Doğru söylüyorsun.

Portekizli şair Pessoa'nın dediği gibi yaşamak bir başkası olmaktır. Ve insan bugün dün hissettiği gibi hissediyorsa hissetmek olanaksızdır. Dün hissedileni bugün de hissetmek, hissetmek değil. Dün hissedilmiş olanı bugün de anımsamaktır yalnızca. Artık yok olmuş olan dünkü hayatın canlı cesedi olmaktır. Strotanikea'da her gün bir başkası olmayı denemeye ne dersiniz? Strotanikea, aşkların ve gladyatörlerin kenti.

0: Cevap Soru'da ile karşınızdayız. Yeni bir gün, yeni heyecan.
1: İsmim Fatma Nur. 21 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim.
0: Heyecan var herhalde.
1: Bir tık diyelim.
0: Peki, nasıl katıldınız yarışmaya?
1: Ailemle birlikte yarışmayı izliyorduk. Abim soruları ben bilince bir başvuru şansını dene dedi. Ben de o sayede anlık başvurmuş oldum.
0: Ekran başında bayağı başarılıyız yani.
1: Yani.
0: Tabii önemli olan burası.
1: Tabii, kesinlikle.
0: Cansu Hanım siz de hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. 25 yaşındayım. Tıp fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Aslen Aydınlıyım. 6 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Ben de aynı şekilde Fatma Nur gibi abimle

0: sürekli izliyorduk. Sizi çok seviyor, sürekli takip ediyor. O da dedi katılın mutlaka. O şekilde katıldım ben de.
1: Sizin nasıldı ekran başında performans?
0: Valla ekran başında gayet güzel ama burada nasıl olur bilmiyorum. Biraz heyecan da var. Göreceğiz artık.
1: Peki, başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Muhammed Bey, bugün daha iyiyiz herhalde.
2: Bugün daha iyiyim, daha da iyi olacak. Heyecanım şu anda hiç yok. Atmosfere alışmış olduk, hem buraya alışmış olduk. Artık yani bugün daha iyi olacak.
1: Genellikle ikinci gün burada olan yarışmacılarımız sizin bahsettiğiniz o heyecanı attığını performanslarına da yansıtıyorlar. Öykü Hanım, siz nasılsınız?
3: Ben de gayet iyiyim. Çok keyifliydi ilk yarışma. O yüzden hani yine burada olmak çok heyecanlı. Bir de heyecanım geçtiği için biraz daha performansım iyi olur diye tahmin ediyorum, umarım.
1: O bugün yüzden... sizi 4 numaradan 1 numaraya almışlar.
3: Evet.
1: Göndermeyelim. Bu bakımdan bugün 2 yeni yarışmacımız bizimle birlikte. Formatımızla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. İlk etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. Ardından dikkat etabına geçeceğiz. Her bir sorunun değeri 2000 puan. Ve son etabımız akıl oyunu etabı. Bu kez puan değeri 3000 olacak. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve 5000 lira para ödülünü de kazanmak için en fazla puan alan yarışmacımızla yarışacağız. 20 saniye süreniz var. Başlayalım mı?
3: Başlayalım.
1: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabıyla başlıyor heyecan. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.

bu kadar güzel yerleri gördükten sonra bakalım durağımız neresi? Saros Körfezi'nin girişinde bulunan Çanakkale'ye bağlı bir ilçedir. Türkiye'nin en büyük adasıdır. Eski adı İmroz'dur. Adanın yapısı çok engebelidir ve volkanik kütlelerden oluşur. Adaya özgü Efi Badem kurabiyesinin ünü yurt dışına kadar yayılmıştır. Sorumuz gelsin. Eski adı İmroz olan Türkiye'nin en büyük adasının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Fatma Nur Hanım ne oldu?
1: Bilemedim.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Öykü Hanım.
2: Gökçeada dedim. Yani Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada. Daha önce ziyaret de etmiştik. Çok güzel bir yer. O yüzden %100 eminim Gökçeada.
0: Yanına bir de kalp koymuşsunuz.
2: Evet, güzel bir yer.
0: Muhammed Bey.
3: Ben Bozcaada dedim. Bozcaada ile Gökçeada arasında gidip geldim. Öykü Hanım kadar net değilim. Dediğim gibi arasında gidip geldim. Ben Bozcaada dedim.
0: Ve Fatma Nur.
4: Benim hiç bilgim yoktu yani. Boş bıraktım o yüzden.
0: Eyvah.
4: Vallahi bilmiyordum. Gitmek peki, nasip olmadı.
0: Peki Gökçeada ve Bozcaada iki yarışmacımızın verdiği cevaplardan da bir şey...
4: Duyunca tanıdık geldi tabii ki de ama hani...
0: Hangisi daha tanıdık geldi?
4: Gökçeada daha tanıdık geldi bana da.
0: Cansu Hanım ne diyorsunuz?
5: Ben Gökçeada dedim. İlk aklıma o geldi. Burgazada'ya da gidip geldim ama Gökçeada olduğuna karar verdim Gökçeada.
0: İlk sorumuzda bu kadar kafanız karıştıysa eyvah eyvah. Peki doğru cevaba gidelim o halde. Gökçeada doğru cevap olacaktı. Öykü Hanım ve Cansu Hanım 500'er puanla başlıyor yarışmamıza. İkinci sorumuzla devam ediyoruz.

Genelde Türk mutfağına bakıyoruz ama bu kez şöyle bir dünya mutfağında sizlere bir yolculuğa çıkartalım. Baharatlar, mısır, fasulye,

meyve çeşitleri ve mısır unundan yapılmış ekmekleriyle öne çıkan bir mutfaktır. Ülkenin yerli toplumlarının yanı sıra İspanyol, Arap ve Fransız mutfağından esintiler taşır. Tortilla ekmeği içerisine domates, biber, marul, salatalık, peynir ve çeşitli sebzeler ilave edilerek hazırlanan taco, bu mutfağın vazgeçilmezleri arasında ilk sıradadır. Taco'nun yanı sıra fajita, burrito, enchilada ve gazpacho çorbası yine mutfağın ünü dünyaya yayılmış lezzetleridir. Chili adı verilen acı biberin ana vatanı olan ülkede acı olmayan bir yemek bulmak oldukça zordur. Sorumuz gelsin. Taco ve burrito gibi lezzetleriyle bilinen bu mutfak hangi ülkeye aittir? Süreniz başladı.

0: Acıyla aramız nasıl Cansu Hanım?
1: Ben hiç sevmem.
0: Hiç sevmezsiniz.
1: Sevmem.
2: Ben Batman severim. Ben severim valla. Annem çok güzel acılı yemek yapar.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Neler yapar mesela?
2: Şimdi böyle sorunca... valla her elinden
0: hangi
2: el iş gelir.
0: Hangi yörenin yemeklerini yapar?
2: Ya biz Karadenizliyiz ama... hani... Mesela atıyorum Adanalı olmasak bile hani... Her yemeği illa babam da annem de çokça acı atar yani.
0: Güzel. Muhammed Bey sever miyiz acıyı?
3: Çok çok fazla severim. Hatta kırmızı pul biberin en acısını sürekli ararım. Aldığım her acı yeteri kadar acı gelmez. Çok seviyorum yani.
0: Yeteri kadar?
3: Evet, çok fazla seviyorum. Yani herkes eleştirir, hatta yemeğin tadının önüne geçiyor. Nasıl keyif alıyorsun diye. İnanılmaz daha çok çekiyor ve daha çok seviyorum. Daha çok acı yesim geliyor. Yedikçe
0: ne yapıyorsun? Geliyor. Bir avuç falan mı atıyorsunuz içine?
3: Çok fazla atıyorum, evet. Hatta bu geçen haftaya kadar elim kırıktı benim. Alçıdaydı. Sol elimle ofiste yemek yiyoruz ofisçe ve yemek yerken sol elimle attığımda bir misafir gelmişti. Dedi bence elinle ayarlayamadın, yanlış attın. Yok dedim, o benim normal attığım şekil. Yani çok fazla acı severim. Evet.
0: Peki. Acı iyidir tabii. Faydalıdır da aynı zamanda ama fazlası da sıkıntı yaratabilir.
3: Aynen.
0: Öykü Hanım, mutfakla aranız nasıl sizin? Herkese acıyla sordum da mutfakla aranız nasıl?
1: Yani çok yemek yapma... bilgim yok maalesef. Çok fazla mutfağa girmiyorum ama biz göçmeniz, Arnavutuz. O yüzden acıyı çok severler yani, top biber vesaire falan. Çok sık tüketilirler. Muhammed Bey de belki öyle olmuştur. Bir süre sonra hissetmemeye başlıyorlar. Bizim ailede de çok var. Hissetmiyor olabilir yani yediği acının derecesini. Dikkatli olsun.
0: Peki, sorumuzun cevabına gelirsek. Buyurun görelim lütfen. Madem bu kadar acıyla aranız iyi. Öykü Hanım.
1: Meksika dedim. Taco bildiğim kadarıyla Meksika'ya ait bir yemek. Emin gibiyim.
0: Muhammed Bey?
3: Tüm saydığınız yemekler, ayrıca yaşayan oradaki farklı ülkelerden kişileri de, daha doğrusu milletten insanları da söylediniz. Meksika olduğuna eminim.
0: Batmanur?
2: Ben de aynı şekilde eminim Meksika'da.
1: Ben de eminim.
0: Siz de eminsiniz. Acıyı sevmeseniz de.
1: Evet, aynı.
0: Meksika dedi. 4 yarışmacımız da cevabı görelim. Meksika olacaktı doğru cevap. Böylelikle ikinci sorumuzda 4 yarışmacımızla da puanları vermiş olduk. Ve hemen geçelim 3. sorumuza.

Spor diyoruz o kadar yemekten sonra ve sporun dalı futbol. 2 Şubat 1963 Sivas doğumludur. Eski milli futbolcu ve teknik direktördür. Atom Karınca lakabıyla anılmaktaydı. Beşiktaş'ın ve Türkiye milli futbol takımının eski kaptanıdır. Kariyeri boyunca sadece Beşiktaş'ın formasını giymiştir. Uzun süre kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'ın resmi maçlarda en çok formasını giyen futbolcusudur. 1996 Temmuz ayında jübile yaparak aktif futbol hayatına veda etmiştir. Sorumuz gelsin. Atom Karınca lakaplı bu futbolcunun ismi nedir? Süreniz başladı.

Ben detayları verirken tabii benim hemen yanı başımda ekrana da görüntüler geliyor. Fakat o görüntüleri izleyicilerimiz görürken yarışmacılarımız göremiyor.

0: ama soy isimlerini hatırlamıyorum, bilmiyorum. O yüzden...
1: Tanju Çolak Galatasaraylı dediniz, değil mi?
0: Evet.
1: Ben hiç Galatasaray dedim mi?
0: Demediniz ama ben yani sadece bir isim yazdım. O bilgiden de emin değilim. Galatasaraylı olup olmadığından da emin değilim. Belki tutar diye attım.
1: Hani aklınıza Metin Ali Feyyaz gelmiş. Keşke onlardan birini yazsaydınız da.
0: Soy isimlerini bilmediğim için kabul edilmez diye.
1: Futbolla hiç mi aranız yok?
0: Hiç sevmiyorum. Yani sevmiyorum derken tabii ki oynayanları takdir ediyorum ama ilgi alanım değil.
1: Su altıyla daha fazla ilgileniyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Peki, Tanju Çolak da bu arada tabii büyük bir efsanedir. Gol krallığı unvanına, en fazla gol atan futbolcu unvanına da sahiptir. Bir sezonda Avrupa'da da ödül almış olan çok değerli bir isimdir. Buradan selam ve sevgilerimizi de iletelim. Muhammed Bey.
2: Ben ciddi bir futbol severim. Futbol sevdasına elim alçıdan bu hafta çıktı dediğim gibi. Aynı zamanda fanatik bir Galatasaraylıyım. Rıza Çalınbay diyorum.
1: Rıza Çalınbay diyorsunuz. Fatma Nur.
3: Ben de aynı öykü gibiydim. Yani bilmiyorum hiç. Fenerbahçeliyim ben valla.
1: Fenerbahçe'den bildiğin bir futbolcu var mı peki?
3: Tabii.
1: Kim?
3: Aykut Kocaman, Alex'imiz var, Lefter'imiz var. Fenerbahçe sorsanız bilirdim ama Beşiktaş bilmiyorum. Yani hani sallayacak bile Beşiktaşlı bir aklıma Şenol Güneş geldi. O da dedim değil Atom Karınca. Lakabı o değil yani.
1: Beşiktaş'ta da teknik direktörlük yaptı olarak aklına geldi.
3: Evet, aklıma bir o geldi ama yok, bilmiyordum.
1: Cansu Hanım?
4: Evet, ben de eminim olmadığını. Ama aklım o an Tanju Çolak geldi. Ama söyledim.
1: Yani bu kadar olabilir mi ama yalnız? Yani hani aranızda da iki yarışmacımız var. Biriniz şöyle göz ucuyla bakmıştır desem o da imkansız. Ya bu kadar verdiğim bilgilerden sonra Tanju Çolak çok mutlu olmuş mudur? Olmamış mıdır bilmiyorum gerçi ama en azından burada tabii iki yarışmacımızın aklına da hemen gelmesi bence Tanju Çolak adına da evet, güzel bir duygu olsa gerek. Cevaba gidelim artık. Rıza Çalınbay olacaktı. Doğru cevap. Şu anda Sivasspor'un da teknik direktörlüğünü yapıyor. İki sezondan bu yana birçok takımda yer aldı. Futbolculuk döneminde de Beşiktaş formasıyla 6 şampiyonluğu var. Hem resmi maçlarda hem lig maçlarında o formayı, siyah beyazlı formayı giyen, en fazla giyen futbolcu unvanına da sahip. Muhammed Bey, tek başınıza doğru cevabı bildiniz ve 2000 puanı da kazandınız, tebrik ediyorum.
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: Fatma Nur.
3: Benim modum düştü biraz ama olsun, toparlayacağız.
1: Belki Fenerbahçe ile ilgili bir soru gelir.
3: İnşallah.
1: Sıradaki sorumuzla ilk etabı bitiriyoruz. İşte 4. sorumuz.
5: Lanet olsun Gam! Sen resmen bir dahisin. Bu hayatımda duyduğum en müthiş cevaptı. Herhalde senin IQ'un 160 filandır. Sende inanılmaz bir yetenek var Ergam.
6: Annemi görebilir miyim?
7: Tabii. Oyun bittiği zaman.
6: Oyun ne zaman biter?
7: 1000 puana ulaştığın zaman. O zaman. 1000 puana ulaşan tankı alıyor çocuğa.
8: Evet, Kolonyalı. O lanet palto niye?
9: Üşüyorum.
10: Eğer bu dövüş kulübünde ilk gecen ise dövüşmek zorundasın.
1: Sinema dünyasındayız şimdi. Türkiye'de 2007 yılında vizyona giren ve o dönemde büyük ilgi toplayan film, macera, dram ve gerilim alanında sevilen yapımlardan. Bir elmas insan hayatından daha değerli olabilir mi? Başından sonuna kadar az önce sorduğum bu soruyu sorgulatan bir film. Her şeyi uzun zaman önce ait olduğu yerden kopartılarak elmas madenlerinde çalıştırılan Solomon Wendy'nin büyüleyici bir elması bulmasıyla başlar. Güney Afrikalı paralı asker Danny Archer'la Mendeli balıkçı Solomon Wendy'nin hikayesidir. Solomon ailesini kurtarmak için, Archer bir daha asla sahip olamayacağını düşündüğü ikinci bir şansı elde etmek için pembe bir elmasın peşine düşerler. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bu filmin adı nedir? Süreniz başladı.

0: reaksiyon görüyorum ben. Sessiz bir reaksiyon.
1: Evet, sessiz.
0: Yine mi olmadı?
1: Olmadı.
0: Bu da mı gol değil?
1: Ben o zaman...
0: Cevaplarınızı görelim lütfen. Öykü Hanım?
2: Maalesef bilemedim. Daha 2007'ye gelemedim film izlerken. Geçen bölümde söylemiştim. Çok film izlemiyorum.
0: Biz bekleyelim o halde. Siz 2007'ye
2: gelmiş haber verin. Tabii ben bitirdiğim zaman tekrar katılırım.
0: Daha çok uzun zaman var ama 2021'deyiz.
2: Evet.
0: Sürekli yeni filmler, hele ki bu dijital platformlarla beraber sürekli yeni filmler, değil mi? İzleme
2: yani
0: şansımız oluyor.
2: Muhtemelen duyduğumuz zaman evet diyeceğiz ama hatırlayamadım.
0: Muhammed Bey?
3: Yanlış olduğuna eminim. Cevap vermemiş olmak için şansımı denedim.
0: Ve dediniz ki... Ne dediniz?
3: Karayip Korsanları
0: dediniz. Karayip Korsanları dediniz. Fatma Nur?
1: Ben de bilmiyordum yani hiç. Ve ikisinin de olduğunu düşünmüyorum ama. Piyanist de değil, Karayip Korsanları da değil cevap.
0: Karayip Bence Korsanları öbür tarafta zaten ağlayan bir emoji var.
1: Bence bilemedik.
0: Bu tarafta da Cansu Hanım.
4: Ben de hatırlayamadım. O an VTR'de şey gördüm, Piyanist filmini ve onu yazdım sadece.
0: Allah Allah. Piyanist mi? Ya Karayip Korsanları'ndan daha çok şaşırtan bir cevap oldu bu yalnız.
4: Güzel bir filmdi, yazmak istedim.
0: Güzeldi, tamam, güzelliğine bir şey demem de. Ya bu bilgilerden sonra Piyanist demek de... Ne diyeyim ki? Cevabı verelim bari de aklınıza gelir belki. Kanlı Elmas olacaktı bu filmin ismi. Peki, ilk etabı bitirdik. Hemen puan durumunu bir hatırlatalım. Az önce tek başına 2000 puan aldığı için Muhammed Bey 2250 puanla lider durumda. İkinci sırada iki yarışmacımız var. Öykü Hanım 750. Cansu Hanım yine aynı şekilde 750 puanınız var. Ve Fatma Nur ilk etapta sadece 250 puan toplayabildin. İkinci etaba geçiyoruz artık. Yani dikkat etabındayız. Dikkat etabı demek, her bir sorunun değeri artık 2000 puan oldu ve cevap da sorunun içinde saklı. İşte yeni sorumuz. Ababam sınıfından geldik ama konumuz başka. Asıl anlamı kükürt olan kibrit kelimesi Arapçadan Türkçe'ye geçmiştir. Kibrit, 1809'da İngiliz bilim insanları tarafından icat edildi. Kullanışlı basit ilk kibrit, 1831 yılında Charlie Schur tarafından geliştirildi. Çakmak, kibritten 3 asır önce icat edilmiştir. Çakmağın kibritten önce icat edilmesinin sebebi, çakmak taşının insanlar tarafından bilinmesidir. Türkiye 1929'a kadar kibriti Avrupa'dan ithal ederdi. 1932'de İstanbul Büyükdere'de ilk fabrika kuruldu. 20 yıl devlet tekelinde tutulan kibrit yapımı işi 1952'de serbest bırakıldı. Sorumuz gelsin. Kullanışlı ilk basit kibrit kaç yılında geliştirilmiştir? Süreniz başladı.

Son 3, 2, 1 ve süre bitti. Fatma Nur'dan yine aynı şekilde bir

0: son 5 saniye. Bir Fransız daha henüz 19 yaşındayken Charlie Shore bunu geliştirmiş. Ama tarih neydi? Buyurun cevaplar lütfen. Öykü Hanım.
1: 1831 dedim. 1806'da ilk kibrit bulunuyordu. 1831'de ilk modern kibrit diye hatırlıyorum.
0: Peki Muhammed
2: Bey. Ben 1809 ilk bulunduğu, 1831 geliştirildiği tarih olarak biliyorum.
3: Ben çakmak fabrikasıyla karıştırdım. Sonradan aklıma geldi. Üzüldüm şu an.
0: 1932 fabrikayla karıştırdın.
3: Evet. Değil mi? En azından o doğru olsun.
0: 1932'de İstanbul Büyükdere'de ilk fabrika kuruldu.
3: En azından.
0: Kibritle ilgili. Peki Cansu Hanım?
4: Ben de ilk kibritin bulunduğu tarihle karıştırdım. Aslında değil, yanlış biliyorum. 1831'di galiba, o olacaktı.
0: Yani Öykü Hanım, evet, ve Muhammed Bey'in cevapları doğrudur diye düşünüyorsunuz. O zaman ben ne demişim bir bakalım. Cevap soruda. Kullanışlı basit ilk kibrit 1832

1901 yılında Charlie Shure tarafından geliştirildi. Cevap soruda. 1831 doğru cevap olacaktı. Öykü Hanım ve Muhammed Bey böylelikle yeni etaba puanlarla başladılar. Tebrik ediyorum. Ve sıradaki sorumuza bakalım şimdi.

Konumuz para. Bankacılık terimleri neler var bakalım? Banka kelimesi İtalyanca banka kelimesinden Türkçe'ye geçmiştir. Para bozma gişesi, para bozma yeri anlamına gelir. Bankacılık kendi içinde pek çok terim barındırmaktadır. Bazı örnekler aktaracağım. Aciz vesikası, alacağının tamamını alamayan alacaklıya alacağının kalanı için verilen belge. Çapraz kur, iki yabancı para biriminin bir başka ülkedeki para birimine göre değerlerini göstermek için kullanılan terim. Efektif, elde bulunan banknot veya metal para şeklindeki bütün yerli ve yabancı ülke paraları. İpotek, bir borca karşılık herhangi bir gayrimenkulün rehin gösterilmesi. Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirmelerine özgü olan işlemler. Konsolidasyon, kısa vadeli borcun orta ya da uzun vadeli borca dönüştürülmesi. Sorumuz gelsin. Banknot veya metal para şeklindeki bütün yabancı ülke paraları için kullanılan terim nedir? Süreniz başladı.

0: Son 3, 2, 1 süre bitti dediğim anda kalem de kalktı. Ve cevaplarınızı göreyim lütfen. Öykü Hanım.
1: Efektif dedim. Söylediğiniz buna karşılık geliyor olması gerekiyor. Bazı terimleri de biliyordum, o yüzden hatırlaması kolay oldu. Bu yeni öğrendiğim bir terimdi, hemen yazdım.
0: Peki Muhammed Bey.
2: Efektif eminim.
0: Eminsiniz.
2: Evet.
3: Benim de ilk aklımdan efektif geçti. Sonradan işte Cambia ile karıştırdım ve onun da yazılışını düşündüğüm için vakit kaybettim. Çok üzgünüm şu an.
0: Ve Cansu Hanım.
4: Hatırlayamadım. Ve çok çirkin bir üzgün surat yaptım.
0: Ben acaba ne demişim? Cevap soruda. Efektif, elde bulunan banknot veya metal para şeklindeki bütün yerli ve yabancı ülke paraları. Cevap soruda. Efektif, doğru cevap ve yine iki yarışmacımız Öykü Hanım ve Muhammed Bey yavaş yavaş arayı açmaya başladılar. Cansu Hanım, sizde durum nedir?
4: Ya aslında çok iyi yapıyordum evde. Bu klasik cümleyi kuracağım galiba ama burada heyecanın da etkisiyle karıştırıyorum ama umarım düzeleceğim.
0: Sorular peki nasıl? Zor
4: Sorular
0: mu?
4: Sorular güzel aslında. Çok zor değil yani her zamanki gibi ama yapacağım, umuyorum.
0: Muhammed Bey, şu anda lider durumdasınız. Dün de başarılı bir performans vardı.
2: Evet, yani yarışma çok eğlenceli. Yani soruların ayarı böyle ya bilmeye yakın ya da bilmekten çok uzak olan sorular olmuyor. O anlamda eğlenceli geçiyor. Ben iddialıyım. Bugün finali göreceğimi düşünüyorum.
0: İddialı?
2: Evet.
0: Bakalım. O zaman yeni sorumuza geçelim.

Samanyolu galaksisi konu başlığımız. Samanyolu içinde Güneş sisteminin de bulunduğu gök adadır. Evrendeki milyarlarca gök adadan sadece bir tanesidir. Yunan mitolojisinden gelen ismi süt yoludur. Milyarlarca yıldız, gaz ve nebuloz adı verilen toz bulutlardan oluşur. Uzayda uzaktan görünüşü büyük bir disk şeklindedir. Samanyolu galaksisinin toplam kütlesi

Güneş kütlesinin 600 milyar katıdır. Galaksinin çapı 100 bin ışık yılıdır. Güneşin galaksi merkezine uzaklığının ise 30 bin ışık yılı olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle Güneş'in galaksi içinde tam bir devri 200 milyon senede tamamlanır. Sorumuz gelsin. Samanyolu'nun Yunan mitolojisinden gelen adı ne anlama gelmektedir? Süreniz başladı.

0: buraların 4 tane yeşil ışıkla donanmasını biraz özlemiştik. Şu anda hissiyatım 4'te 4 cevap göreceğiz gibi. Buyurun lütfen. Öykü Hanım.
1: Süt yolu dedim. Yani bunu hatırlıyorum. %95 eminim.
0: Biliyor muydunuz peki süt yolu olduğunu?
1: Bilmiyordum, hayır.
0: Daha önceden duydunuz
1: evet,
0: mu hiç
1: bu ifadeyi? Burada öğrendim.
0: Muhammed Bey.
2: Süt yolu eminim.
0: Batmanur.
3: Eminim bu sefer.
0: Bu kez emin misin? Yüz gülmeye başladı.
3: Biraz.
1: Ben Cansu de eminim. Evet.
0: Siz de eminsiniz. Ben de eminim. Buyurun izleyelim. Evrendeki milyarlarca gök adadan sadece bir tanesidir. Yunan mitolojisinden gelen ismi süt yoludur. Dörtte dört doğru cevap ve böylelikle puanlar arttı. Özlemiştik herhalde Cansu Hanım ve Fatma Nur puan almayı.
1: Evet.
0: Daha iyi oldu bu. Ve şimdi 8. sorumuza geçiyoruz. Yani 2000 puan değerindeki son sorumuz. Artık bu etabı noktalayacağız. İşte konu başlığımız. Takvimler konu başlığımız. 12 hayvanlı takvim Türkler tarafından kullanılan ilk takvimdir. Güneş yılı esaslı olup her yıl bir hayvanla temsil edilir. Bu hayvanlar sıçan, sığır, pars, tavşan, ejder, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, köpek ve domuzdur. Rumi takvim 1840 yılından itibaren Osmanlı Devleti tarafından kullanılan güneş yılı esaslı bir takvimdir. 1 Mart'ı yılbaşı kabul eder, hicret olayı ile başlar. Hicri takvim Türklerin İslam'ı kabulünden sonra kullanmaya başladığı Hazreti Ömer döneminde hazırlanmış ay yılı esaslı takvimdir. Bir yıl 354 gün olduğundan aylar zamanla farklı mevsimlere denk gelir. Başlangıç olarak Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicret ettiği yıl kabul edilmiştir. Celali takvim, tarihte bu takvimi Ömer Hayyam bir kurul düzenleyerek seçmiştir. Selçuklu döneminde Celali takvim kullanılmıştır. Miladi takvim, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren kullanılan güneş yılı esaslı takvimdir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Rumi takvim hangi gün ve ayı yılbaşı olarak kabul eder? Süreniz başladı.

0: Artık bu etabı bitiriyoruz. Bakalım nasıl bitiriyoruz. Buyurun cevaplar lütfen. Öykü Hanım.
1: Ben tamamen kafam karıştı. Aslında çok basit gününü söylemiştiniz. Hesaplayabilirdim ama son anda tabii biraz jetonum düştü. O yüzden yılı yazdım. Evet, kullanılmaya başladığı yılı yazdım başta ama düzeltemedim sonra.
0: Muhammed Bey.
2: 1 Mart dediniz. Net. Yani ben öyle duydum.
0: Bu kez emin misiniz?
2: Eminim.
0: Hep söylüyorsunuz çünkü emin olduğunuzda
2: evet,
0: eminim.
2: Eminim. Eminim.
3: Fatma Nur. Ben de 1 Mart.
0: 1 Mart. Ve Cansu Hanım?
4: Ben de 1 Mart olduğunu düşünüyorum.
0: 3-1 Mart var ve Öykü Hanım'ın cevabı da 1840. Bakalım ben ne demişim? Cevap soruda. Rumi takvim 1840 yılından itibaren Osmanlı Devleti tarafından kullanılan güneş yılı esaslı bir takvimdir. 1 Mart'ı yılbaşı kabul eder

0: hicret olayı ile başlar. Cevap soruda. 1 Mart doğru cevaptı. 5450 puandasınız. Öykü Hanım, 3250 puanınız var. Ve özellikle son iki soruda puan alarak bir anda aradaki farkı azaltan Cansu Hanım 1950 puanla 3. sırada yer alıyorsunuz. Fatma Nur 1450 puanda. Son iki cevap doğru olunca biraz moral.
1: İnşallah diğer turda böyle devam eder, biraz toparlarım.
0: Diğer etabın ne olduğunu biliyor musun peki?
1: Evet, akıl.
0: Akıl oyunu etabı. Geçelim mi o halde?
2: Geçelim.
0: Yeni etaba başlıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabına geçiyoruz. Artık final öncesi, önümüzde sadece 4 soru kaldı ve her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Biraz edebiyat dünyasındayız şimdi. Dan Brown konu başlığımız. Amerika'nın biliyorsunuz en ünlü yazarlarından birisidir. Romanları dünya çapında 56 dile çevrilmiş ve 200 milyondan fazla basılmıştır. Yazarın gerilim ve gizem dolu Robert Langdon serisi filmlere uyarlanmış ve dünya çapında üne kavuşmasını sağlamıştır. 2000 yılında çıkan Melekler ve Şeytanlar serinin ilk kitabıdır. 2003'te Da Vinci Şifresi çıktı. Kitap 2006 yılında da beyaz perdeye uyarlandı ve büyük ses getirerek 760 milyon dolar hasılat elde etti. 2009'da çıkan Kayıp Sembol 2021 yılında televizyon dizisi olarak uyarlandı. 2013'te çıkan Cehennem kitabının bir kısmı Türkiye'de geçiyordu. Serinin son kitabı 2017 yılında çıkan Başlangıç oldu. Sorumuz gelsin. Dan Brown'ın Başlangıç kitabı Da Vinci Şifresi'nden kaç yıl sonra çıkmıştır? Süreniz başladı.

0: Her kitabı büyük ilgi uyandıran, merakla okunan, takip edilen yazarlardan birisidir. Ve yeni sorumuzda cevaplara nasıl yansıdı bakalım. Buyurun lütfen. Öykü Hanım.
1: 2017'de çıkarıyor başlangıcı dediniz. 2003'te de Da Vinci'nin Şifresi, arada 14 yıl olması lazım.
0: Muhammed Bey.
2: 2003'te Da Vinci'nin Şifresi ama ben başlangıcı 2006 gibi hatırlıyorum. O yüzden 3 yıl dedim.
0: 3 dediniz. Fatma Nur.
3: Ben de Da Vinci Şifresi 2003. Evet, eminim. Bir 2017'de bir kararsız kalmıştım ama Öykü Hanım söyleyince tekrardan evet 2017 diye düşündüm tekrar.
0: 14.
3: Evet evet 14.
0: Ve Cansu Hanım.
4: Ben de 14 diye hatırlıyorum.
0: 2017 mi 2003?
4: Evet 2003. Da Vinci 2003'te çıkmıştı.
3: Aynen.
0: 3 tane 14, bir de 3 cevabını görüyorum ben. Ve akıl oyunu etabına başlangıcımız nasıl oluyor? İşte görüyoruz. 14 doğru cevap olacaktı ve 3 hanımefendiye puanları böylelikle paylaştırıyoruz.

su altında nasıl bir dünya var? Şimdi bakıyoruz. Deniz atı tropikal ve ılıman sularda yaşayan farklı bir balık türüdür. Aslında sırtındaki hareket enerjisini sağlayan bir yüzgeç ve solungaçlarının yanındaki iki yüzgeciyle tam bir balıktır. Deniz atının başı

vücuduna dik açı ile yerleştirilmiştir. Deniz atları vücutları dik olarak yüzerler, başlarını yukarı ve aşağı hareket ettirebilirler. Ancak başlarını iki yanlarına doğru hareket ettiremezler. Deniz atları erkek hamileliğinin görüldüğü tek tür olarak bilinmektedir. Erkek deniz atında dişi tarafından bırakılan yumurtaları taşıdığı kuluçka kesesi bulunmaktadır. Dişiler tek seferde 1600 yumurta bırakabilir. Yeni doğmuş bir deniz atı 10 saat içinde yaklaşık 4000 karides yutabilir. Bazı türleri neredeyse tamamen saydam olduğu için onları suda görmek mümkün değildir. Sorumuz gelsin. Bir deniz atının toplam kaç yüzgeci vardır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Öykü Hanım, su altı dünyasıyla aranız iyi.
1: Evet, seviyorum. Tüplü dalışla ilgileniyorum. Ama hiç deniz atı görmedim.
0: Hiç görmediniz
1: evet,
0: mi?
1: Evet, hiç denk gelmedi. Bir sürü şey gördüm ama deniz atı denk gelmedi. Biraz küçük oldukları için. Sanırım saydam da oluyorlarmış. Burada öğrendim.
0: Evet.
1: Ben 3 dedim. Bir tane sırtında, iki tane de solungaçlarının yanında. 3 diye hatırlıyorum.
0: Muhammed Bey?
2: Ben de 3 tane. 2 tane yanda, bir tane baş tarafında.
0: Fatma Nur da diğer yarışmacılarımızın cevabına baktı. Kendi cevabına baktı bir de.
3: Emin olamadı sonradan da. Ben 4 diye hatırladım ama yanlış hatırlıyorum muhtemelen.
0: Cansu Hanım?
4: Ben 3 diye hatırlıyorum. 2 tane yanlarda, bir tane de üstünde, başındaydı.
0: Peki o zaman doğru cevabı görelim. Doğru cevap 3 olacaktı. Yine 3 yarışmacımıza puan veriyoruz ama bu kez Fatma Nur puan alamıyor. Ve gerçekten son sorulara doğru da çok çekişmeli bir şekilde yarışmanın gittiğini söyleyelim. Şimdi 10. sorumuzu bitirdik. Önümüzde 2 tane soru kaldı, 11 ve 12. Bakalım yeni sorumuzun konu başlığı ne olacak?

11. sorumuzun konu başlığı İstanbul'un türbeleri. Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi Yeni Cami Külliyesi içerisinde 1663'te inşa edilmiştir. Fatih'te yer alan türbede Osmanlı Hanedanı'na mensup 44 kişi yatmaktadır. Gazi Osman Paşa Türbesi, Plevne Kahramanı olarak anılan Gazi Osman Paşa adına 1900 yılında Üsküdar'da yaptırılmıştır. Osmanlı iliminin önemli isimlerinden biri olan Merkez Efendi'nin türbesi Zeytinburnu'ndadır. Türbede Merkez Efendi dışında 10 kişi daha yatmaktadır. Sultan II. Selim Türbesi 1574'te padişahın vefatının ardından yaptırılmıştır. Türbede 2. Selim ve 3. Murat'ın kızları ve oğullarının bulunduğu toplam 41 sanduka bulunmaktadır. Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi, 3 padişahın ilgisine mazhar olan ve Sultanahmet Camii'nin ilk hutbesini okuyan Aziz Mahmut Hüdayi için 1628 yılında yapılmıştır. Sorumuz gelsin. Hatice Turhan Valide Sultan ve Merkez Efendi türbelerinde toplam kaç kişi yatmaktadır? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuzun süresi bitti. Cevaplarınız lütfen. Öykü Hanım.
1: Ben 54 dedim. 44 ilk söylediğinizde, onu da Merkez Efendi de toplam 54 olması lazım.
0: Muhammed Bey, katılıyor musunuz?
2: Çok yakınım.

0: Fice Turhan'da ben 44 olduğuna eminim ama Merkez Efendi'de 11 olduğunu duydum gibi hatırlıyorum. Bu yüzden ben 55 diyorum.
1: 55 diyorsunuz. Batmanur?
2: Ben de Hatice Turhan 44, diğeri de 10 diye duydum. 41'di sanki diğeri, 11 hatırlamıyorum.
1: Cevap 54 dediniz.
2: 54, 54.
1: Cansu Hanım?
3: Ben 41 diye hatırladım, diğerini de 10, o yüzden 51.
1: Aslında detaylarda çok çok önemli olan ve cevaba yansıması gereken bir bilgi vardı. O bazı yarışmacılarımıza hata yaptırdı. O hatanın ne olduğunu doğru cevabı gördükten sonra daha iyi anlayacaklardır. İşte cevap geliyor. 55 doğru cevap olacaktı. 10 dediniz, 10 dediniz. Ama Merkez Efendi dışında 10 kişi daha yatmaktadır şeklinde bir ifade kullanmıştım. Evet. Toplam 11 oluyor ve böylelikle 55'i bulan Muhammed Bey tek başına doğru cevabı bildiği için puanı 12.450 oldu. Muhammed Bey, tebrik ediyorum sizi. Ve aynı zamanda yarışmanın final öncesindeki son soruya gelmeden adınızı finale yazdırdınız. Tebrikler.
0: Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler.
1: Şu anda matematiksel olarak size kimsenin yetişme imkanı artık kalmadı. Neler hissediyorsunuz?
0: Özellikle ben dünden sonra bugünkü yarışmada başında daha rahattım ve kendimi daha iyi hissediyordum. O yüzden hatırlarsanız iddialı da konuşmuştum. İddiamı son soruya gelmeden ortaya koyarak sonuçlandırmış oldum. Gayet memnunum.
1: 12. soru her şeyi netleştirecek. İşte konu başlığımız. Sizleri şimdi Karadeniz'e götüreceğim. Rize'de bulunan ve masalsı manzaralar sunan Pokut Yaylası 2032 metre yükseklikte. Çamlıhemşin'e 15 kilometre mesafede bulunan yayla otantik ahşap evleriyle dikkat çekiyor. Trabzon'da yer alan Düzköy Yaylası 1784 metre rakımda yer alıyor. Yaylada her 14 Ağustos tarihinde Kara Abdal Şenlikleri düzenleniyor. Artvin'de yer alan Beyaz Su Yaylası 2450 metre yükseklikte. Adını bol ve köpüklü olarak akan kaynak suyundan alıyor. Yine Trabzon'da yer alan Maçka Kiraz Yaylası 1850 metre yükseklikte. Yaylada çim kayağı yapma imkanı da mevcut. 1350 metre rakımına sahip Ayder Yaylası Rize'de bulunuyor. Yayla Kaşgar Dağları'na kuzey yönünden yapılan tırmanışların başlangıç noktasıdır. Sorumuz gelsin. Beyaz Su Yaylası, Pokut Yaylası'ndan kaç metre yükseklikte bulunmaktadır? Süreniz başladı.

0: Değerli izleyiciler, finalistimiz belli. Ama kim gidecek? İşte şimdi o da belli olacak. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Öykü Hanım.
1: Pokut Yaylası'nı 2032 olarak hatırladım. Diğerini de Beyaz Suyu da 1078. Ne kadar yüksektir diye soruyorsunuz. Aradaki farkı 954 olarak
0: buldunuz. Muhammed Bey.
2: Ben Beyaz Suyu 2450 olarak hatırlıyorum. Pokut Yaylası da 2032, 418 olarak buldum.
0: Fatma Nur.
3: Ben tamamen yanlış hatırladım. Yani olmayan bir şey hatırladım aslında. Hatırlamadım da. 2400 ile 1600 olarak aklımda bir şey kaldı. Ben yüksekliklere çok dikkat etmedim ya. Benim hatam, evet.
0: Peki Cansu Hanım.
4: Ben isimlere çok dikkat etmedim. Tamamen sayıları ezberleme üzerine yaptım. O yüzden öylesine boş kalmasın diye.
0: Fenerbahçe diye yazdınız herhalde.
4: Aynen öyle.
0: Hangi takımı tutuyorsunuz?
4: Fenerbahçe.
0: Fenerbahçelisiniz. Var mı futbolla ilginiz?
4: Evet, yani severim.
0: Gider misiniz maçlara?
4: Giderim ama pandemiden dolayı gidemedim.
0: Gidemedim.
4: Aynen.
0: Peki. 12. sorumuz, final öncesi son soru. İşte doğru cevap geliyor. ...418 doğru cevap ve bilen tek bir yarışmacımız var. O da az önce finale adını yazdıran Muhammed Bey. 18.450 puanla yarışmayı tamamladı.

0: sunuyor ve alkışlıyoruz. Gerçekten önemli bir puan. Böylelikle her şey netleşti. Siz finalde karşımda olacaksınız birazdan. Cansu Hanım ve Öykü Hanım, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılarımız, yarın tekrar sizinle birlikte olacağız. Fatma Nur,
1: biraz veda ediyoruz ne yazık ki. Oldu, evet. Olsun nasip.
0: Ama iyi ki katıldın.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu kitabımızı da sana bir armağan olarak veriyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Ümit ediyoruz ki okuduğunda bizi hatırlarsın. Çok teşekkürler geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyiciler, finalde yeni bir isim olacak karşımda. Dün Kuday Hanım vardı. Yanlış bir cevap verdi ve kendisine veda ettik. Bugün Muhammed Bey olacak. Ve bir süredir 5000 lira para ödülümüzü bir türlü kimseye veremiyorum.
2: Talibim şu anda, bilmiyorum, bakacağız.
0: Şu performans, bu kadar puan, bunu da zaten hak ediyor. O
2: İnşallah.
0: Yüzden sizden finalde doğru bir cevap bekliyorum.
2: İnşallah.
0: Finale gidiyoruz. Değerli izleyiciler, cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Haftanın ikinci günündeyiz ve yeni bir isimle, Muhammed Bey ile beraberiz. Muhammed Tokpınar.
2: Evet.
0: Dün ilk yarışmanızdı. Bugün başından bu yana liderlik koltuğuna geçtiğiniz andan itibaren ben finale çıkacağım, kendime güveniyorum dediniz ve dediğinizi de yaptınız.
2: Şöyle, ben zaten başvururken ve buraya gelirken de hedefim finale birinci gün ya da en geç ikinci gün çıkmaktı. Birinci gün gerçekten bir heyecan vardı. Bu arada burayı şu an böyle görmek de gayet güzelmiş. Birinci gün heyecan vardı. Özellikle askerlerle ilgili, rütbeyle ilgili sorulan soruda bilgim olmasına rağmen sorunun sorulma şeklini çok beğendim bu arada. Hani doğrudan orada yıldız sayısıyla değil de dolaştırılarak sorulmuş olmasından dolayı soru güzeldi ama ben o tuzağa düştüm. Çünkü soruya tekrar bakayım, hata yapmayayım derken zamanım kalmamıştı. Dolayısıyla yetiştiremeden yanlış yazdım. Aslında kendi hatalarımla birinci gün. Tabii ki bu Kuday Hanım'ın finaline gölge düşürsün anlamında söylemiyorum. Onu da tebrik ediyorum. Ama birinci günde bende heyecan vardı. Bugün çok daha rahattım. Burada olmaktan memnunum. Gayet eğlenceli, güzel bir yarışma. Sizde olmak gayet güzel. Memnunum.
0: Teşekkür ederiz. Bana artık başka soracak soru bırakmadınız zaten. A'dan Z'ye dünden başlayıp tüm duygularınızı ifade ettiniz.
2: Aynen, biraz fazla konuşurum zaten. Çenem biraz düşüktür de.
0: Yok, estağfurullah.
2: Hatta ben yarışmayla ilgili görüşme aşamasında da çok fazla konuşuyordum. Bugün oradaki arkadaşlardan birisi, ya sen seçmelerde biraz şeydin.
0: Tutuktun.
2: Çok daha fazla konuşkandın. Bugün niye sesin çıkmıyor dedi. Ha. Ben böyle biraz zaman değişir yani durum ama... temel olarak kesinlikle çok fazla çenem düşüktür. Yani çok fazla konuşurum.
0: Peki. Final sorusu nereden gelmesini arzu edersiniz?
2: Yani şöyle, bu yarışmayı ben buraya gelmeden önce bayağı bir süredir izliyordum. Yarışmada daha çok sorular, hatta yarışmacı arkadaşlardan da aralarda duydum. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Ve yarışmanın bu şekilde dönüşüyor olmasını da takdir de ettim. Çünkü... daha çok böyle tarihten tarih çıkarılmasına odaklanıldığı zaman da ters bir soru da gelebiliyor. O yüzden aslında cevap sorunun içinde olduğu için nereden geleceği çok da önemli değil. Önemli olan soruyu sorarken ya da siz bilgileri verirken iyi takip edebiliyor olmam. O yüzden, ama tabii şöyle bir farklılık oluyor. Tamamen uzak olduğunuz bir alandan orada görseller çıktığı zaman onunla ilgili bilgi vermeye başlamanızla çok bildiğimiz, çok yakın alanla ilgili olduğunda belki psikolojik biraz daha yakınlık hissediliyor. O yüzden yakınlık duyabileceğim bir alan olsun isterim tabii ki.
0: Siz bir avukatsınız.
2: Evet.
0: Final sorumuzun konu başlığına gidelim o halde. Bakalım
2: gidelim.
0: Yakın olduğunuz bir alan mı yoksa
2: bu
0: ne kadar uzaklıkta bir alan
2: eğer yakın
0: gelecek.
2: Olduğum bir alansa çok mutlu olurum tabii ki.
0: Peki, işte final sorumuzun konu başlığı.

döneminde günümüzden farklı ağırlık ölçüsü birimleri kullanılıyordu. Bazılarını aktaracağım şimdi. Bir okka yaklaşık 1.3 kilo. Bir kantar yaklaşık 56,5 kilo. Bir batman yaklaşık 7,5 kilo. Bir çeki yaklaşık 225,8 kilo. Bir dirhem yaklaşık 3.2 gram. Bir miskal yaklaşık 4,5 gram. Bir krat yaklaşık 0.2 gram ağırlığındadır. Final sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre 2 kantar ve 4 batman ağırlığında mal almış bir kişi toplam kaç kilogram mal almış olur? 20 saniye süreniz başladı.

0: süremiz bitti Muhammed Bey. Bu andan itibaren artık bir şeyler yazamazsınız. Gördüğüm kadarıyla bazı hesaplamalar yaptınız herhalde.
1: Aslında hesaplamayı yaptım.
0: Yaptınız.
1: Ama bilmiyorum format olarak sonucu yazarken basamaklarım eksik kaldı. Ama toplayacağım rakamları yazdım. Bu arada cevap verip vermemek konusunda emin olmamakla birlikte bir kantarın 56,5 kilo olduğunu hatırlıyorum. İki kantar 113 kilo yapıyor. Bir batmanın da 7,5 olduğunu hatırlıyorum. Ama dediğim gibi biraz karıştırmış da olabilirim. Zaten sonucu da yazamadım. Öyle yani biraz kesinlikle kantarın 56,5 olduğuna eminim. Batmanın 7,5 olduğuna eminim. Ama hesaplamaları yetiştirmek konusunda birazcık geç kaldığım için şu an beklemediğim.
0: Şu anda emin olmadığınız nokta acaba o çarpmalarda, toplamalarda doğru mu, yanlış mı yaptığınız yönünde. Anladığım Aynen. kadarıyla onu anlatmaya çalışıyorsunuz.
1: Aynen. Aslında sonucu da biliyorum ama buraya yansıtamadım. Süre hesaplamalara göre biraz kısa oldu. Şu an cevap veriyor olmamakla birlikte vereceğim bir cevap var. Yani siz sorduğunuzda şu an düşünüyorum hala cevap verip vermemeye.
0: Bir taraftan o yüzden, düşünüyorsunuz, bir
1: aynen.
0: taraftan da
1: ama cevabı biliyorum.
0: Bana laf yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Peki. O zaman ben sorayım. Yani önümde iki tane şu anda çek var. Birisi 5.000, birisi 1.000. Bunlardan birini ya takdim edeceğim ya da dün Kuday Hanım'a veda etmiştik. Bugün de size veda edebiliriz. Muhammed Bey. Final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Hayır, cevap vermeyeceğim ama sonucu biliyorum. Yani biliyorum derken yapamadım zaten. O yüzden cevap verebilmiş olmayacağım. O yüzden hayır, cevap vermeyeceğim.
0: Peki bir tahmininiz nedir? Onu yazın isterseniz. Madem şu anda cevabı biliyorum dediniz. Ben
1: Aynen.
0: 1.000 lirayı takdim ediyorum artık size. Çünkü
1: Peki.
0: söz ağızdan çıktı. Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediniz. Yarın diğer yarışmacılarımızla birlikte yine Muhammed Bey burada stüdyomuzda olacak. Ama şimdi bir kantarı hatırlıyorum. Bir batmanı hatırlıyorum. Tek sıkıntı bunların çarpı ve artıları ile ilgili dedi. Bunu
1: Şöyle,
0: da yaptı şu anda.
1: Batman 7,5 kilo olduğu için 4 batman 30 kilo. Kantar 56,5 kilo olduğu için 2 kantar 113 kilo. Toplamda 143 kilo.
0: Olması Yapalım. Gerekir diyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama cevap vermediğinizi hatırlatarak.
1: Evet.
0: Burada bütün her şeyi doğru hatırladınız. Bir tek toplamayı yapamadınız ve çarpımı yapamadınız.
1: Evet, az önce sadece yüzler basamağını yazmıştım. Diğer devamını yazmamıştım. Bir de şuradaki hesabı kafamda doğru bilip ama buraya yanlış yazmıştım ama sonucun bu olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. O zaman doğru cevaba gidelim. Bakalım doğru cevap sizin tahmin ettiğiniz gibi mi?
2: Al başına cezayı işin yoksa.
3: Buralarda ne işi varmış?
2: Bilmem. Her gün, her gün ne bu be?

0: Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
1: Geldi mi davet kağıdın?
0: Cebimde, kapı gibi. Hmm. Heidelberg'de Tiftruk matbaası.
2: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla!
3: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
4: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
1: Yok, evde bulunsun.
5: Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir.
6: Zeynep'i sokaklara bırakamam, insan geçinen canavarlara parçalatamam.
2: Ya ne yaparsın?
6: Evlenirim be!
7: Avustralya hikayesi kapandı demek.
1: Yo yo, beraber gideceğiz Zeynep'le.
3: Çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek.
6: Kız mı oğlan mı?
3: Oğlandı. Yeter ayağına bağ oldum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
6: Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler.
8: Umut Dünyası, bugün 18'de, TV4'te.

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
10: Kasa.
11: Marul.
5: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava atacağız mı şuraya da?
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Karımı kaybetmişim. Çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok.
2: Yaralısınız.
1: Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.
3: İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
1: Babanım Murat, öz be öz babanım Kadir.
4: Çaresizler bugün 16.15'te TV4'te.
5: Evet, 143 doğru cevaptı.
6: Biliyorum,
5: Muhammed
6: çok eminim.
5: Bey, biraz daha süre olsaydı belki oraya şu anda olduğu gibi 143 yazacak ve 5000 lirayı kazanacaktı. Ama cevap vermeme hakkınızı kullandınız. Yine de tebrik ediyorum.
6: Teşekkürler.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi öğrenmeye ve yapmaya çalışıyorum. Bir nevi çıraklık yapıyorum. Evet, zor. İşim çok zor. Bugün neredeyim? Gelin arabası süsleyeceğim. Bu işi kimler yapıyor? Çiçekçiler yapıyor. Geldim şimdi. Başlayacağım araba süslemeye. Hadi buyurun. Evet, yılların çiçekçisi Fikret Usta'nın yanına geldim. Bugün araba süsleyeceğiz birlikte. Evet. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Bitkin
1: nasılsınız?
0: Bitkin görünüyorsunuz, yorulmuşsunuz sabahtan beri.
1: Çok yorgunum Tuğba Hanım, bugün işler çok yoğundu.
0: Herkesin işi kendine göre zor,
1: evet,
0: abi değil
1: evet,
0: mi?
1: Zor.
0: Şimdi damat bey herhalde bıraktı gitti arabayı.
1: Tamam.
0: Gelin arabasını süslemeye dilersen başlayalım.
1: Tamam. Sana zahmet Tuğbacığım, bu arabanın kabortasına sade bir şey mi istedi?
0: Evet, sade.
1: Tamam, beyaz yapalım.
0: Bence de gelin arabası
1: beyaz,
0: daha güzel oluyor.
1: Genelde beyaz olur. Sen kabortayı aç bir zahmet.
2: İki gönül bir olunca sıra gelin arabasında.
1: Bana sen hemen acil oradan iki tane oasis Tuğbacığım. Yalnız hareketlerin...
0: Ne getireyim abi?
1: Oasis, sinyer. Bak şu kutunun içinde.
0: Tamam.
1: Biraz hareketli ol yalnız. Bu işte seri olacaksın. İki tane getir.
0: Yani her şeyi ben taşıyacaksam niye? Aa, geldim abi.
1: Tamam, sağ ol. Şey getir bana. Yaprak, yeşil yaprak var orada Tuğba. Biraz acele yalnız, koşarak.
0: Yeşil yaprak dediği bu oluyor galiba.
1: Koş, koş, koş, koş, koş. İçeriden klavyör çiçeğe getir beyaz.
0: Biraz yavaş gel. Ne çiçeği abi?
1: İçeriden beyaz klavyör. Beyaz glayör çiçek, beyaz içeriden.
2: İçeriden glayör çiçeği Tuğba, ben anladım.
0: Abi koştura koştura yapıyoruz, acelemiz ne onu ben anlayamadım yani. Geldim.
1: Tamam, işi öğrenmeye yavaş yavaş başladı.
0: Abi zor değil mi ya?
1: Tabii zor ya, görüyorsun işte.
2: Söylemenin tam zamanı Tuğba, kolay mı sandın?
1: Dolaptan beyaz cerbera getir.
0: Ne bara?
1: Cerbera, çok da konuşma, söylediğimi iyice işit.
0: Yerbara ne abi? Ben bilmiyorum ki bütün çiçekleri.
1: Beyaz yerbara dolabın içinde, buzdolabının.
0: Kafi mi bu kadar?
1: Yeter, yeter. Fazla bile, getir. Şimdi onları da buraya bırakıver. Şimdi
0: tamam.
1: Makas al gel, bana yardım et. Şuralarından kes bana.
0: Şuradan mı?
1: Heh. Bak şimdi şöyle şey yapıyorsun, bak. Şimdi sen de al. Şura, bak şunu alıyorsun ölü yaprağı.
0: Tamam.
1: Al şöyle singerdir, vur gitsin içine. Tamam.
0: Tamam.
1: Okey. Bir tane daha al şimdi, şunu da şey yap. Bak şöyle yapıyorsun, tamam mı?
0: Tamam.
1: Okey. Şimdi bir tane daha kes ama seri. Seri olacak. Elini kestirme, dikkat et. Hastane gerçi karşımızda bir şey olursa.
0: Ya ama bunu koparmayalım.
1: Tamam.
0: Kıyamadım.
1: Bakıyorsun değil mi nasıl dizayn olacağına?
0: Tamam,
1: bunu da kesiver.
2: Kesmeye devam Tuğba.
1: Şimdi ben çay içmeye gidiyorum. Geldim, araba bitsin. Yapabilecek misin?
0: Yaparım. Hepsini mi?
1: He.
0: Şurayı.
1: Evet.
0: Aranjman mıydı bunun adı?
1: Yok, bu gelin arabası.
0: Aranjman mı? Vazodaki çiçek
1: tabii,
0: oluyor
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii, onlar öyle. Yalnız bir gözüm burada olsun nasıl işlendiğini.
0: Ha.
1: Tamam, bak bunu da böyle şey yapıyorsun.
0: Tamam. Tamam, sen yine... bir çayını al gel, ben bunu yaparken...
1: Yok, ben bitireyim öyle hanım. Şimdi elini falan kestirirsin. Zaten geç kaldı.
0: Şey, tamam ben şöyle... bir dakika, eğil
1: bak,
0: o.
1: Şöyle. Tamam. Normalde bunları biz teller vururuz ama acil olduğu için tellemiyoruz. Tamam mı?
2: Tuğba çok dikkatli izle Fikret Usta'yı.
1: Al gel şunu şöyle.
0: İkimiz de sola az.
1: Evet. Okey, tamamdır.
0: Şu.
1: Tamam. Onu da kesiver. Okey. Tamam. Tabii ilk gün olduğu için seri çalışamıyorsun. Ben yani anlıyorum seni. Tamam mı?
0: Beni anlayan birisi çıktı sonunda.
1: Tamam, bu da
0: kimse
1: böyle.
0: Kimse beni anlamıyor. Herkes benden dört dörtlük iş bekliyor.
1: Geç kaldı bu. Çok konuşma. İşini yap, çok konuşma. Bak ilk günsün diye kalbini kırmak istemiyorum. Madem bu mesleği öğreneceksin, tamam, kalbini kırmak istemiyorum. Biraz çeneni tut da işine bak.
0: tamam. Ama bunlar ölmüş zaten.
1: Hayır,
0: biraz.
1: Hayır, ölmüş değil. Bunların doğası bu. Tamam mı? Bunların içinde içi boştur bunlar. Çabuk bayram bitecektir. Tamam mı? Öğreniyorsun değil mi bunları not olarak? Bak tamam mı?
0: Öğrenmeye çalışıyorum. Böyle mi? Bu kadar.
1: Tamam yeter. Bir zahmet çalış. Şimdi koş bana içeriden papatya getir.
0: Papatya tamam.
1: Araba çizilmesin. Biz onu ödemeyelim. Koşarak ama koşarak.
0: Ya hep papatya koş getir. Koş diyorum ama ben yoruldum artık.
1: Bak hala daha cevap veriyor. Getir.
0: Geldim usta tamam.
1: Tamam üstünü batırma.
0: Batsın önemli değil bu tulumu. Benim iş tulumum zaten. Tamam. İşime bu, olan bak, saygıdan
1: burada,
0: geliyor.
1: Buradan bak buradan. Tamam mı?
0: Bir tamam. Dakika. Şunu da kessem olur mu buradan olur. Böyle?
1: Kes. Sen de şey yap, yapmaya çalış. Süngerdir ona. Bunu giden arabaya getiren beyefendiye dedi ki biraz da yavaş gitti. Tamam mı? Çiçekler şey olabilir de. Dağılabilir.
0: Uyarayım yani damat beye uyarayım. Heh. Ben ya ne kadar şanslılar ama ben yapıyorum arabalarının süslerini. Heh. Nerede görülmüş böyle bir şey ya?
1: Ama kendini işe ver, konuşmayı bırak ya bak. Konuşmayı bırak.

0: şişe ver kendine.
1: Vallahi muhteşem
0: bir
1: şey.
0: Bak olmadı. Bak bak görüyor musun? Olmadı. Bak olmadı. Olmadı. Önce bir işe kendini ver de madem mesleği öğrenmeye geldin, nereden geldin anlamadım.

0: Evet, evet. Acil. Acil.
1: Ayağım kaydı, düşüyordum.
0: Aman dikkat et. Şimdi o şerbenanı zayi olmasın. Götür yerine koy. Koşarak. Koşarak.
1: Ayağım kayıyor ama. Beyler, müsaade edin beyler.
0: Makas nerede? Makas. Mehmet abi, sen girmeden oradan makası bize... Makası ne yaptın Tuğba?
1: O şey makası ama ya. Dal makası değil mi o? Hah, tamam.
0: Koş.
1: Teşekkürler.
0: Bak, kes buradan. Şu, şu tülü kes.
1: Bunlar şey mi, fazla mı?
0: Bunlar hallederiz sonra. Şuradan tutuver. Mersi, tut. Tülü tut şimdi. Şuradan alıyorsun tülü. Dur. Dur. Evet. Evet. Veriyorsun tülü bana. Güzel.
1: Yetmedi.
0: Tamam, ben halledeceğim onu. O da benim sırrım. Profesyonellik ister o. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet abi. Hı hı. Vallahi
0: bak,
1: bayağı
0: bunları bir... öğren, yalnız yarın bir gün yalnız yapacaksın. Sonra görmedim deme.
1: Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ay çok şık oldu ya bu. Aynaları kaldı herhalde, değil mi?
0: Evet, şimdi bak kesiyoruz. Bana ver makas, elimi kesme. Tünle ne yapıyoruz şimdi? Aynaları bağlıyoruz. Gel şimdi. Sen daha güzel bağlarsın fiyonkları.
2: Emin misin Fikret Usta?
0: Ne yapıyorsun? Buraya atıyorsun.
1: Aa!
0: Bu iki.
2: Fikret Usta ustalıkla ikinci parçayı da kesti.
0: Bu buranın.
1: Tamam, ben bağlayayım onu.
0: Yok, daha sonra. Şu buranın. Bunlara sonra fiyon katacaksın.
1: Tamam.
0: Bu üç etti. Sen şimdi bunlara fiyon kat.
1: Tamam.
0: Ben o birilerini hallederim, onlarla fiyonunu bağla. Bak şimdi bir tanesini gösteriyorum, o havada yap, tamam mı?
1: Tamam.
0: Şöyle topluyorsun elinden. Tamam mı? Şöyle fiyonk atıyorsun. Yani istediğin gibi atabilirsin. Bu kadar. Ha. Şöyle de elinden açıyorsun.
1: Tamam.
0: Yapabilir misin?
1: Yaparım,
0: devam
1: yaparım. Yaparım, bir tane daha deneyeyim kendim.
0: Tamam. Ben bir bakayım, o bir tarafı yapayım ben.
2: Sıra Tuğba'da. Ustamız dikkatle izliyor Tuğba'yı.
0: Çok güzel. Tamam, onu da öyle yap.
1: Mükemmel oldu.
0: Mükemmel. Dört dörtlük. Tamam. Şimdi ben öbürlerini de yap...
1: Tamam abi, ben
0: bakacağım,
1: yaparım.
0: Sen aynı fiyonga atarsın.
1: Tamam.
0: Şöyle bir dolanayım ben.
2: Tuğba, şaşırtıyorsun beni. Sanki olacak gibi.
1: Görüyorsun değil mi? Bunu da başardım. Yapıyorum yani.
0: Ama biraz elin çabuk olsun bak. Konuşuyorsun, konuşuyorsun. Bak geç kaldı araba.
2: Hay sağ olasın Fikret Usta.
1: Hep laf yiyorum, hep laf. Hep eziyet, hep böyle ızdırap. Yapıyorum işte, olmadım yani, oldu.
0: Bir arabanın süslenmesi 15 dakikadır. Sen yarım saattir 4 fiyonku bağlayamadın.
1: Yo, yapıyorum ben, yaptım.
0: Bak hale cevap veriyor. Hale veriyor. Ha, şöyle seri ol biraz, tamam.
1: Tamam, seriyim.
0: Tamam, bak bunları bağladım. Bunlar da aynı şekilde bağla. Bak öğrendin işte. Bu kadar basit.
1: İsteyince oluyor değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet. İşte biraz çeneni tutsam daha güzel yapacağım. Devamlı konuşuyoruz. Tabii.
1: Ama ben konuşmazsam olmaz ki.
0: Evet.
1: Ben konuşurum evet. yani.
0: Sessizlik de iyi değil.
1: Evet, canın sıkılır
0: ama
1: bu sefer benden de.
0: Değil. Bak. Bunu ben bağladım, sen bağlayacaksın. Sök, tekrar bağla ceza olarak.
1: Sökeyim.
0: Hah, bağla fiyonkunu at. Ceza. Evet, olay tamam. Sonra da bu yerleri tertemiz süpür. Çöpe doldur.
1: Bir de.
0: Ben getiriyorum süpürgeyi, sen süpür.
1: Tamam. Süpürürüm. Nasıl oldu sence?
2: Şimdi hakkını teslim edeyim, güzel oldu Tuğba.
1: Ya bir kere de bir şey mi beğendin ya, gerçekten bravo yani.
0: Bak hala konuşuyor, süpür.
1: Tamam tamam, süpürürüm.
0: Tertemiz tamam. olsun, yerleri göreceğim. O bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Tekrar ceza olarak dön. Bakayım yarın işe gelecek misin, kolay mıymış, zor muymuş?
1: Bilmiyorum.
0: Ben zannetmiyorum geleceğini de.
1: Gelir miyim bilmiyorum yani. Şimdi sana söz vermeyeyim. Bunlar
0: bak,
1: da kalmış süpür, burada
0: süpürürken
1: bak.
0: Süpürürken de öyle süpürülmez, bana ver. Bu son ihtarım bak. Kendini yoruyor. Anlatabiliyor muyum? Neyse, daha yenisini öğreneceksin.
1: Evet usta, oluyor evet. böyle bu şekilde.
0: Evet, olay tamam.
1: Şimdi. Evet, gayet güzel bu şekilde.
0: Evet. Yok abi, bu fiyonklar olmamış. Bunları tekrar bağlasın, ben söküyorum.

0: Tekrar bağlasın. Bu böyle olmaz ki. Tabii ilk günü ya işin.
1: Tuğba şu... abi.
0: Hah, aferin. Ben de onları söyleyecektim. Onları buna Tuğba güzelce vur dizayn olarak.
2: Tuğba süslemedeki son rötuşlara devam ediyor.
0: Bak öğrendim. Onu da şölemesine vur. Bak şöyle.
1: Heh. Şöyle biraz zengin dursun değil mi araba?
0: Tamam. Yalnız bunların da maliyetini hesapla. Pahalı bir çiçektir. Onun için
1: ona göre biz damattan parasını alırız. Sen yok, hiç merak etme.
0: Yok, konuştuğumuz fiyat var. Şimdi bir fiyat çekip ikinciyi isteyemez. Cezi olarak da fiyonkları açtım. Tekrar bağlar mısın onları?
1: Neden?
0: Hiç olmamış. Tekrar bağla. Bak cevap verdin, neden diyorsun. Demek ki bir şey biliyorum da ben sana bağla diyorum, değil mi? Düzgünce bağla. Yolda açılır, biraz zevkine göre yap. Tamam, ilk günüm, ben de anlıyorum da biraz fiyonk bağlamayı da öğren yani. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Hepsini sök, tekrar cezi olarak bağla.
1: Ooo, Fikret abi.
0: Yarın da işe gelip gelmeyeceğini bilmiyorum yani. Ben zannetmiyorum geleceğini. Bak şimdi oldu. Şimdi oldu. Hepsini tekrar sök. Arkadakini de sök. Onu da sök.
1: Bu sanki biraz büyük olmuş.
0: Hayır olmamış da sen bağlayamadın. Sen bağlayamadın. Bana cevap yetiştireceğine elindeki işine bak.
2: Bu bölümde gördük. Güzel kızımız Tuğba yine çok konuşmasının, ustalarına cevap vermesinin cezasını işleri bir daha yaparak çekti.
1: Ve geldik finale. Gelin arabamızı süsledik. Artık ne diyeyim yani, süsleyebildiğim kadar yardımcı oldum sana Fikret abi bu zor gününde.
0: Performansını çok beğendim. İnan ilk defa böyle güzel bir araba süsledik. Fiyonkları çok beğendim. Performansı 100 üzerinden 100. Bizi de mutlu etti. Biz de ondan öğrendiklerimiz var. Bundan sonra uygulamaya başlayacağız. Dört dörtlük iş oldu. Bir de müşteriden teşekkür alırsak bal kaymak olur.
1: Artık orası sizde. Müşteri memnuniyeti sizde. Ben size yardımcı olmaya çalıştım. Evet. Hem de öğrenmeye çalıştım. Gerçekten göründüğü kadar da kolay değil. Siz bize kapınızı açtınız.
0: Yok, rica ederim.
1: Yardımcı oldunuz bana. Çok, teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Evet, bugünkü bölümde kolay mı sandığında gelin arabası süsledik. Süsledik çünkü birlikte yaptık. Tek başıma yapabileceğim bir şey değildi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Artık ne olursa, evet ne olursa onu yapmaya çalışıyorum. Bugün mutfağa girdim. Bana şef gömleği falan giydirdiler. Böyle bir havaya girdim ben. Efendime söyleyeyim. Acil içli köfte yapılması gerekiyormuş. Birkaç kişi var dediler. Gelip yardım eder misin, yapar mısın? Sonrasında duruma göre bakacağız. Bu işi iyi yaparsan bizimle çalışabilirsin dediler. İçli köfte yapmaya geldim ben bugün. Sever misin?
1: Soru mu bu Tuğba? Bayılırım içli köfteye.
0: Ben çok severim. Annem de çok güzel yapar. Ben hiç denemedim ama.
1: Bugün deneyeceksin Tuğba. Hepimiz büyük bir merak içindeyiz.
0: Yani sana getirebilirim gelirken ama bilmiyorum. Yani ben burada kameraman arkadaşlarımla paylaşmayı tercih ederim daha doğrusu.
1: Kıyamazsın Tuğba bana. Hem çok şık olmuşsun.
0: Evet, çok şık oldum ben bugün. Beni bir güzel giydirdiler, havaya soktular. Çeyizimdeki yazmamı da başıma bağladım. Ve ben hemen İdris Usta'nın yanına gideceğim. Hadi buyurun. İdris Usta'm, merhaba.
2: Merhaba,
0: hoş geldiniz programımıza. Aynı anda konuşmaya başlıyoruz.
2: Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz.
0: Bugün dediniz ki içli köfte yapacağız Tuğba. Ben içli köfte ustası olmak istiyorum. Ama bilmiyorum nasıl olacağımı.
3: İçli köfte yapacaktı. Biz biraz erkenden mi başladık? Sen geç kaldın biraz.
0: Ama şey trafik vardı. İstanbul ya burası.
3: Yani olsun. Şimdi kıymamızı kavurduk hazır. İşine atacağımız baharatlarımızı atmadık. Baharatları ve içine kullanacağımız malzemeleri hepsini atıp karıştıracağız. Sonra yapımına geçeceğiz.
0: Yani yine bir şey kaçırmamışım ya.
3: Yani.
0: Ne yapacağım? Ne
3: şimdi
0: atmam lazım?
3: Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Önce ben tuzunu atacağım.
0: Oo. Ben karıştırmaya başlayayım mı yoksa sonra mı?
3: Bütün malzemesini atacağız.
0: Tamam.
3: Ondan sonra karıştıracağız. Pulveri atıyorum.
0: Oo.
3: Çok az bir miktarda toz biber atacağım.
0: Oo.
3: Renk açısından.
1: Toz biber, pul biber, tuz ve diğer baharatlar oldukça renkli gözüküyor.
3: Orada ceviz var. Cevizi de ver. Tabii bunun içine daha önce gördüğünüz gibi yeşil içine Antep fıstığı da koyduk. Pişerken. Çünkü Antep fıstığı önceden atıyorum içine.
0: Ceviz güzel mi ya?
1: Aşırma Tuğba.
3: Karıştırırken şu şekil çevireceksin. Evde hiç pirinç pilavı yapmıyor musun?
0: Yapıyorum.
3: İşte aynı pirinç pilavı çevirir gibi.
0: Ağzımdaki cevizi bir bitirseydim ben. Ya.
1: Bence evde pilav yapmıyor. Sadece omlet yapıyor.
3: Tamam, bu hazır. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Yakına da bakabilirsin böyle. Bak ışıkları görüyor musun?
0: Görüyorum.
3: Anlatmama gerek yok.
0: Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar.
4: Mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok.
3: İçeri geçelim.
0: Tamam.
3: Bu soğusun. Biz hamurumuzu hazırlayalım.
1: Elinin hamuruyla işe bulaş Tuğba.
0: Arkadaş eldiven bile takamıyorum ya. Böyle bir şey yok.
3: Evet Tuğba. İçimiz soğudu. Gördüğün gibi hepsi var ya, sıkılmış, hazır.
0: Daha ne olsun değil mi?
3: Hazır, hamurumuz da hazır. Şimdi hamuru önce ben sana yormasını bir sefer göstereceğim.
0: Ama şey bu eldiven bana büyük geldi ya.
3: Ama sen de çok eldiveni zayi ediyorsun. Eldivenim. Neyse değiştir.
0: Ne olmadı ki?
3: Eldivenini değiştir o zaman.
0: Aa, kendime göre eldiven buldum. Çok güzelmiş rengi. Bayağı oyalanıyorum yani.
3: Hadi biraz hızlı ol.
0: Tamam.
3: Bak, şimdi ben sana hamurun bir yormasını göstereceğim. Hamurunu yoracaksın. Hatta sana göre yarısını vereyim ben.
0: Şey, küçüğüm ya ben
3: evet.
0: Daha.
3: Sen onu yor.
1: Olmuyor ki Tuğba. Öyle yorulmaz o hamur.
3: Yumrukla değil.
0: Nasıl? Bak. Ha, elimi ıslatmadım ki ya.
3: Şu şekil.
0: Bir eksiklik var diyorum ben de.
3: Şu şekil.
0: Ha, şöyle. Heh. Şey avuç içiyle.
3: Avuç içiyle var ya. Duracaksın.
0: Biraz da güç istiyor değil mi bu?
3: Biraz güç ister.
0: Ki o da bende var.
3: Kolay görünüyor.
0: Ama değil mi?
3: Kolay değil. Şimdi ne yapıyoruz?
2: Aa, benimkisi küçük oldu.
3: Şimdi ne yapıyoruz? Bak. Şu şekil. Bir yumak alıyorsun.
0: Ya bu nasıl bir harekettir?
3: Bak. Al vites sonra.
0: Oo!
3: Bu şekil açacaksın. Görüyorsun.
0: Programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşeceğiz.
3: İp ince. Kapat üstünü. Şu şekil hafif sıktıktan sonra ondan sonra avucun içine böyle çeviriyorsun.
0: Şey ya, bu sanat yani. Ay bir daha var ya, içli köfte yerken şey yapacağım hani.
3: Hadi bakalım.
0: Bir daha düşüneceğim. Ay olmadı. Şöyle mi? Aa dağılıyor bu.
3: Bak şöyle çok sulandırma. Şu şekil yaptık
0: sana. Ben olayı da sulandırıyorum yani. Sadece hamuru değil, olayı da sulandırıyorum ben. Şöyle şov yapayım ben de biraz.
3: Öğrenmek istiyorsan.
0: Ay vallahi ben nereye düştüm ya.
3: Çabak rezil sarf etmen lazım.
0: Vallahi rezil olacağım ben ya. Çabak oluyor mu?
3: Olmaz. Bakacağız. Olmasa yapacak bir şey yok. Çünkü yani bayağı bir yoğunuz, işimiz var. Biraz çabuk alışman lazım. Bakayım nasıl açtın? Olmadı o.
0: Niye ya? Yani bu da olur ya. Ha? Şeyle aynı boyut oldu. İçiyle dışı aynı boyut oldu.
3: Şu elini alacaksın. Sonra avucunu kapatacaksın. Ondan sonra böyle çevireceksin. Bak şu şekil. Şu iki parmağımı görüyor musun bak? Şuraya arka kısmından tutuyorum. Parmağın dışarı çıkmayacak. Şu şekil. Bu şekil çevireceksin.
0: Ya bu nasıl, nasıl bir şey bu?
3: Şimdi içi bırak, içine kapat bakalım.
0: Kapatmayı bile beceremiyorum ya, böyle bir şey yok. Aa oldu. Ha?
3: Pek bu işi becerinize zannetmiyorum becereceğini ama bir
0: şey,
3: deneyelim.
0: Limon gibi mi olması gerekiyor illaki?
3: Ha, şey olduğu için limon gibi olması lazım. Haşlama olmuş olsaydı
0: yuvarlak yapacaktım.
3: Yuvarlak yapabilirdik. Annem öyle yapıyor. Ama kızartma olduğu için. Ondan sonra.
0: Nasıl oldu?
5: Olmadı. Oldu mu Tuğba?
3: Hiç olmadı.
0: Olmadı mı şimdi bu yani?
3: Tuğba sen bu işi herhalde çok kolay zannettin. Ben aşçı olacağım diye karar verdin.
0: Evet.
3: Ama bu şekil pek aşçı olacağını zannetmiyorum.
0: Ya sizinkisi nasıl böyle yüzü çok düzgün oluyor da benimkisi?
3: Ama işte avucun içine çevirmiyorsun ki, bakmıyorsun ki nasıl yaptığınızı.
0: Tam baktım.
3: Önce bakacaksın bir. Tamamen şu iki avucumun arasında çeviriyorum. Şuradan.
0: Evet, anlamadım.
1: Ustacım sadece içli köfte işi değil, tüm işler Tuğba için kolaydır. Ama sadece sözde kolaydır, yaparken değil.
0: Bunların makinesi yok mu ya?
3: Makinesi var ama biz kullanmıyoruz.
1: Tuğba yine her zamanki gibi kolay bir yol peşinde.
3: Eğer hamuru çok alırsan içli köfteler kalın olur ve kızardığı zamanı hamur olmuş olur.
0: Külah ya bu bildiğiniz. Bildiğiniz külah, dondurma külahı. Olmuyor.
3: Sen bu işi yapamıyorsun.
0: Of, of yani.
3: Çok kolay sandın buraya geldin herhalde.
0: Ya ne bileyim ben, görünüşte kolay gibi gözüküyordu. Ama
3: kolay değil.
0: Bir türlü ben şeydeyim yani, nerede
3: bunu tıkanıyorum? Bunu sadece yemesi kolaydır.
0: Evet çok güzel. İki kere de bunu böyle elinize alıyorsunuz. Limonu sıkıyorsunuz bir güzel. Ondan sonrasında böyle iki kere de yiyorsunuz.
3: Ama
0: ısırarak.
3: Yaparken beceremiyoruz.
0: Yani olur o kadar ama ben gerçekten bir şey yanlış yapıyorum ama neyi yanlış yaptım hala bir kafamda oturtamadım ya bu içli köfte olayını.
3: Bak ne diyorsun İbrahim Usta? Becerebilir mi?
6: Yok, beceremez.
3: Bence yapamaz. Boşuna uğraşıyor. Olmazsa ne yapacağız? Kovacağız.
0: Ya abi sen günümüz ne var yapıyorsun orada ya? Rezil, iyice rezil oluyorum. İyice ortaya
3: nerede
0: çıkıyor yapamadığım.
3: 100 sene yakın içli köfte yaptık. Ama sen daha var ya bir tane içli köfte yapamadın.
0: Şey iki tane.
3: İkincisi mi oldu?
0: Şey ama çok şık oldu benimkilerde.
3: Oldu mu bu iş?
0: Bence oldu.
3: Sen böyle oynarsan bu iş olmaz. Bu iş olmaz.
0: Ama ben ne yapayım ya? Öğrenmek
6: yanlış
0: istiyorum.
6: Burası oyun parkı değil yalnız.
0: Oyun parkı değil mi?
3: Tabii ki. Burası ciddi bir müessese. Bir müessesedir burası.
0: Ciddi bir mutfak.
3: Şu anda normalden seni kovmam lazım.
0: Hadi ya.
3: Tabii ki.
1: Kovulmak da diyemiyorum ama Tuğba'nın işten el çektirilmesine ramak kaldı.
0: Yine rezil oldum ya. Yine rezil oldum. Orkel.
3: Evet, Tuba oyun oynamayı bırak.
0: La orkel.
3: Bu işi eğer yapamıyorsan ancak bunun kızarmasını yapabilirsin. Bunları sana vereyim, sen bunların kızartmasını yap. Kızartmasını da bir göreyim. Kedi bakarak görenseydi kasap olurdu.
0: Ama oldu bak. En azından bir şey açabildim yani.
3: Ya sabahta böyle 3 tane işi köfte yaptın. O da bir şeye benzemiyor.
0: Tamam, ben yiyeceğim onları.
3: Tamam. Komple hamur. Şimdi bunları kızartacaksın.
0: Tamam.
3: Aradaki farkı göreceksin. Yapmasını beceremedin. Şimdi kızartmaya git, belki kızarmasını becerirsin.
0: Belki de.
3: Hadi
0: o
3: bakalım.
0: Zaman gidiyorum ben.
3: Hadi güle güle.
0: Peki kızarttıktan sonra yiyebilir miyim?
3: Tabii ki, tadına bakacaksın.
1: Yine bir pazarlık, yine bir ustanın gönlünü alma çabası ve yine bir sevimlilik örneği Tuğba.
0: Ben tabağımı aldım, geldim yukarıya. Benimkiler zaten ortada, belli olmadığı. Bu da İdris Usta ve arkadaşlarımızın yaptığı içli köfteler. Ben beceremeyince bari kızart da yiyelim dedi. Geldik şimdi buraya.
3: Evet. Şimdi senin yaptıklarını atalım buraya.
0: Atalım. Ay çok korkuyorum, kızgın yağdan.
3: 3 tane de

0: bizim yaptıklarımıza bıra bırak. Çağrı'daki farkı görmemiz lazım.
1: Tamam, zaten ortada da hadi. Hadi görelim yani. Almak için bir şey yok mu? Elimle mi alacağım?
0: El alacaksın. Lezzet oradan geliyor. Şimdi her şeyi kaşıkla, kevgirle şöyle böyle yaparsak, hiç elimiz dokunmazsa nasıl lezzet olacak?
1: Doğru.
2: Elimizin lezzeti geçmeli Tuğba.
1: Bakayım mı benimkine bir?
0: Bak.
1: Aa, fena değil ya bence. Olacak yani. Hani bir iki daha gelirsen buraya, eğer kabul ederlerse, bilmiyorum eder misiniz?
0: Düşüneceğiz.
2: Bence etmeyin usta. Tuğba eğlencesinden, oyunundan, dansından vazgeçmez. Ne yapar, ne eder, işleri yine size yaptırır.
1: Ama bir fark bunlar görünmüyor şu an benimkiyle sizinki arasında.
0: Olur mu bir fark görünmüyor? Şuna bak hele. Nasıl fark görünmüyor?
1: Çok sıcak. Fena değil.
0: Fena değil ama harada içindeki hamuru görüyorsun.
1: Ya niye benimkisi evet, olmadı?
0: Orada bir parça da limon getir.
1: Benimkisini parçaladınız bilerek ya, kötü gözüksün diye. Hmm. Hop, ağzım yandı. Benimki biraz kötü oldu. Daha çok çalışmam gerekiyor ki bu kadar da yardım ettiler yap diye. Diğeri ise İdris Usta'nınkisi. Kararı sevgili seyircilere bırakalım. Değil mi İdris Bey?
0: Kesinlikle. Tabii ki bizimki daha iyidir. Tuba da çok kötü değil. Hani üstüne çalışırsa ilerleyen zamanda mutlaka tabii ki o da yapacak. Bayağı uğraştırdı bizi. Çünkü hamuru gösterdik. Hamuru çok dağıttı. Bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı.
1: Çok teşekkür ediyoruz bizi.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Mutfağınızda ağırladığınız, bana o koca hamuru teslim ettiğiniz için ben biraz çarçur ettim ama arkadaşlar onu değerlendirecekler sonra. Değil mi?
0: Onu değerlendireceğiz. Herhangi bir sıkıntı olmaz.
1: Ben bugün kolay mı sandığında içli köfte ustası olmaya çalıştım. Öyle kolay olmuyor. Çırak bile olamadım. Daha çok çalışmam gerekiyormuş. Hiçbir iş kolay değil sevgili seyirciler. Artık önümüzdeki programda nerede olurum bilinmez. Sürpriz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Kano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Karımı kaybetmişim. Çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok.
11: Yaralısınız.
10: Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.
12: İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
10: Babanım Murat, öz be öz babanım Kadir.
13: Çaresizler bugün 16.15'te TV4'te.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Ne diyor?
17: Ay, dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
20: Botanik.
19: Abacus.
20: Kasa.
19: Marul.
20: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara.
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Kristal ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın.

0: Işığım, Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
7: Al başına cezai işin yoksa.
8: Buralarda ne işi varmış?
7: Bilmem.
9: Her gün, her gün ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
7: Geldi mi davet kağıdın?
10: Cebimde kapı gibi. Heidelberg'de Tiftruk matbaası.
11: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla.
12: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
13: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
7: Yok, evde bulunsun. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
11: Ya ne yaparsın?
7: Evlenirim be!
9: Avustralya hikayesi kapandı demek.
7: Yok. Beraber gideceğiz Zeynep'le.
12: Çocuğumuz bize benzemeyecek. Analı babalı büyüyecek.
7: Kız mı oğlan mı?
12: Oğlandı. Yeter ayağına bağ oldum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
7: Şunun klişesini yaptır çabuk. İkimiz de büyütsünler.
14: Umut Dünyası bugün 18'de TV4'te.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz klinik psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. TV4 ekranlarında ne yapmalı diye sorup bu sorulara cevaplar aramaya devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz dünyada yaşayan herkesi ilgilendirebilecek bir soru. Hayatı ıskalamamak için neler yapabiliriz? Hangi yaşta olursa olsun insanoğlu hayatının bir şekilde çarçur edilmiş olabileceğini düşünebilir. Hep hayalimizi gerçekleştirmek için uygun bir anın gelmesini bekleriz. Kimisi emekli olunca yapacağım der, kimisi şu sınav bir geçsin ondan sonra yapacağım der, kimisi şunu yapmak istiyorum ama önce çocukları bir büyüteyim der, kimisi ertesi gün yapabileceği bir şeyi yıllık iznini alınca yapmak için erteler ve biz bir türlü yapamayız. Hayat ilerleyip de belli bir noktaya geldiğimizde de geri dönüp baktığımızda insanların zihninde hep şu soru olur. Neden yapmadım? Peki bunun için ne yapmalı diyoruz? Ve hemen önce hayatta neleri ıskaladığımızı tanımlamak istiyorum. Yapılan çalışmalar insanların ileri yaşta neyi yapmadıkları için pişman olduklarını bize göstermekte. En çok pişman olunan şey, hemen tahtama yazıyorum. Çocuklarımız küçükken onlarla yeterince vakit geçirmemekten pişman oluyor kişiler. Ya çocuğumla keşke daha çok zaman geçirseydim, keşke daha çok onunla oyun oynasaydım, daha çok temas etseydim diyenler bir konuda haklılar. Çocukların iki tane temel ihtiyacı var. Anne babalarına bir temas etmek istiyorlar. Dokunmak, sarılmak, belki el ele yürümek. Ve ikincisi de oyun oynamak istiyorlar. Çocuklarımızla ne kadar çok temas eder, onlarla ne kadar çok oyun oynarsak, işte ileride keşke çocuğuma daha çok zaman ayırsaydım pişmanlığını yaşamaktan da o kadar uzak durabiliyoruz. O yüzden en çok rastladığımız pişmanlık çocuklara zaman ayırmak konusundaysa isterseniz bugün bu konuyu değiştirmeye başlayabiliriz. Çocuğunuz şu an evdeyse, yanınızdaysa, ya da birazdan okuldan gelecekse şöyle güzelce onu kucaklayıp güzel bir oyun oynamaya ne dersiniz? İkinci konuya geçelim mi? İkincisi anne baba. Herkesin zihninde her zaman şu soruyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ya anne babama bir şey olursa? Bizim yaşımız ilerlediğinde de anne babamız sağlığını kaybederse keşke onlarla daha çok zaman geçirseydim sorusu ve sıkıntısı yine belirebiliyor. Anne babayla, özellikle ileri yaştaki anne babayla yapacağınız en güzel aktivite onları sıkılmadan, keyif alarak, siz de sohbete katılarak dinlemek olacaktır. Dinlemek belli bir yaşa geldiğinde kişilerin, daha doğrusu dinlenmek belli bir yaşa geldiğinde kişiler için en tatmin edici deneyim oluyor. Çünkü anlatacak şeyler birikiyor. Bilgi aktarımının ne kadar değerli olduğunu öğreniyor insanlar ve bu bilgiyi aktaracak birileri onları cam kulağıyla dinliyorsa yaşam tatminleri daha yüksek oluyor. O yüzden yine bugün ileride keşke anne babama daha çok zaman ayırsaydım dememek için onları bol bol dinleyebileceğimiz bir sohbet ortamı yaratalım. Üçüncüye geçiyoruz. Üçüncüsü için de bugün hemen bir şey yapmalı. Özellikle yıllarını benim gibi hastanelerde, devlette çalışmış ve insanların sorunlarını sıkça dinlemiş psikologlar için en sık rastladığımız şeylerden biri, insanların sağlıklarını ihmal etmekten yaşadıkları pişmanlıklar. Üçüncü maddeyi hemen yazıyorum. Sağlık. En çok ihmal ettiğimiz şey, hayattaki en önemli şeyimiz. Düşünsenize şu lafı hep duymuyor musunuz? Ya sağlık olduktan sonra gerisi boş. Allah sağlık versin de gerisi nasıl olsa olur diyenlerin yeterince sağlıklarıyla ilgilendiklerini görüyor musunuz? Bunun içinde zararlı besinlerle beslenmek, vücuda zarar veren başka bir takım maddeleri kullanmak, aşırı stres yaşamak, yeterince dinlenmemek, tükenmek, gelecekle ilgili sürekli endişeler taşımak, bunlar hep sağlığımıza yaptığımız hatalı yatırımlar. O yüzden ileride bir rahatsızlığa yakalanmadan önce sağlığımızın değerini bilmek, ileride yaşayacağımız bir pişmanlığı da engelliyor.
nasıl çocuklarınızla zaman geçirmek, anne babanızı dinlemek, bu önerilerde bulunduysak bir diğer öneride lütfen şöyle bir bedeninizi dinleyin. Bedeninizdeki herhangi bir sorunlu ses, bedeninizi dinlediğinizde kulağınıza gelecek herhangi bir sorunlu ses sizi yardım alma davranışına götürmeli. Çünkü sorunlar büyümeden keşfedilirse bu durumda tedavisi hem ekonomik hem de daha pratik oluyor. Dördüncü maddeye geçiyoruz. Dördüncü madde muhtemelen bugün de hayatınızın tam ortasında var. Ve akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda yine bundan pişman olacaksınız. Hayatınızı çarçur eden en önemli şeylerden bir tanesi ufak tefek şeyleri dert etmek. İnsanlar büyük yaşam olayları geçirdiğinde, aksi talihsiz yaşam olayları geçirdiklerinde, mesela bir trafik kazası olabilir, Allah hepinizi korusun bir kanser tanısı almak gibi olabilir, bir deprem yaşamak gibi olabilir. Geriye dönüp baktıklarında şunu söylüyorlar. Ya hayatta bu kadar büyük dertler varken ben neden acaba ufak tefek şeyleri dert etmişim? Neden çocuğumun evden çıkmamasını dert etmişim? Çorabımın kaçmasını dert etmişim? Atıyorum trafikte sıkışmayı, iş yükümü, tırnağımın kırılmasını dert etmişim. Bunlar aslında gerçek dertler olmayıp hepsi birer illüzyon olup bizi düzenli ve sürekli stres halinde tutuyor. O yüzden dördüncü maddeye stres yazmak istiyorum. Siz şimdi bugün sizi üzen ve öfkelendiren şeyleri düşünün. Aslında sizi üzen ve öfkelendiren şeylerin, yani bugün yaşadığınız şeylerin aslında çok da önemli şeyler olmadığını göreceksiniz. Ve geriye dönüp baktığında ya buna niye öfkelenmişim ya da buna niye üzülmüşüm diyeceksiniz. Ama bunu yaşamadan önce önlem alırsak, yani ufak tefek şeyleri dert etmemeyi öğrenirsek, o zaman hayatımı ıskalamışım düşüncesinden ve pişmanlıklardan da kendimizi koruyabiliyoruz. Ufak tefek şeylerle baş etmeye lütfen bugün başlayalım. Hemen beşinci maddeye geçiyorum. Beşinci madde işin daha romantik tarafı, daha keyifli tarafı. İnsanlar belli bir yaşa gelip de hayatına tekrar geri dönüp baktığında şunu söylüyorlar. Keşke diğerlerine daha çok yardım etseymişim. O kadar çok kendimi düşündüm ki, şimdi bu yaşa geldiğimde, geri dönüp baktığımda kendimle gurur duyduğum, kendimi daha çok sevdiğim anlar, diğerlerine yardım ettiğim anlar. İnsanoğlu sadece birbirine yardım ederek hayatta kalabilir. İnsanoğlu diğeriyle beraber yaşayan bir tür. O yüzden ne kadar çok yardım edersek hayattan o kadar tatmin oluruz. Beşinci maddeye o zaman müsaadenizle yardım yazmak istiyorum. Ve hayatımı çarçur ettim dememeniz için, ben bu hayatı neden ıskaladım dememeniz için maddelerimi tekrarlamak istiyorum. Birincisi çocuklarınıza daha çok temas, daha çok oyun. İkincisi büyüklerinize, anne babanıza sohbet edecek, onları bol bol dinleyecek vakit ayırmak. Üçüncüsü sağlık kontrollerinizi yaptırın. Kaybettikten sonra dertlenmesi ne yazık ki çok geç oluyor. Dördüncüsü ufak tefek şeyleri dert ediyorum diyenler etmeyin. Çünkü o ufak tefek şeyler sadece bizim zihnimizde var. Hayatın içinde yok. Çorabın kaçması ya da tırnağın kırılması bunlar sorun değil. Sadece basit yaşam olayları. Stresten sonra stresle baş etmenin en kestirme yollarından biri diğerlerine yardım etmek. Ne kadar çok diğerlerine yardım edersek hayatımız o kadar keyif veren bir hale geliyor. Programımızın bu noktasına kadar hangi alanlarda hayatı ıskaladığımız üzerine konuştuk. İnsanlar belli bir yaşa geldiğinde en çok hangi konularda pişmanlık duyuyorlar, bundan bahsettik. Şimdiki bölümünde ise programın biraz daha bunlarla baş etmek için ne yapabiliriz? Peki ben ne yapalım, ne yapmalı sorusunun cevabına geçelim. Onun için izninizle ben bir yandan tahtamı silerken bir yandan da çözüm önerilerine geçiş yapmak istiyorum. Bu arada tabii ki bu siyah tahtanın herkesi biraz çocukluğuna götürdüğünü düşünüyorum. Ne kadar romantik bir deneyimdir değil mi? Öğretmen anlatır, sonra kibarca siler ve anlatmaya devam eder. Şimdi pişmanlıkları engellemek için, hayatı ıskalamamak ve onu çarçur etmemek için yapmamız gereken birinci şey zaman yönetimi. Hep şunu görüyorum, insanlar sürekli bir şeylerden şikayet ediyorlar ama toplamda baktığınızda en çok şikayet şu. Hocam hiçbir şey yetiştiremiyorum. Sürekli kıpkırmızı bir suratla ortalıkta koşmaktayım, yorgunum. Sürekli iş yükünden şikayet ediyorum ama bir türlü hiçbir şey yetişmiyor. Hiçbir şey yetişmiyor

da bu zamanınızın azlığından değil, zaman yönetimini iyi yapmamanızdan kaynaklıdır. O yüzden birinci yapılması gereken şey zaman yönetimi. Ama buradaki kritik şey önceliklerinizi belirlemek. Öncelik çocuklar, anne baba ve sağlığınız olmalı. Öncelikleri doğru belirlersek onlara zaman ayırabiliriz. Çünkü iş denen şey, siz onu bırakmazsanız eninde sonunda o sizi bırakacaktır. Sürekli hayatınızda yoktur. Emekli olduktan sonra insanlar şunu düşünürler. Ya neden işim için acaba bu kadar endişelenmişim? Lise 2'de gireceği matematik sınavına çok fazla endişelenen çocuk sizce 2 yıl sonra matematik sınavını hatırlar mı? Mümkün değil. Hiç kimse üniversite 1. sınıfa gittiğinde lise 2'de girdiği matematik sınavını hatırlamaz. Boş yere orada onunla ilgili endişe yapmıştır. Zaman yönetiminde önceliklerimiz, ailemiz ve sağlığımız olmalı. İkinci kavrama geçiyorum. İkinci kavramı yazması kolay, yapması zor ama ne yapmanız sorusunun en önemli cevaplarından bir tanesi yavaşlamak. Hayatı biraz daha yavaş yaşamalıyız. Başka bir programda tamamen programı yavaşlama kavramına ayıracağım. Ama bugün hemen kabaca yavaşlamaktan bahsedeyim. Yavaşlarsak ne olur? Yavaşlarsak çocuklarımızla geçirdiğimiz zaman daha kıymetli hale gelir. Yavaşlarsak anne babamızla geçirdiğimiz zaman daha kıymetli hale gelir. Yavaşlarsak işten daha çok verim alırız. Yavaşlarsak arabayla giderken çevreye bakabiliriz. Yavaşlarsak kahvaltı sofrasında oturduğumuzda her şeyin tadını alabiliriz. Yavaşlamazsak hiçbir şeye zaman yetiremeyiz. Yavaşlamak şöyle durup da bir neredeyim diye görmemizi sağlar. Ne mi yapmalı? Yavaşlamalı. Yavaşlamak için en doğru gün bugün. Bugün gittiğinizde, yemek sofrasında oturduğunuzda lütfen benim için her şeyin tadına varmaya çalışın. Ve şunu fark edeceksiniz ki birçok şeyin tadını unutmuşsunuz. Çünkü her şey büyük bir yarışa, zamanla mücadeleye döndü. Çocuğunuzla zaman geçirirken biraz durun. Evinizde bitki mi var? Evinizdeki o bitkiye bugün gidip bir bakın. Neye benziyormuş? Yapraklarına bakın, çiçeklerine bakın, gövdesine bakın. Ne zamandır bakmadığınızı fark edeceksiniz. Çünkü hızlı yaşıyoruz. Hızlı yaşarsak hayatı ıskalarız. Hızlı yaşarsak her şeyle yüzeysel ilişki kurarız. Derinleşemeyiz. Derinleşmek hayatı ıskalamadım ve bir şekilde bu hayatı layıkıyla yaşadım demenizi sağlayacak. Üçüncü maddeye geçiyorum. Üçüncü madde iki tane Doğu felsefesi ve Anadolu felsefesinden gelen kavram. Bir tanesi sabır. Diğeri minnet. Anadolu coğrafyamızın bize öğrettiği en değerli bilgi sabırlı ol bilgisi. Diğeri de minnet etmek. Yani minnettarlık ifadesi şöyle bir şey. Çevrenizde sevdiğiniz insanlara iyi ki hayatımdasın demek. Çevrenizde sevdiğiniz insanlara ne kadar çok iyi ki hayatımdasın dersen, ki bunu söylemenin çeşitli yöntemleri var. O kadar az hayatı ıskaladım dersin. Annene, babana, çocuklarına, iş arkadaşlarına, hayatındaki herkese. İyi ki varsın. Bu bütün ilişkileri düzeltecektir. Sabır ise aslında tamamen bu yavaşlamakla alakalı bir kavram. Size doğru yerlere zaman ayırmanız, çocuğunuza, ailenize, işinize değil de bunlara zaman ayırmanız ve sağlığınızla daha çok ilgilenmeniz için zaman yönetimini doğru yapmanızı, yavaşlamanızı, sabır ve minnet becerilerinizi de arttırmanızı önererek bir hikayeyle sona ermek istiyorum. Kendi yaşantımda deneyimlediğim basit bir hikaye ama o kadar çok şey var ki içinde. Arabayla gidiyorum, bir ambulans sesi geldi. Çığlık çığlığa bir ambulans sesi. Ve ambulans sesi gelmeden önce trafikte herkes birbirine yarışmaktaydı. Hızla şerit değiştirenler, kornaya basanlar, birbirine kızanlar ve 3 metre kazanmak için trafiği riske atanlar. Ambulans sesini duyduğu anda herkes yavaşladı. Ambulans sesini duyduğumuz anda o kadar iyi insanlar vardı ki yollarda, herkes ambulansa yol açmaya çalıştı. Herkes o an ambulans sesini duyduğu anda kendi ailesini, kendi sağlığını düşündü ve yavaşladı. Ambulansın geçmesine izin verdi. Ve bir an durup herkes dedi ki, sağlıktan daha önemli ne olabilir? Ve bizim için her zaman rastlanan bir şeydir. O ambulanstaki insan için dualar edildi. Ta ki birisi o ambulansın açtığı boşluğa dalana kadar.
Sonra bir diğeri.

Bir diğeri, bir diğeri derken insanlar 3 metre kazanmak için yine trafiği riske atmaya başladılar. Durduk ama dinlenemedik. Sizden ricam, bunları anlık değil, bir yaşam becerisi haline getirip daha yavaş ve derin yaşamanız. Ne yapalım sorusunun bu programdaki cevabı bu olsun. Hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.

Herkese merhaba, Mutlu Kahvaltılar'a hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size taze kekikli, üç peynirli bir börek hazırlayacağız.

hemen hiç sözü uzatmadan tarifimize başlayalım. Yufka kullanacağız 3 adet. Lor peyniri kullanacağız, ezine peyniri kullanacağız, dil peyniri kullanacağız, taze kekik, kuru kekik kullanacağız ve tabii ki zeytinyağı kullanıyor olacağız. Dilerseniz bu peynirleri değiştirebilirsiniz. Hangi peynirlerle değiştirebileceğinizden hemen size bahsedeyim. Ya parmesan kullanabilirsiniz, çedar peyniri kullanabilirsiniz, taze kaşar kullanabilirsiniz. Ama ben bu 3 peyniri tercih ettim. Bu 3 peynirle güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden siz de eminim ki bu lezzetli tarifi yapıp afiyetle yiyeceksinizdir. Hemen dil peynirlerimi hiç vakit kaybetmeden doğramaya başladım. Ezine peynirlerimi de aynı şekilde ağza gelecek şekilde doğramaya devam ediyorum. Diğer ezine peynirimi de aynı şekilde doğrayacağım. Lor peynirim zaten hazır bir vaziyette bekliyor beni. Hemen yumurtalarımı çırpacağım. Çok besleyici özelliği fazla olan bir tarif bu. 3 adet yumurta kullanacağım. Yumurtanızın büyüklüğüne göre 2 adet de kullanabilirsiniz. Benim yumurtalarım 3 adet kullanacağım bu yumurtalardan. Birazcık minik. Evet, yumurtalarımı kırdım. Hemen çırpma telimle birlikte iyice yumurtaları çırpacağız. Sonra peynirlerimizi ekleyeceğiz ve birazdan yufkalarımızı açıp arasına yerleştireceğiz. Peki bunu nasıl pişireceğiz? Fırında mı, tavada mı, ocakta mı, nerede pişireceğiz? Bunları kızartacağız. Bu aslında baktığımız zaman Kaz Dağ böreği denilen bir börek var. Ona çok benzeyen bir tarif. Kaz Dağ böreğinde sadece tek bir peynir oluyor. Lor peyniri. Biz ama bunu renklendirdik. Daha fazla peynir koyduk ve daha büyük lezzetler ortaya çıkardık. Kaz Dağları niye Kaz Dağları deniliyor onu hemen birazdan size anlatıyor olacağım. Hemen peynirlerimi ekleyeyim bu arada. Hiçbir yerde peynir kalmasın. Hepsini ekleyelim ki daha lezzetli olsun. Şurada son birkaç parça kaldı. Birazcık karıştıralım. Hemen lor peynirimizi de ekleyeceğiz. Aynı zamanda taze kekiğimizi de ekledik. Şimdi buna farkındaysanız tuz atmadım çünkü ezine peyniri birazcık tuzlu. O nedenle tuz atmamayı tercih ettim. Hemen kuru kekiğimi ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi yufkalarımızı açacağız ve yufkalarımızı açtıktan sonra bu harcımızı yufkalarımızın arasına koyuyor olacağız. Harcımızı kenara aldım. Şu önümü hemen bir toparlayayım. Normal bildiğimiz yufkayla yapacağız bu tarifi.

Daha sonra hazırlamış olduğumuz iç harcı bunun üzerine döküyor olacağız. Kenarlarını özellikle yağlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kenarlarından hemen bir üstteki yufkayla birleşiyor olacak. Harcımı yavaş yavaş dağıtıyorum. Her yerine gelecek şekilde. Çünkü bunu rulo haline getireceğiz. Rulo haline getireceğimizden dolayı çok fazla böyle endişelenmenize gerek yok. Her yerine gelecektir o peynir. Gördüğünüz gibi sadece sürüyorum. Hemen diğer katını koyacağız. Yufkamı açıyorum. Direkt üstüne koydum. Ve diğer katında da aynı işlemi yapmaya devam edeceğiz. Dilerseniz biraz önce bahsettiğim gibi Kaz Dağları'na niye Kaz Dağı denmiş bunu size birazcık anlatayım. Şimdi biliyorsunuz sürekli böyle efsanelerle dolu bir hayatta yaşıyoruz. Efsanenin birine göre bir tane dünya güzeli bir sarı kız varmış. Bu sarı kız böyle Kaz Dağı bölgesinde yaşayan bir tane kız. Bu kız o kadar güzelmiş ki güzelliği dillere destanmış. Herkes bu kızı kıskanıyormuş, hasetleniyormuş bu kızla ilgili. Böyle kötü kötü sözcükler söylüyorlarmış bu kızla ilgili. Bu kız artık bu kötü sözcüklere dayanamamış. Demiş ki artık ben bunları hani dayanamıyorum ve gitmek istiyorum artık demiş. Ve kendini Kaz Dağları'na vermiş. Kaz Dağları'nda kendince bir hayat kurmaya başlamış. Şimdi iş o ya, o gitti ama ailesi arkasında kaldı. Şimdi bu arada zeytinyağımı da sürmeye devam ediyorum. Ailesi arkasında kaldı. Ailesi babasına bu kötü sözcükler babasına söylenmeye başlamış. Babasına demişler ki işte senin kızın şöyle, senin kızın böyle. Ama kızın hiçbir suçu yok. Yani bu tamamıyla bunların hasetliğinden kaynaklı bir durum. Neyse sonra babası demiş ki ya artık yapacak bir şey yok. Ben bu kızın yaşamına son vereceğim. İşte o ya adam gitmiş Kaz Dağları'na biliyor çünkü kızın nerede olduğunu. Böyle görmüş, babasının elini öpmüş kız saygılı. Ondan sonra babası demiş ki ben bir namaz kılayım. Sonra da bu şeyi yapalım. Bu acı durumu gerçekleştirelim. Sonra namazını kılmış. Bir bardak su istemiş babası kızından. Çünkü babası da bu işi yapmak istemiyor. Heyecanlı, tedirgin, gergin. Namazını kılmış, bir bardak su istiyor. İstemiş olduğu bu su ta orada bu arada kız kazları besliyor. Ta böyle denizden biliyorsunuz Kaz Dağları yüksek ve oradan baktığınız zaman deniz görünür. Denizden oraya su geliyor. Bunu gören babası diyor ki Allah'ım bu nasıl bir işaret? Ne oluyor? Diyor ve efsaneye göre de kız hayatta kalmaya devam ediyor. O yüzden var olan efsanede Kaz Dağları'na bu nedenle Kaz Dağı ismi veriliyor. Şimdi bunu hazırlamış olduğumuz yufkayı rulo halinde yavaş yavaş katlayacağız. Birazcık dağılmaları olabilir çünkü alt yufka birazcık ince. Ama gördüğünüz gibi inanılmaz dolu, her tarafında var olan lezzetler var. Bu sardığım yufkayı buraya alacağım. Ama öncesinde şuraları birazcık yağlayayım ki yapışma oranı yüksek olsun. Daha kolay yapıştırabilelim. Evet, rulo yaptım ve katladım. Şimdi bunu önce şu baş kısımlarını alacağız. Bu baş kısımlarına gördüğünüz gibi sadece yufka. Bunu şöyle kenara ayırdım. Büyük büyük doğrayacağız. Bu doğrama işlemini yaparken zeytinyağımızı hemen tavamıza koyacağız. Burada bir kızartma yağı oluşturacağız. Vakit kaybetmemek için ocağımın altını hemen yakayım. Yağım kızgınlaşsın. Hatta birazcık daha zeytinyağı koyayım. Dediğim gibi Kaz Dağı böreğinin farklı bir versiyonu. O yüzden bunda zeytinyağı kullanıyorum. Hem besleyici özelliği fazla olsun diye hem de lezzeti daha güzel olsun diye. Çok güzel bir börek olacak bu. Çok lezzetli bir börek olacak. Birkaç tarafını pişireceğiz. Şöyle hemen 4 tanesini ayarladık. Alt tarafı birazcık dağıldı ama olsun. Yumurtalı harçtan dolayı içerisinde 3 tane peyniri var. Taze dağ kekiği var, yumurta var,

yufka var, daha ne olsun, çok doyurucu ve çok güzel bir kahvaltı. Bunu gelen misafirlerinize afiyetle yedirebilirsiniz ve farklı bir tarif olarak insanlara denetebilirsiniz. Hemen şurasında aldığım boş olan alanı. Şu an yağımın kızgınlaşmasını bekliyorum. Yağım kızgınlaştıktan sonra hazırlamış olduğum bu roloları kızartmaya başlayacağız. Kızardıktan sonra o peynirler böyle yavaş yavaş eriyecek ve sünmeye başlayacak. O zaman içinde bunu yediğiniz zaman böyle mis gibi bir tadı olacak, çıtır çıtır bir tadı olacak. Ve diyeceksiniz ki ya ben bu tarifi bugüne kadar neden denememişim? Hemen bu tarifi yapmam lazım, sürekli bu tarifi yapmam lazım. Akşam 5 çaylarınızda da yapabilirsiniz bunu. Yani akşam eğer mesela güne bir misafir geldi, gün düzenliyorsunuz. Akşam 5 çaylarınızda da hemen hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde bu kazla böreği gibi olan taze kekikli, 3 peynirli böreğimizi hemen yapabilirsiniz. Bu arada zeytinyağımız kızardı mı kızarmadı mı bir tanesini kontrol edelim. Birazcık daha vakti var. Altını açtım ama yavaş yavaş pişmeye de başladı. Çünkü tam kızarmadan koyarsak yağ çeker. Yağ çekerse de çok lezzetli olmayacaktır. Yağ çekmesini istemiyoruz. Hemen diğerlerini de yavaş yavaş koyuyoruz. İnanılmaz güzel görünüyor. Çok güzel bir görüntüye sahip. Zaten zeytinyağlı olan bir şeyin kötü olma şansı yok. Ben bunu size söyleyeyim. Hemen diğerini de, diğer parçayı da koyduk. Sanırım bir tane daha alacak tavam. Evet. 4 parça aldı. Şimdi bunun her tarafını pişiriyor olacağız. Yani altını, üstünü, kenarlarını, çünkü içinde de yumurta var, her tarafından pişiyor olacak. Ve sonunda ortaya inanılmaz muazzam bir görüntü ortaya çıkacak. Evet, şu an böreğimizin her tarafını iyice pişirdik. Hemen kontrol ediyorum. Yavaş yavaş artık servis tabağıma alıyorum. İnanılmaz güzel kokuyor ve inanılmaz güzel görünüyor. Nar gibi kızardı denir ya, tam olarak nar gibi kızardı. Şöyle koyduk. İçindeki peynirler de eridi, görüyorsunuz dışına doğru akıyor peynirler. Bakın şuradan bakabilirsiniz peynirlerin nasıl dışına doğru aktığını. Of of of of, güzelliğine bakın şunun. Oh, güzelliğine bakın. İnanılmaz güzel görünüyor ve inanılmaz güzel oldu. Şu an 3 peynirli, taze kekikli böreğimiz hazır. Bunu şu an dayanamıyorum ve hepsini yemek istiyorum. Çok güzel görünüyorlar. Böyle baktığımız zaman, evet, şurada birazcık daha yakından incelemek istiyorum bunu. Bakın, peynirin nasıl eridiğini, oh. Nasıl güzel koktuğunu, zeytinyağı kokusu, peynir kokusu, hepsi burnuma geliyor. Çok güzel görünüyorlar. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Lütfen yaptıktan sonra Instagram'dan bana yazın. Instagram'dan Türev Uludağ'da olarak bana ulaşabilirsiniz. Ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Görüşürüz.

0: Karımı kaybetmişim. Çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok.
1: Yaralısınız.
0: Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.
2: İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
0: Babanım Murat, öz be öz babanım Kadir.
3: Çaresizler bugün 16.15'te TV4'te.

0: Waterfront'u geziyoruz birlikte.
1: Waterfront'ta yürüyoruz, dolaşıyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi sağ ve sol her yer çeşitli dükkanlarla dolu. Burada alışveriş yapabileceğiniz, hediyelik eşyalar alabileceğiniz alanlar var. Aynı zamanda restoranlar ve barlar da dedik. Sokak müzisyenleri burada bir hayli popüler. Az önceki sokak müzisyenlerinden şimdi biraz daha Afrika müziği yapanlara doğru yola çıkıyoruz.

0: Burada birçok faaliyet yapılabiliyor. Bu faaliyetleri Hasan'dan dinliyoruz.
1: Basically our trip is a full day tour.
2: And what about sharks and whales?
3: Ah, there are sharks in here.
2: Evet, bakar mısınız köpek balıklarına? Gördüğünüz bu köpek balıkları büyük beyaz diye adlandırılan köpek balıkları Great White.
1: The Great White only, yeah. Yeah. That's a Great White sharks. That is a predator of the ocean. That is actually the king of the ocean. So what we do is put the inside the cage and bring it close to the sharks as possible.

Water Front'ta dolaşmaya devam ediyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi işte arkamda görmüş olduğunuz tipte tekneler sizleri Cape Town'un koylarında ve Cape Town'un okyanusunda birçok aktiviteye götürebiliyor. Ve burada buranın güzelliği olarak restoranlar da var. Hem canlı müzik yapan hem de akşamın çok ilerleyen dakikalarına kadar yemeklerinizi rahatlıkla alabileceğiniz yerler mevcut. Şimdi Waterfront'tan keyifli manzaralar sunacağız. Biraz dolaşalım, bakalım burada neler bulacağız.

Değerli izleyenlerimiz, burada Waterfront'ta büyük bir liman olduğundan bahsettik. Cape Town'un önemli limanlarından birisi tabii ki burası. Ve bu denizler birçok balığa da ev sahipliği yapıyor. Bu balıklardan biri de hiç kuşkusuz balinalar. Balinaları gözlemlediğiniz ortamlar söz konusu burada ama aynı zamanda balina avcılığı da var. Bu noktada kontrollü olarak balinaları yakaladıkları teknelerde işte arkamızda görmüş olduğunuz gibi böylesine büyük tekneler, çok büyük geniş alanları var balinayı denizden yukarıya çıkarabilmek adına. Ve biz de bir Türk olarak hayatımızda ilk kez balina avlanılan tekne gördüğümüz için sizlerle paylaşalım istedik.

Şu anda içinden seslendiğimiz çerçeve Cape Town'un her noktasından gözüken Table Mountain çerçevesi. Evet, buradan bile arkamızda işte Table Mountain manzarası son derece seçilebiliyor. Şehrin her yerinden de bu da gözüküyor diyoruz ve bu anı ölümsüzleştiriyoruz.

0: dağcılığın, üzümün bol olduğu bir yer. Bizi de Fairview adında bir çiftlikte ağırlıyorlar.
1: Cape Town turu devam ederken şu anda Fairview adlı bir çiftlikteyiz. Güney Afrika Cumhuriyeti özellikle bağlarıyla, üzümüyle ve şarapçılığıyla çok ön planda. Bizler de

Cape Town, not Tassie. Bu harika çiftliği geziyoruz. Gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel

Değerli izleyenlerimiz, Cape Town'un yaklaşık olarak 50 kilometre dışındayız ve hakikaten harika bir manzaranın tam ortasındayız. Burası üzüm bağlarının fazlasıyla olduğu bir alan. Güney Afrika Cumhuriyeti bağcılıkta çok gelişmiş bir ülke ve işte böylesine güzel alanlara da sahip, bunu belirtmekte yarar var. Ve bizler de sizler için Stellenbosch adı verilen bu alanı görüntülüyoruz ve çok keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

İstanbul'u gezmeye devam ediyoruz. Şu anda banyolardan birindeyiz. Burası bir üniversite kenti. Küçük bir kasaba. Stellenbosch adıyla anılan bir kasaba. Ve görmüş olduğunuz gibi tamamen eski Hollanda mimarisini yansıtıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ilk gelen Hollandalılardı ve işte yerleşimlerini bu tarzda kuruyorlardı. Evler fazla yüksek değil, son derece yeşile önem verilmiş ve burası gençlerin, üniversite öğrencilerinin uğrak noktası. Çünkü burada çok büyük bir üniversite var ve bu üniversiteye giden gençler şehri kampüse çevirmişler. Her yerde genç insanları görebiliyorsunuz.

Roma'nın en meşhur yanlarından biri de bu kilise. Selam Boş'ta gezmeye devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, burası evet bir üniversite şehri ama aynı zamanda kuruluşu bir aile eski. Buraya ilk gelen Hollandalıların yerleştiğini binalardan ve işte arkamda görmüş olduğunuz 1700'lü yıllardan kalma kiliseden çok rahat anlayabiliyorsunuz. Hollandalıların buraya gelmesiyle beraber getirdikleri bir kültür olayı da söz konusu. İşte buradaki bina tamamıyla bir Orta Avrupa mimarisi, tam bir Hollanda mimarisi söz konusu. Arkamızdaki bu binalarda, evlerde de aynı şey söz konusu. Ama Afrikalılarla enteresan bir mix oluşmuş. Zaten dilleri de öyle. Afrikan diye bir dil var burada. Hollandalıların Hollanda'da zar zor anladıkları bir dil. Buradaki Afrika dilleriyle bir karışım. Her şey binalara, kiliseye ve birçok alana yansımış diyoruz ve turumuzu sürdürüyoruz. Stellenbosch sokaklarında dolaşıyoruz. Her yer genç insanlarla dolu. Dedik ki burası üniversitenin olduğu bir kasaba.

0: Karımı kaybetmişim. Çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok.
1: Yaralısınız.
0: Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.
2: İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
0: Babanım Murat, öz be öz babanım Kadir.
3: Çaresizler bugün 16.15'te TV4'te.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Kristal ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap.

0: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Al başına cezai işin yoksa.
11: Buralarda ne işi varmış?
10: Bilmem.
12: Her gün ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
10: Geldi mi davet kağıdın?
13: Cebimde kapı gibi. Heidelberg'te Tiftruk matbaası.
11: 1700 lirayı cebine al, sonra kaybettim diye ağla.
14: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
13: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
10: Yok, evde bulunsun. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
11: Ya ne yaparsın?
10: Evlenirim be!
12: Avustralya hikayesi kapandı demek.
10: Yo. Beraber gideceğiz Zeynep'le.
14: Çocuğumuz bize benzemeyecek. Analı babalı büyüyecek.
10: Kız mı oğlan mı?
14: Oğlandı. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
10: Şunun klişesini yaptır çabuk. İkimiz de büyütsünler.
15: Umut Dünyası bugün 18'de TV4'te.

0: hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da ile. Ve dört yarışmacımız da bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Mert Ali, merhaba.
2: Merhabalar.
0: Seni biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. İsmim Mert Ali, Mert Ali Abacı. 2001 Osmaniye doğumluyum. Aslen Kahramanmaraşlıyım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Aktif olarak Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fransızca Hazırlık Sınıfı öğrencisiyim. Buraya bir çocukluk hayalimi gerçekleştirmek amacıyla geldim. Çok şükür şu an buradayım. Ümit ediyorum güzel sonuçlarla buradan en önemlisi eğlenerek ayrılırız.
0: Harika. Çocukluk hayalin bir yarışmada başarılı olmak mı?
2: Kesinlikle. Çocukluktan beri hele bir 18 yaşına gelelim falan filan. Şu an 20 yaşındayım. Çok şükür bu erken yaşta bu hayalimi gerçekleştirdim. Şu an çok mutluyum sizlerle tanıştığım için.
0: Okulda peki dersler nasıl? Bir derece falan var mı? Orada bir hayali gerçekleştirdin mi?
2: Orada da gerçekleştirdik çok şükür. Türkiye 37.si oldum eşit ağırlık dalında.
0: Oo ne güzel.
2: Şu anda Fransızca eğitimde biraz zorlanıyoruz ama bakalım.
0: Bayağı iddialı bir yarışmacı şu anda aramızda değil mi?
1: Evet. Ben de 11. olmuştum sayısalda. Gayet zor.
0: Peki, hoş geldin diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Cansu Hanım nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler. Bugün daha iyiyim. Heyecanımı biraz attım. O yüzden daha iyi olacağını ümit ediyorum.
0: Son finalistimiz Muhammed Bey. Cevap vermeme hakkını kullandı. Kasada 1000 lira var. Ama cevabı vermemesine rağmen daha sonra cevabı kendi kendine buldu.
3: Zaten söylemiştim de cevabı ilk daha süre dolar dolmaz. Kesinlikle cevabı bildiğimi söyledim. Sadece ben 4 işlemi de buraya aktarmak istedim. Onları aktarırken tabii ki zaman yetmedi ve sonuç rakamı yazamadım. Ama çok emindim. Sadece sonuç rakamı yazsaydım kesinlikle cevap verecektim. Kısmet artık bugüne. Ben de burada 2-3 hafta önce yarışan bir meslektaşım vardı. Onun bayrağını taşımak istiyorum haftalarca.
0: Orhan Bey, Orhan Boran.
3: Hayır. Bayan olan arkadaştı. İsmi...
0: Berivan Hanım. Avukat
3: aynen.
0: Olan
3: evet,
0: Berivan,
3: evet,
0: Hanım
3: Berivan Hanım'dı.
0: Evet, iki tane avukat ağırladık
3: aynen,
0: şu ana kadar.
3: Onun bayrağını taşımayı düşünüyorum. O yüzden finali bırakma niyetim yok. Bakalım kısmet. Arkadaşlara peki. Da başarılar diliyorum tekrar.
0: Öykü Hanım, performans iyi ama final için yeterli olmuyor. Bugün iddianız nedir?
1: Evet, yani bugün rakipler zorlu. Hani biraz endişe var ama ben de artık bir final görmek istiyorum. Çünkü gelip sonuna gelip bir türlü finalde yarışamamak biraz üzücü. Onun dışında çok keyifliyim çünkü çok keyifli yarışmak. Hani hem bir şeyler biliyoruz ama aynı zamanda bir sürü şey de öğreniyoruz. Ben de arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Teşekkür
1: benden
0: ediyoruz.
1: Daha az başarılar ama başarılar.
0: Peki, iyi ki geldiniz diyelim ve başarılar dilerken hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap var. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etapta bu kez dikkat etabı başlayacak. Yine 4 soru yönelteceğim, 2000 puan değerinde her bir soru. Üçüncü etap akıl oyunu etabı, bu kez soru değeri 3000. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan alacak ve 5000 lira para ödülü için de en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte olacağız. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum ve dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da başlıyor. Cevap Soru'da, Cevap Soru'da. Her zamanki gibi ilk etap bilgi etabı. İşte ilk sorumuzun konu başlığı. Yarışmaya bugün müzikle başlıyoruz. 1957 yılında Hopa'da doğdu. Babası din adamı olmasını isterken kendisi müziğe yöneldi. Oy Oy Emine şarkısıyla ünlendi. Uzaylı türkücü lakabı takıldı. Hafızalardan silinmeyen bazı sözleri de vardır. Düşünüyorsam varım, belki de yokumdur ama olabilirim de. Bu işler nasıl işler, benden habersiz işler. Sen ile biz, what is the matrix? Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bahsedilen sanatçı kimdir?

0: Her röportajında, katıldığı her televizyon programında mutlaka bir sözüyle, konuşmasıyla, söylemleriyle fark yaratan, bazen gülümseten, acaba bizimle dalga mı geçiyor diye düşündürten birisi. Cevaplarınız ne oldu acaba? Dörtte dört bekliyorum. Buyurun lütfen. Mert Ali.
1: Mustafa Topaloğlu.
0: Cansu Hanım.
2: Mustafa Topaloğlu.
0: Muhammed Bey.
3: Mustafa Topaloğlu. Dediğiniz gibi ben de sürekli gerçekten bizde dalga mı geçiyor yoksa gerçekten farklı birisi mi çok merak etmişimdir her zaman için.
0: Ve Öykü Hanım.
2: Ben de Mustafa Topaloğlu.
0: Dört yarışmacımız da aynı ismi verdi. Cevabı görelim. Mustafa Topaloğlu böylelikle puanlarla başlıyor yarışmamız. Buradan kendisine de sevgilerimizi de gönderelim. Mustafa Topaloğlu ilk sorumuzda doğru cevaptı. Ve geldik şimdi ikinci sorumuza.

Sarı Kız Efsanesi konu başlığımız. Kaz Dağı'nın ismiyle ilgili en önemli efsane Sarı Kız Efsanesidir. Efsaneye göre bir iftira sonucu babası Sarı Kız'ı 5-10 kazla birlikte İda Dağı'na bırakmıştır. Bir süre sonra kızını görmeye giden baba karşılaştığı mucize karşısında kızının erdiğini anlamıştır. Bu efsaneden dolayı İda Dağı, Kaz Dağı, dağın doruğu Sarı Kız Tepesi, kızın babasının öldüğü yer Baba Tepe olarak anılmaya başlanmıştır. Her yıl Akçay'da yapılan Zeytin Festivali'nde Sarı Kız da temsil edilir. Kaz Dağı'nın zirvesinde bulunan Sarı Kız'ın kabri bugün yöre halkı tarafından da ziyaret edilmektedir. Sorumuz gelsin. Sarı Kız Efsanesi hangi ilimizde geçmektedir? Süreniz başladı.

0: her yerinden kaynaklar çıkar. Yeşillikleriyle, sularıyla, akarsularla beraber ülkemizin en güzel yerlerinden biridir. Cevaplarınız lütfen. Mert Ali.
1: Balıkesir.
0: Cansu Hanım.
2: Balıkesir.
0: Muhammed Bey.
1: Balıkesir.
0: Ve Öykü Hanım.
2: Balıkesir.
0: Bu efsaneyi bilir miydiniz?
2: Evet.
0: Sarı Kız efsanesi.
2: Evet, ziyaret de etmişliğim var. Sarı Kız Tepesi'ni de, Baba Tepe'yi de. Çok da doğal olarak da çok güzel yerler. Öyle.
0: Güzel yerler. Peki 4'te 4 ile başlamıştık. Acaba aynı şekilde devam ediyor muyuz? Cevabı görelim. Balıkesir olacaktı. Doğru cevap. Kaz Dağı.

Sosyal medya devi konu başlığımız. Mark Zuckerberg 14 Mayıs 1984 tarihinde dünyaya geldi. Kural tanımaz dahi 12 yaşındayken Zucknet adını verdiği bir anlık mesajlaşma programı icat etti. 4 Şubat 2004 tarihinde insanların arkadaşlarıyla veya ailesiyle iletişim kurmasını sağlayan sosyal paylaşım sitesini kurdu. Renk körü olması kurucusu olduğu sosyal medya sitesinin mavi renkte bir logoya sahip olmasının da ana sebebi. Kendi adına olan 44 patente sahip. Sorumuz gelsin. Mark Zuckerberg'in kurucusu olduğu bu sosyal medya sitesinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Şu anda dünyanın en zengin 8. kişisi Mark Zuckerberg. Siteyi herhalde tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet. Buyurun cevaplar lütfen. Mert Ali.
1: Facebook.
0: Cansu Hanım.
2: Facebook.
0: Muhammed Bey.
3: Facebook.
0: Ve Öykü Hanım.
2: Facebook.
0: Zamanında ICQ vardı, biliyor musunuz hiç? Duydunuz mu bunu?
3: Evet. Tabii ki.
0: MSN Messenger vardı.
3: Dududu diye bir ses bağlanmasını bekliyorduk. Aynen.
0: Ondan sonra tabii şimdi daha farklı sosyal medyalarla daha çok vakit geçiriyor, doğrusunu söylemek gerekirse tabii, özellikle gençler. Peki acaba Mark Zuckerberg hangi internet sitesini kurdu? Sosyal medya devi. Buyurun görelim cevabı. Facebook olacaktı tabii ki ve cevap soruda yarışmasında da ilk etabı bitiriyoruz şimdi. 4. sorudayız.

Hamelin çocukları konu başlığımız. Johann Wolfgang Goethe 1813'te masalı şiirleştirmiştir. 1816'da Grimm kardeşler Alman söylencilerini topladıkları ünlü eserleri Alman efsanelerinde bu olaya Hamelin çocukları adıyla yer vermiştir. Efsaneye göre kasaba halkının kilisede toplandığı bir zamanda bir adam Hamelin kasabasının sokaklarında yürürken nefesli enstrümanıyla müzik çalar ve 130 çocuğun onu takip etmesini sağlar. Çocuklar onu kasabadan çıkıp bir mağaraya kadar takip eder ve bir daha hiç geri dönmezler. Sadece 3 çocuk geride kaldıkları için mağaraya girmeyip geri dönerler. Geri dönen bu 3 çocuk köylülere kiliseden çıktıklarında neler olduğunu anlatır. Bu olaydan sonra Hamelin'de bir sokağa Mungeloze Gasse ismi verilir. Yani davul çalmanın yasak olduğu sokak. Kaybolan çocukların anısına bu sokakta uzun yıllar gürültü yapmak, şarkı söylemek ya da dans etmek yasaklanır. Sorumuz gelsin. Dünya klasikleri arasına giren bu masalın adı nedir? Süreniz başladı.

0: çok ufak bir kasabadır. Ben de bundan herhalde bir 8 ya da 10 sene önce gidip görmüştüm. Yaklaşık böyle 50-60 bin nüfusa sahip olan bir yerdir Hamen. Ve yeşilliklerle, tertemiz havasıyla ve aynı zamanda huzurlu bir kasaba olarak da dikkat çeker. Ama herkes onu bu masaldan dolayı biliyor, tanıyor. Acaba o masalı sizler bilecek misiniz? Buyurun cevaplar lütfen.
1: Fareli Köyün Kavalcısı.
0: Fareli Köyün Kavalcısı dedin. Cansu Hanım.
2: Ben çok üzüldüm. O an hatırlayamadım. Maalesef. Üzgün surat.
0: Üzgün bir suratla karşılaştık. Evet. Ve Muhammed Bey.
3: Fareli Köyün Kavalcısı.
0: Öykü Hanım.
4: Fareli Köyün Kavalcısı.
0: Okudunuz mu, biliyor musunuz ya da sizi okudular mı hiç bu masalı?
4: Evet evet, ben biliyorum yani, hatta fareleri yani köyden çıkarması için anlaşıyorlar. Sanırım bir haksızlık yapılıyor kavalcıya ve bunun üzerine intikam almak amacıyla köydeki çocukları mağaraya götürüyor. Bildiğim bu şekilde. Çok etkilenmiştim ben de zamanında dinlerken, çok da üzülmüştüm. O yüzden hatırımda kaldı. Fareli Köyün Kavalcısı.
0: Ben bazı ipuçları verdim ama evet, aslında hikayenin başlangıç noktası da o zaten. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra cevap da ortaya çıktı tabii ki. Evet. Biz yine de görelim cevabı. Fareli Köyün Kavalcısı. Evet. Bu bölümleri anlatsaydım zaten herhalde, evet, 4'e 4 olurdu. Ve böylelikle ilk fireyi Cansu,
2: evet,
0: Hanım verdi.
2: Evet, maalesef.
0: Ama siz de hatırladınız.
2: Hatırladım,
0: herhalde.
2: Hatırladım, çok üzüldüm. Olsun, toparlayacağım.
0: Puanlara hemen bir bakalım. İlk etabı bitirdik çünkü. Şu anda 3 yarışmacımız aynı puana sahip. Bugün aramıza katılan Mert Ali 1100 puanda. Muhammed Bey son finalistimiz 1100 puanda. Ve aynı

Aynı şekilde Öykü Hanım 1100 puan. Bu soruya doğru cevap veremeyen Cansu Hanım da 750 puanda. Ama güzel bir çekişme oldu ilk etap. Bence 2 ve 3'te de aynı etapta çekişme devam edecek gibi. Yeni etaba başlıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Ve artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuzun konu başlığı. Yöresel tatlılardan gideceğiz bu kez. Mersin'in coğrafi tescilli ünü tüm ülkeye yayılmış ünü tatlısı kerebiç. Hamurunun irmik, yağ, karbonat ve şekerle yoğrulmasından sonra fıstıklı veya cevizli olarak hazırlanan tatlı kaymak ve tarçınla servis ediliyor. Zülbiye tatlısı İzmir'in Bergama ilçesinde sadece Ramazan aylarında satışa sunuluyor. Özel hazırlanan bir hamurla yapılıyor. Höşmerim başta Marmara olmak üzere Ege ve İç Anadolu'da üretilen bir çeşit irmik helvası. Pekmez ve unla yapılan kara çuval helvası bir Çorum lezzeti. Kuru incirlerin sütü mayalaması esasına dayanan incir uyutması ülkemizin birçok yöresinde bilinen bir Yozgat lezzeti. Sorumuz gelsin. İzmir'in Bergama ilçesinde Ramazan aylarında satışa sunulan hamur tatlısının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Onun bir de yemeği vardır aslında. Biz tatlıdan bahsettik. Konya'da, Akşehir'de bir Osmanlı mutfağı olarak adlandırılan aslında bildiğimiz nohutlu, etli nohut yemeği diyebiliriz. Evet. Ama biz tatlıyı sorduk. Buyurun cevaplar lütfen.
1: Zülbiye. Mert Ali. Zülbiye.
0: Cansu Hanım.
2: Zülbiye.
0: Muhammed Bey.
3: Zülbiye tatlısı.
0: Ve Öykü Hanım.
2: Zülbiye.
0: Bu tatlıyı bilen var mı aramızda? Biliyorum. Yazdığınızı Mert Ali.
1: Evet. İzmir'de yemiştim. Özellikle de tuttum zaten, tahmin ettim. Pek bilinmeyen bir tatlı. %90 dedim bu soru gelecek. Zülbiye'yi özellikle tuttum. İlk tuttum Zülbiye'ydi.
0: Cansu Hanım.
2: Ben aslında Aydınlıyım. İzmir'e de çok yakınım ama bu tatlıyı bilmiyorum.
0: Aa.
2: Evet, gerçekten bilmiyorum.
0: Yemeğini duydunuz mu hiç? Zülbiye isimli bir yemek duydunuz
1: evet,
0: mu?
1: Evet, onu da yedim. Konya'da yemiştim. Ben koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Her sene Galatasaray nereye gidiyorsa tüm deplasmanlara gidiyorum. Konya'da çokça yedim. Her sene Konya'ya gidiyorum zaten. Pandemi öncesinde her sene vardı zaten.
0: Nerede deplasman? Orada Mert
1: aynen
0: Ali.
1: Öyle. Aynen öyle.
0: Nerede Mert Ali? Orada da mutlaka yemek.
1: Kesinlikle.
0: Güzel.
4: Ben Mert Ali ile konuşmadan önce kendimi fanatik bir Galatasaraylı sanıyordum. Ben bugün itibariyle Galatasaraylı değilmişim. Kendisi programdan önce şunu söyledi. 6 yaşından bu yana bir tane dahi Galatasaray maçı kaçırmamış. Ya statta ya televizyonda bir kere 8 yaşında yanlış hatırlamıyorsam bir kaza nedeniyle mi kaçırmış. Onun dışında düşünebiliyor musunuz? Yani 6 yaşından bu yana bir tane maç kaçırmamış. Karşısına çıkabilecek başka bir fanatik olabileceğini düşünmüyorum yani.
1: Bekleriz. Bekleriz.
0: Peki cevabı görelim de onun hikayesini Mert Ali'den de bir dinleyelim. Buyurun, ben ne demişim? Cevap soruda. Zülbiye tatlısı İzmir'in Bergama ilçesinde sadece Ramazan aylarında satışa sunuluyor. Özel hazırlanan bir hamurla yapılıyor. Cevap soruda. Zülbiye tatlısı doğru cevap olacaktı. 4 yarışmacımız da Zülbiye yazdılar. Mert Ali, bu zamana kadar hiç maç kaçırmadın demek ki.
1: Evet, evet. Kesinlikle kaçırmadım.
0: Galatasaraylılık nereden geliyor peki?
1: Babamdan geliyor. Şöyle söyleyeyim, hani baba oğul arasında bazen böyle tartışmalar oluyor. Bazen duygusallık tarafım şuradan oluyor. Ya diyorum, sen kendine gel diyorum. O seni Galatasaraylı yaptı diyorum. Gidiyorum, aramızdaki kırgınlık, beraber bir maç izlediğimiz esnada televizyonda bakıyoruz, gol atmışız, birbirimize sarılırken buluyoruz kendimizi. Galatasaraylık oradan geliyor elhamdülillah.
0: Peki maçlara beraber mi gidiyorsunuz?
1: Küçüklüğümde babam götürürdü. Şimdi Ultraslan grubu var Galatasaray'ın.
0: Evet.
1: Onunla beraber gidiyorum. Ultraslan grubunun içerisindeyim ben de.
0: Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor.

İla bakalım detaylarda neler var. Sophie'nin Dünyası Norveçli yazar Jostein Gaarder tarafından 1991 yılında yazılmış ve yayımlanmıştır. Orijinali Norveççedir. 1996 yılı sonrasında 40'ı

tüm Norveç edebiyatı eserlerinden daha fazla okunma özelliğine sahiptir. Kitap felsefe tarihi üzerine yazılmış bir romandır. Posta kutusunda "Kimsin sen?" yazılı kart bulan Sophie, bundan hareketle felsefe tarihinde yanıtlanmış olan tüm sorulara cevap bulur. Sorumuz gelsin. Kitapta adı geçen Sophie kaç yaşındadır? Süreniz başladı.

0: Yarışmacılarımız hemen yazdılar. Acaba bu kitabı okuyan var mı aramızda? Yok. O zaman cevapları göreyim. Mert Ali?
1: 15.
0: Cansu Hanım?
2: 15.
0: Muhammed Bey?
1: 15.
0: Ve Öykü Hanım?
2: 15.
0: O zaman ben ne demişim hep birlikte görüyoruz. Cevap soruda. Kitapta adı geçen Sophie 15 yaşında genç bir kızdır. Cevap soruda. Doğru cevap 15 olacaktı ve yeni sorumuza da geçiş yapalım.

pratik püf noktalarında acaba neler var? Elbisenize sakız yapışırsa naylon torbanın içerisinde buzluğa koyun. Bir saat bekletin ve alın, sakız kolayca çıkacaktır. Unun böceklenmemesi için un kavanozunun içerisine bir adet defne yaprağı koyun. Kahve telvelerini lavabonuza dökün ve üzerine bolca su akıtın. Bu işlem su borusundaki kokuların ve biriken yağların temizlenmesini sağlayacaktır. Çelik tencerelerin lekelenmesini önlemek için sirkeli suyla kaynatıp yıkayın. Mutfak tezgahınızın mermerleri için en güzel temizleyici limonlu karbonattır. Doğradığınız meyveleri pastanın üzerine dizmeden önce limonlu suya batırırsanız kararmalarını da önlemiş olursunuz. Sorumuz gelsin. Unun böceklenmemesi için un kavanozunun içerisine ne koyulmalıdır? Süreniz başladı.

0: Bu pratik bilgiler gerçekten çok işe yarıyor zaman zaman. Ne koyarız kavanozun içerisine? Buyurun cevapları göreyim lütfen. Mert Ali.
1: Defne yaprağı.
0: Cansu Hanım.
2: Defne yaprağı.
0: Muhammed Bey.
1: Defne yaprağı.
0: Ve Öykü Hanım.
2: Defne yaprağı.
0: Acaba defne yaprağı doğru cevap mı? Ben ne demişim? Cevap soruda. Unun böceklenmemesi için un kavanozunun içerisine bir adet defne yaprağı koyun. Cevap soruda. Yine 4'te 4 defne yaprağı diyen yarışmacılarımız puanlarını arttırıyorlar.

birçok futbolcunun lakabı vardır. Onların içinden bazılarını sizlere aktarıyorum şimdi. Futbolculuk hayatında 17 yıl Beşiktaş forması giyen ve 1960-68 yılları arasında 3 dönem siyah beyazlı kulübün başkanlığını yapan Hakkı Yeten, sert ve otoriter birisi olduğu için Baba Hakkı lakabını aldı. Galatasaray'ın ünlü ismi Turgay Şeren'in Batı Almanya-Türkiye maçındaki efsane performansı sonucu halk ona Berlin Panteri lakabını layık gördü. Galatasaraylı Ergün Pembe çok zayıf ve soğukkanlı olduğu için kemik lakabını aldı. Trabzonsporlu Cemil Usta'ya sert olduğu ve bitmek bilmez enerjiyle mücadele ettiği için dozer lakabı verildi. Fenerbahçe'nin efsane

Tane ismi Can Bartu, İtalyan kulüplerinde kazandığı başarılarla Signor lakabını aldı. Türk futbolunun efsane orta saha oyuncularından Oğuz Çetin, karakterinden dolayı Türkiye'de İmparator lakabını alan ilk futbolcu oldu. Sorumuz gelsin. Kemik lakabıyla anılan Galatasaraylı futbolcu kimdir? Süreniz başladı.

0: Aynı zamanda buz adam da diyorlar. O soğukkanlılığından dolayı. Cevapları bir göreyim lütfen. Mert Ali.
1: Ergün Pembe.
0: Cansu Hanım.
2: İsmini hatırladım ama soyadını hatırlayamadım. O yüzden sadece Ergün yazdım.
0: Peki Muhammed Bey.
3: Bir Galatasaraylı olarak Ergün Pembe. N harfiyle. Senden neyle? Şüphem yok zaten.
4: Kesinlikle iyi değil.
3: Senden şüphem yok.
0: Öykü Hanım.
5: Ben de Ergün Pembe dedim. Ben de M mi P mi şüphe ettim ama kulağıma N diye geldi. Maalesef ilgili olmadığım için bilmiyorum. Ergün Pembe.
0: Peki ben ne demişim acaba? Hep birlikte görelim. İkinci etabı bitiriyoruz. Galatasaray ile Ergün Pembe çok zayıf ve soğukkanlı olduğu için kemik lakabını aldı. Ergün Pembe doğru cevap olacaktı ve soyadını hatırlayamadım diyen Cansu Hanım yine puan alamıyor maalesef burada. Etabı bitirdik. Nasıl bitirdik peki etabı? Hemen bakalım puanlara. Yine 3 yarışmacımızın puanları aynı. Mert Ali 3300 puanda. Muhammed Bey aynı puana sahipsiniz. Ve Öykü Hanım 3300 puanınız var sizin de diğer 2 yarışmacımızın olduğu gibi. Cansu Hanım fark çok fazla değil.
2: Evet.
0: 2250 puandasınız.
2: Aynen.
0: Yarışma muazzam gidiyor. Ekran başında dereceye girmiş miydin yarışmada?
1: İzleyenler tabii ki ya hani bu çok klişe diyecek. Benim asıl bluffuma diyecek ama gerçekten burası farklı. İnsan tereddüte düşüyor. Ama 8'de 8'lik bir performans beklemiyordum. Şu an için çok mutluyum diyeyim.
0: Şu anda önümüzde final öncesinde 4 sorumuz kaldı. Ve işte akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabı yarışmanın en zor etabı. Ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Kafanızı biraz daha karıştıracağım. Zaman zaman işlemler yapacaksınız. Ve işte yeni etabın ilk sorusu.

Fransa'ya götüreceğim sizleri şimdi. Paris'te bulunan Versailles Sarayı Fransa'nın en önemli yapılarından biridir. Saray ilk olarak 1624 yılında tuğla ve taştan bir av köşkü olarak yapıldı. 1661 ve 1710 yılları arasında yapılan değişiklik ve genişletmeleriyle saray halini aldı. Toplam 80 bin metrekarelik alana yayılmış sarayda 2300 oda bulunuyor. Ancak buna rağmen 1789 Fransız devrimine kadar sarayda tuvalet yoktu. Çünkü o dönemde asillerin istedikleri yerde gereksinimleri karşılayabilecekleri inancı vardı. Fransız devriminden sonra sarayda sadece kral ve ailesine ait olan 9 tuvalet vardı. Sarayda bulunan aynalar salonu, 1919 yılında İtilaf Devletleri ve Almanya arasında imzalanan ve Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Versailles Barış Antlaşması'nın yapıldığı yer olarak ayrıca önemlidir. Sorumuz gelsin. Versailles Sarayı'nda ilk inşa edildiği tarihten itibaren kaç yıl tuvalet bulunmamıştır? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. 9. sorumuz 3000 puan değerindeki ilk sorumuz. Cevaplarınız lütfen. Mert Ali.
1: 128.
0: Nasıl bulduk o cevabı?
1: İlk restorasyonun 1661 yılında yapıldığını hatırlıyorum. Kendisi 1624 yılında yapılmıştı ama restorasyon 1661'di. Fransız ihtilaline kadar sürdü, 1789'a kadar. 1789'dan 1661'e çıkararak 128'i buldum. Sanki emin gibiyim.
0: Emin gibisiniz. Evet. Cansu Hanım ne diyecek bu işe?
2: Yani Fransız ihtilalinde yapıldığına eminim ama başlangıç tarihi, yani ilk inşa edildiği tarih 1624 müydü? Bilmiyorum. Göreceğiz.
0: Siz 165 cevabını buldunuz.
2: Evet, 165 cevabını verdim.
0: Muhammed Bey?
3: Ben bir yerde yanılgıya düştüğümüz sanıyorum. 1624 ilk inşasıydı. Zaten soruda da ilk inşa dediği için 1624'ten eminim. Ama Fransız ihtilali yerine ben tekrar iyileştirme çalışmalarının yapıldığı 1661 ile 1710'a kadar sürdüğünü düşünüp 1710'da tuvaletin yapıldığını düşündüm. Dolayısıyla 1710'dan 1624'ü çıkardığımda 86 buldum.
0: Öykü Hanım?
4: Ben 165 buldum Cansu Hanım. Doğru. Gibi. 1789 Fransız ihtilali ile beraber tuvalet geliyor. Siz ilk inşasını sordunuz diye hatırlıyorum. O da 1624. İkisini çıkardım, 165.
0: Peki, doğru cevabı görelim o halde. Doğru cevap 165 olacaktı ve iki yarışmacımız Cansu Hanım ve Öykü Hanım. Ben demiştim 3. etap daha başka bir heyecana sahne olacak, evet, diye. Şu anda bu soruya doğru cevap vermenizle birlikte Öykü Hanım'la ortak verdiniz belki ama Cansu Hanım, aradaki puan farkını kapatmanın dışında şu anda iki yarışmacımızın önüne de geçtiğinizi hatırlatayım.
2: Teşekkür ederim.
0: Şimdi sırada 10. sorumuz var. Önce konu başlığımız geliyor.
5: My very best wishes to you all, Bob Dylan. Oh.

Tartışmalı bir Nobel ödülü acaba hangi ödül? 2016 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandığında herkes büyük bir şok yaşadı. Ödülü tarihinde ilk kez bir söz yazarı kazanmıştı. Ödülün sahibi 1941 doğumlu Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan oldu. Nobel'i 2006 yılında kazanan Orhan Pamuk, ödülün Dylan'a verilmesinden dolayı ciddi bir biçimde hayal kırıklığına uğradığını açıklamıştı. Nobel Akademisi kararın arkasında durdu. Ödüle ilişkin yapılan resmi açıklamada söz yazarı için Amerikan şarkı geleneğine yeni ve şiirsel bir ifade tarzı getirdi ifadesi kullanıldı. Sanatçı ödülü almak için törene katılamayınca ödülü reddedeceğine dair spekülasyonlar çıktı. Bob Dylan törenden aylar sonra İsveç'in başkenti Stockholm'de ödülünü aldı. Sorumuz gelsin. Bob Dylan Nobel Edebiyat Ödülünü aldığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: 10. sorumuz ve süremiz bitti. Buyurun cevaplarınız lütfen. Mert Ali.
1: 75.
0: Cansu Hanım.
2: 75.
0: Muhammed Bey.
3: 75.
0: Ve Öykü Hanım.
2: 75.
0: Acaba kaç yaşındaydı? Buyurun doğru cevabı görüyoruz. 75 doğru cevap olacaktı ve böylelikle 4 yarışmacımız da aynı cevabı vererek puanlarını arttırdılar. Son zamanların en çekişmeli yarışması cevap soruda artık yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Ve yeni sorumuz bakalım dengeleri nasıl değiştirecek? İşte konu başlığı.

lezzet diyelim. Pizza kelimesi yaklaşık 1000 yıl öncesine Latin bir metinde ilk defa adının geçtiği milattan sonra 997 yılına dayanıyor. 1835 yılında üç silahşörlerin yazarı Alexander Dumas Napoli'ye seyahatinde Napolili fakirlerin yazın karpuz, kışın pizza dışında bir şey yemediklerini gördü. 1974 yılında ilk kez bir bilgisayar üzerinden pizza siparişi verildi. Birçok Avrupa devletlerinde ve Amerika'da Ekim ayı ulusal pizza ayı olarak kutlanmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda Amerika'da saniyede 350 dilim pizzanın tüketildiği ortaya çıkmıştır. Birçok Hollywood ünlüsü iş yaşamlarına pizza satarak başlamışlardır. Günümüze kadar çekilen pizza temalı tek süper kahraman filmi olan Pizza Man, 2011 yılında vizyona girdi. Dünyanın en büyük pizzası 40 metre çapında ve 23.252 kilo ağırlığındadır. Sorumuz gelsin. Bilgisayar üzerinden verilen ilk pizza siparişi, Pizza Man filminin gösterime girmesinden kaç yıl önce verilmiştir? Süreniz başladı.

0: Kimler pizzayı seviyor? 4'te 4. Peki pizza ile ilgili bir soru yönelttik. Bakalım cevaplar 4'te 4 olacak mı? 4 yarışmacımız da pizzayı severken. Mert Ali?
1: 37.
0: 37. Cansu Hanım?
2: Ben hatırlayamadım. Ya 1974'tü sanki ilk sipariş ama filmini yani hatırlayamadım.
0: Filmin vizyona girmesinin evet. Tarihini. Şu anda Muhammed Bey ve Mert Ali beraber birbirine bakıyorlar. Muhammed Bey.
3: 1974, 2011'de film çekilmiş ve 37.
0: Ve Öykü Hanım.
4: Ben de 37 dedim. 1974-2011 arada 37 yıl fark var.
0: Siz de 11 ile 26'yı toplayarak yapmışsınız.
4: Ben yani biraz farklı yapıyorum işlemleri.
0: Nasıl yapıyorsunuz onu?
4: 2000'e tamamlıyorum yani 74'ten. 26 yıl üstüne 11 ekliyorum yani şeyi bölüyorum. Daha kolay geliyor bana böyle, bu şekilde yapmak işlemi. Yani 2011'den 1974'ü çıkarmaktansa bu
0: genelde
4: şekilde...
0: Genelde böyle mi yapıyorsunuz? Şu anki soruya özel mi bu?
4: Yok yani bir önceki soruyu da o şekilde yapmıştım. Evet genelde böyle yapıyorum. Kendi kafamda bu şekilde kodluyorum. İşte 100'e tamamlayarak, işte 10'a tamamlayarak bu şekilde daha rahat olduğunu düşünüyorum.
0: Enteresan. Başka bir kafa.
4: Ben matematik öğretmenliği yapıyorum. Yani öğrencilerim var. Sanırım hani onlara böyle anlata anlata sanırım böyle bir yol geliştirdim ben de.
0: Ben de deneyeceğim yalnız. Ya şu zamana kadar hiç denememiştim yani... ama bakayım hangisi benim için daha kolay olacak.
3: Ben de burada alt alta yazıyorum ama böyle hesaplamaya biraz uzak kalmışız. Yazarken işte ondan çıkmıyor git komşuya falan derken diyorum ki ben bırak kafadan topluyorum ya da çıkarıyorum altına kafadan yaptığım hesabı yazıyorum aslında.
0: Komşu hesabı vardı değil mi?
3: Aynen evet.
0: Öyle öğrenmiştik. Peki 3 tane yarışmacımız 37 cevabını verdi ve 11. sorumuzda acaba durum ne olacak? 37 doğru cevap olunca puanlar arttı ama aradaki farklar yine aynı kaldı 3 yarışmacımızda. Bir tek Cansu Hanım yani dengeler öyle bir değişiyor ki her bir soruda. İkinciydiniz bir anda şimdi 4. oldunuz ve Mert Ali hala elinde 37'yi tutmaya devam ediyor.
1: Ben hala o dikkat hatasında kaldım galiba. Umarım sadece bir yanlışla devam ediyorum ama yanlış yaptığımızın soruların puan değeri de önemli. Cansu Hanım yanlış hatırlamıyorsam ilk etapta yanlış yaptı.
0: Evet.
1: Ama benim dikkat hatam puan değeri daha yüksek olan bir etaptaydı. O yüzden şu an sırt sırta gidiyoruz. Bakalım.
0: Puanları hemen hatırlatayım. Çünkü 12. sorumuza geldik artık. Yani hem finalisti belirleyecek hem de maalesef veda edeceğimiz yarışmacıyı belirleyecek. Ama ilk defa bu kadar yakın. Şu anda Öykü Hanım 6550 puanla birinci sıradasınız. İkinci sırada iki yarışmacımızı görüyorum ben. Mert Ali 5050 puan ve Muhammed Bey son finalistimiz 5050 puan. Cansu Hanım 4500 puanınız var sizin de. Dördüncü sıradasınız. Dört yarışmacımız da buradan gidebilir. Ve dört yarışmacımız da adını finale yazdırabilir. Puanlar eşit olduğu takdirde eğer en fazla puanı alan yarışmacımız mesela şimdiki soruda Muhammed Bey ve Mert Ali eğer aynı anda doğru cevap verirseniz şöyle bir baktığımda 3000 puan 1500 eklediğimizde 6050 Öykü Hanım'ı geçme imkanınız olmuyor. Yani acaba iki kişiye aynı anda finale çıkabilir mi? Onun hesabını yapmıştım ben. 3 kişinin yalnız aynı anda finale çıkma ihtimali olabilir. Matematiksel olarak birçok şans var. İlk defa böyle bir durumla karşılaştığımızda da söyleyeyim. Bu bakımdan çok heyecanlı olacak 12. soru. Önce konu başlığımızı da bir görelim bakalım.

0: Frank Sinatra konu başlığımız 12. sorumuzun detayları geliyor. Frank Sinatra 12 Aralık 1915 tarihinde Hoboken'da doğdu. Sinema oyuncusu olarak da büyük başarı kazanan Amerikalı popüler bir şarkıcıydı. Şarkı söylemeye 1935 yılında başladı. 8 Eylül 1935 tarihinde The Hoboken Four adlı toplulukla amatör bir yarışmada birinci oldu. 1939 yılının Temmuz ayında bu topluluğun eşliğinde söylediği From the Bottom of My Heart şarkısıyla ilk planı yaptı. 1940-1942 yılları arasında Tommy Dorsey Orkestrası ile çalıştı. 31 Aralık 1942'de New York arasında Your Hit Parade adlı radyo programında solo şarkıcı olarak söylediği şarkılarla ülke çapında ünlendi. 1940'lar boyunca çeşitli müzikal filmlerde de rol aldı. Sorumuz gelsin. Frank Sinatra ilk planı kaç yaşında çıkarmıştır? Süreniz başladı. Frank Sinatra ilk planı kaç yaşında çıkarmıştır? Süreniz şu anda 5 saniye kaldı. Ve süre bitti. Buyurun cevaplar. Mert Ali.
1: 24.
0: 24. Çok emin söyledin.
1: Yani emin gibiyim dediğim tek soruda yanlış yaptım. Emin gibiyim demek istemiyorum. 1939'da ilk planı çıkardığını hatırlıyorum. 1915'te de doğumunun gerçekleştiğini hatırlıyorum. 24 buldum.
0: Cansu Hanım.
2: Ben doğum tarihini hatırlayamadım. O yüzden 44 yazdım ama.
0: 44 mi yazıyor
2: orada? Evet, 44 ama yanlış.
0: 44 yazıyor. Muhammed Bey.
3: Ben %100 eminim. 1915 doğumu, 1935 ilk şarkısını söylediği zaman 1939'da evet. ilk planı çıkardığı zaman 40'lı yıllarda da ya yani 40'la 42 arasında gruplarla çalışmış.
0: 24 yazdınız evet. Ve Öykü Hanım.
4: Ben de 1939 yılında plan çıkardığını biliyorum ama kafam karıştı. 35 yazdım, 20 dedim ve...
3: Ve üzülerek sizin az önce söylediğiniz durum gerçekleşti.
5: O iş oldu.
3: Ama olmadı işte. Bizim puanları paylaşmamız halinde Öykü Hanım'ı geçemiyorduk. Öyle değil demiştiniz. Biz puanlarımızı göremiyoruz ama biz şu an Öykü Hanım'ı geçemedik diye biliyorum.
5: Geçemiyor muyuz biz?
4: Yok. İkiniz finalist oluyorsunuz, bölüşüyorsunuz.
0: Ne olacak Öykü Hanım eğer yani, doğruysa onların cevabı?
4: Onların cevabı doğruysa puanları bölüşecekler. İki finalistiniz olacak.
0: Öyle mi olacak?
5: Öyle Hayır. olsun ya.
3: Siz Ersin Bey'i, bu yarışmanın konusu Ersin Bey'i dinlemek zaten. Az önce Ersin Bey dedi ki Mert Ali ile Muhammed bilirse ama. Dedi.
0: Ben matematiği burada gözünüzün önünde yaptım.
3: Aynen.
0: Toplamayı çıkarmayı yaptım.
3: Sizin
0: böldüm önce
3: hayırlı
0: sonra
3: olsun.
0: Sizin puanlarınızı ekledim.
3: Aynen.
1: Şimdi en doğru cevap vermemesi gereken insanla aynı doğru cevabı verdik.
3: Mert Ali ayıp oldu.
1: Vermemen gerekiyordu abi.
0: Doğru cevap olduğuna %100 eminim diyorsunuz
3: ama. Ben %100 eminim.
0: Bir görelim o halde madem öyle devam etsin ondan sonra tartışmamız. Ne olacak acaba? Doğru cevap. 24 doğru cevap oldu ve puanlar ne oldu peki biliyor musunuz?
3: Öykü Hanım birinci oldu. Mert Ali ve ben iki ve üçü eşit bir şekilde paylaştık. Ben büyüğü olduğum için ikinci oldum. Sonuncu maalesef evet. Cansu Hanım oldu diye düşünüyorum.
0: Dört yarışmacımızı da bir buraya verebilir miyiz rica etsem? Bir görsünler kendilerinin puanlarını.
1: Tamam birinci olmuşuz.
3: Mert Ali'nin söylediği ama... olmuş. Hayır üç tane birinci olmuş.
4: Seninki de olmamış, benimki de olmamış. Üçümüz üç birinci olmuş.
1: Bir soru daha.
3: Üç tane finalist var.
1: Öyle mi?
0: Şu anda cevap soruda tarihinde bir ilki yaşıyoruz.
1: Tarih yazdık.
0: Tarihi yazdınız.
1: 8'i de kapattık 18'de. Bayağı geriden geldi.
0: Tarihi yazdınız ve tarihte ilk kez şu anda üç yarışmacımızla birlikte... Finalde tek bir soru üzerinden yarışacağız. Yani Öykü Hanım, Muhammed Bey, siz son finalistiniz. Son viraja girdiğinizde evet. biraz gerilerde kaldınız.
2: Öyle oldu.
0: Size veda ediyoruz.
2: Evet, ilk katılmışım. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir heyecandı. Çok güçlü rakiplerim vardı şansıma gerçekten. Teşekkür ederim her şey için. Çok mutlu oldum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Size bir kitap hediyemiz
2: teşekkür
0: olacak.
2: Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz.
2: Sağ olun.
0: Size başarılar diliyoruz. Ve ben buradan finale çıkan 3 yarışmacımızı da alkışlamak istiyorum. Ve aynı zamanda 4 yarışmacımız da müthiş bir performans ortaya koydu. Frank Sinatra ile beraber finale gidelim. Bir ilki yaşayacağız. Üç yarışmacımızla finalde karşınızda olacağız.

0: Değerli izleyiciler, 360 ekranlarında cevap soruda yarışmasında tarihi bir an yaşıyoruz. Şu anda ilk kez 3 yarışmacımız finalde karşımda, bir ilki yaşıyoruz. Bu zamana kadar hep tek bir isim vardı ve bir değil, iki değil, tam 3 yarışmacımız 12. soruyla beraber Mert Ali ve Muhammed Bey'in doğru cevabı bilmesiyle Öykü Hanım'a yetiştiler. Ve şu anda üçlü bir final. Neler hissediyoruz?
1: Şu an çok mutluyum. Umarım devamı gelir diyelim.
0: Öykü Hanım.
2: Yani ben zaten 2 yarışmadır final istiyordum. Son soruyu bilemediğime çok üzüldüm açıkçası. Ama bu da bir ilk, bu da heyecanlı bir şey. Yani 3 kişinin finalde yarışıyor olması. Diğer arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Ve Muhammed Bey, dün finalde bizimle birlikteydiniz. Bu kez yanınızda 2 rakip daha var.
3: Dün hatırlarsanız finalde şeyi söylemiştim. Buralar böyle boş boş gayet güzel demiştim. Şimdi arkadaşlar da geldi. Bu şekilde de güzel. Ben de memnunum. Arkadaşlara ben de aynı şekilde başarılar diliyorum. İnşallah böyle iyi bir şekilde devam ederiz.
0: Şimdi finalle ilgili olarak tabii bir ilki yaşadığımız için bazı detayları da ilk kez aktarmış olacağım. Normalde ne yapıyorduk? Bir kişi finale çıkıyordu. Doğru cevabı bildiği takdirde 5000 lira para ödülünün sahibi oluyordu. Bugün bir ilki yaşıyoruz ama biz finaldeki normal akışımızı aynı şekilde devam ettiriyoruz. Yani bugüne özel, eğer 3 yarışmacımız da doğru cevap verdiği takdirde 5000 lira para ödülünün sahibi olacak. Bundan şu anda önümde bir tane var. Biz de hazırlıksız yakalandık tabii ki. Ama fazlası var, merak etmeyin. Yani 5000 takdim etmek istiyorum. Ama cevap vermeme hakkını kullandığınız takdirde de yine aynı şekilde bu zamana kadar ne yaptıysak 1000 lirayı alıp yarın bizimle birlikte olabilirsiniz. Yanlış cevap verdiğiniz takdirde, ki hiç arzu etmiyorum, o zaman maalesef veda edeceğiz. Sizlerden birisine, ikisine ya da üçünüze birden. Benim temennimi net bir şekilde tüm samimiyetimle söyleyeyim. 3 yarışmacımız da 5000 lirayı bu muazzam performansla hak etti. 5000 lirayı size takdim etmek, yarın üçünüzün de yine aynı şekilde karşımda yarışmasını arzu ediyorum. Ama bu bana bağlı bir şey değil, size bağlı. Evet. Başarılar diliyorum.
2: Çok teşekkürler.
0: Böylesine güzel bir anı, heyecanlı bir anı beraberce yaşadığımız için final sorumuzun konu başlığına geçelim artık. İşte konu başlığı geliyor.

Final sorumuzun konu başlığı Nil Nehri. Nil Nehri 6650 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun nehri. Afrika kıtasının hayat kaynağı olan nehir, Uganda'da Victoria Gölü'nde doğuyor. Burundi, Ruanda, Tanzanya, Kenya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya ve Eritre Nil Nehri havzasındaki diğer kaynak ülkeler olarak kabul ediliyor. Nil Nehri, Mavi Nil, Beyaz Nil ve Atbarah Nehri olarak üç kola ayrılıyor. Mısır ve Sudan Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü ülkeler statüsünü taşıyor. 2011'de Sudan'dan ayrılan Güney Sudan'da Nil Havzası ülkeleri listesine dahil oldu. Su kaynaklarının çok yetersiz olduğu Mısır, su ihtiyacının %95'ini nehirden karşılıyor. Özellikle Mısır ve Etiyopya arasında 2011 yılında inşasına başlanan Hedasi Barajı nedeniyle ciddi bir su krizi ortaya da çıkmış durumda. Her bir yarışmacımız için 5000 lira değerindeki final sorumuz geliyor. Nil Nehri Havzası'nda toplam kaç ülke yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: Birçok ülke ismi saydım ve bu saydığım ülkeler acaba yarışmacılarımızın aklının bir köşesinde yer alabildi mi? Geldik en heyecanlı ana. Soru nasıldı Öykü Hanım?
1: Yani açıkçası beklemediğim yerden geldi. Biraz ben sayılara, uzunluklara odaklandım. Siz ülkeleri saymaya başladıktan sonra başladım akılda tutmaya. Cevabım %40 doğru, %60 yanlış diye düşünüyorum. Hani bilmiyorum o riski alsam mı almasam mı diye tam emin değilim. Bakacağım, biraz daha düşünüyorum.
0: Muhammed Bey, dün yazdınız bir şeyler. Sonra yazdıklarınızın dışında söylemleriniz farklıydı. Bugün stratejiniz nasıl oldu? Siz neye odaklandınız ben detayları aktarırken?
2: Ben birçok şeye odaklandım. Birçok bilgi tuttum. Ama burada cevabın iki rakam arasında olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de çok emin değilim
2: açıkçası. Aynen.
0: Peki. Mert Ali, soru nasıldı?
3: Bir sayı yazdım. Ama şu an ben de hiç emin değilim. Çünkü o ülkeleri saydıktan yaklaşık bir 10 saniye sonra birkaç ülke daha vermeye başladınız. Ülkelerin adını şu an zikretmiyoruz galiba. O ülkeler aklımı karıştırıyor. Ama galiba bir çılgınlık yapacağım.
0: Bir çılgınlık yapacaksın?
3: Evet.
0: Bakın şu anda 1.000 lira var. Bu işin en kolay tarafı. Ben cevap vermek istemiyorum diyerek 1.000 lirayla yarın yeniden karşımda olabilir. Bir kez daha finale çıkma mücadelesinin içerisinde yer alabilirsiniz. Ha 5.000 lirayı kazanmak güzel de %100 eminseniz eğer güzel. Ama bir de bunun vedası da var. Hazırsanız eğer soruyorum. Değerli yarışmacılarımız. Final sorumuza, 5.000 lira para ödülü olan final sorumuza cevap verecek misiniz? Önce son finalistimiz Muhammed Bey'den başlayacağım. Muhammed Bey.
2: Ben tam emin olmadığım için cevap vermeyeceğim.
0: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediniz.
2: Evet.
0: Ve 1.000 lira dünkü gibi bugün yine sizin, yarın bizimle birlikte olmayı garantilediniz. Öykü Hanım.
1: Ben de cevap vermek istemiyorum. Yani cevabıma güvenmiyorum pek fazla. Bir daha yarışmak istiyorum. Çok keyifli. O yüzden cevap vermek istemiyorum.
0: Size de 1.000 lirayı takdim ediyorum. Siz de yarın burada olmayı garantilediniz. Ve geldik. Bir çılgınlık yapacağım herhalde diyen Mert Ali'ye. Mert Ali, 1.000, 5.000 ya da geldiğin gibi maalesef seni uğurlayacağız. Karar senin artık.
3: Geldiğim gibi gitmek istemiyorum. Çok eğlenceli. Çok arada kaldım. Gerçekten çok arada kaldım. Hani böyle bir seçenek olmasa kesinlikle cevap vereceğim ama ben çılgınlık yapmayacağım. Cevap vermiyorum.
2: Bir çılgınlık görseydik.
3: Yok, vermiyorum. Vermiyorum.
0: Muhammed Bey yarın tekrar görmek istemiyor herhalde Mert Ali.
2: Estağfurullah, yok. Sevdim kendisini. Gerçekten
0: çok şaka. Siz yapıyorum. Mert Ali'nin tüm samimiyetinizle söyleyin lütfen. Yarın burada olmasını arzu eder misiniz yoksa çok güçlü bir rakip buradan veda etse kendisine iyi olur mu dersiniz?
1: Yani kendisinin kişiliğiyle alakalı kesinlikle değil ama ben bir çılgınlık yapmasını tercih ederdim. Çünkü güçlü bir rakip ve güçlü bir rakiple yarışmak hepimiz için zorlayıcı bir şey. O yüzden kendisinin cevabını göstermesini isterdim.
2: Yani yarışmada görüşmesek de olur diyor. Dışarıda da görüşürüz diyor.
0: Beraber maça giderdim.
2: Yani mesela.
0: Peki. Mert Ali, o halde cevabını bekliyorum. Cevap verecek misin yoksa cevap vermeme hakkını mı kullanacaksın?
3: Cevap vermeyeceğim.
0: Cevap vermeyeceğim diyorsun sen de. O halde sana da 1.000 lirayı takdim ediyorum.
3: Teşekkür
0: ederim. Ve böylelikle diğer yarışmacılarımız gibi yarın bizimle birlikte olmayı burada garantilemiş oluyor. Böylelikle 1.000'er lirayla ayrılıyorsunuz bugünün finalinden. Ama yarın devam edeceğiz tabii ki. Yine de tebrik ediyorum.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür
0: güzel ederim. Bir yarışma oldu. Tarihi bir yarışma oldu. Gönül isterdi tabii ki 5.000 lira para ödülünü sizlere takdim etmek. Bir tahmininiz var mı? Yazdınız bir şeyler, gördüm ben düşünürken. Onları da bir görürsek eğer, doğru cevaba öyle gideyim isterseniz. Muhammed Bey?
2: 7. Yani dediğim gibi çok emin olmamakla birlikte 7 ile 8 arasında kaldım. Yedi. Evet.
0: Öykü Hanım.
1: 8 dedim ben de. Ben 8 ile 9 arasında kalmıştım. 8 dedim.
0: Ve Mert Ali.
3: Ben şöyle söylüyorum. O havzaları saydıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam 3 ülke daha saydınız. 8 değilse şayet ben kesinlikle 11 olduğunu düşünüyorum. En kötü 10'dur. Yani 8'den aşağı değil, 9 da değil. Ya 8 ya da 11 diye düşünüyorum.
0: Ama az önce çılgınlık yapacağım dediğinde 8...
3: 8'i kaldıracaktın.
0: 8'i evet. Kaldıracaktın. Peki 2 tane 8 tahmini, bir tane de 7. Artık bir kıymeti yok tabii ki ama evet. Doğru cevaba gidelim isterseniz. Final sorumuzun doğru cevabı 11 olacaktı.
3: Çok şükür.
0: Mert Ali.
4: Karımı kaybetmişim. Çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok.
5: Yaralısınız.
4: Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.
6: İhtiyar. Bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
4: Babanım Murat, öz be öz babanım Kadir.
7: Çaresizler bugün 16.15'te TV4'te.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ ilk dönemlerde Rhadestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfur Dağı ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta. Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda. Yemyeşil Trakya gerçekten bir doğa cenneti. Istırancaya tırmanan Kırklareli rotasındaki ormanlar, Tekirdağ-Hoşköy arasındaki deniz ve çam ormanları, Gelibolu yönündeki bağlarda yaprakların yeşilden kırmızıya, kırmızıdan turuncuya dönüşüyle Tekirdağ, uzaklarda tepelere kurulmuş bir köy resmi gibi. Evliya Çelebi, deniz kıyısında büyük bir liman olup, Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi, Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki, gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı bayırlar eteğinde, güneyden kuzeye uzunlamasına deniz kenarında kurulmuş ve günden güne mamur olmada bir iskele şehridir.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve cennetin yeryüzü köşesidir Bodrum. Turkuaz koyların, tarihin izlerini taşıyan antik kentlerin, kireç beyazı taş evlerin, çivit mavisi kapı pencerelerinden ve balkonlarından sokaklara taşan begonvillerin memleketidir Bodrum. Bilinen en eski adıyla Halikarnassos'un geçmişi M.Ö. 484'lere kadar uzanır. Tarihin babası Herodot'a göre kuruluşu dorlara dayanan bu cennetten köşede Karyalılar, Lelekler, Megaralılar, Persler, Helen, Roma ve Bizanslıların ayak izlerini günümüzde bile sürmek mümkün. 1415'te Rodos şövalyelerinin eline geçen Halikarnassos'a şövalyeler bir kale yaptırır. Ve bu kaleye mensup oldukları dinin azizlerinden Sanctum Petrum adını verirler. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekrar Osmanlı İmparatorluğu'na katılan şehrin Petrum olan ismi Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Bodrum olarak değişir. Cennetten akvaryuma, kara incirden tavşan burnuna, Aspat'tan Mazı'ya kadar yüzlerce koy, dingin denizi, eşsiz plajları ve muhteşem doğasıyla ziyaretçilerinin damağında doyumsuz bir tat bırakır Bodrum. Sıra sıra dizili yel değirmenleri Bodrum'un imzasıdır. 18. yüzyıla tarihlendiği düşünülen bu değirmenler, ziyaretçilerinde her an deklanşöre basıp zamanı dondurma arzusunu tetikler. Şehrin tarihi süliyetini Sanjan Şövalyeleri tarafından 1406-1522 yılları arasında iki liman arasındaki yarımadada inşa edilen Bodrum Kalesi süsler. Anadolu'nun en eski antik tiyatrosuna da ev sahipliği yapar Bodrum. Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan Bodrum Antik Tiyatrosu, günümüzde de en eşsiz ezgilerin yankılandığı en özel konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanat güneşi Zeki Müren'in son günlerine ev sahipliği yapan Bodrum'un aşığı çoktur. Ama hiçbiri adını alacak kadar gözü kara olmadı, Halikarnas balıkçısı gibi. Ruhunu Bodrum'a adayan Cevat Şakir Kabaağaç'tı, bakın nasıl dile getirir ölümsüz aşkını. Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler.

Tarih sahnesinde önemli bir nokta. Birçok topluluğa kucak açmış bir uygarlık vadisi. Doğanın kültürle kucaklaştığı kent. Burası Efeler Diyarı Aydın. Ülkemizin en eski yerleşim alanlarından biri olan Aydın'da milattan önce 7000'lere ait kalıntılar bulunmaktadır. Menderes Havzası bereketli toprakları ve su kaynakları sebebiyle tarih öncesi dönemden günümüze kadar birçok topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Binlerce yıl önce Büyük Menderes Irmağı'nın suladığı bereketli ovalar üzerine kurulmuş olan Aydın, doğal güzellikleriyle kendine her zaman hayran bırakmış. Aydın'ın en eski isimleri Tralles ve Güzelhisar olup 14. yüzyılda Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Aydın Oğulları Beyliği döneminde ismi Aydın olarak değişmiştir. Herodot, Aydın'la ilgili bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer demiştir. Ege'nin incisi Aydın, şairlere ilham, seyyahlara liman, doğa aşıklarına ev olmuştur. Tarih öncesi dönemlerin ardından Hititlerin hakimiyet yıllarında güzel bir şehre dönüşen Aydın, en parlak dönemini Lidyalıların hakimiyetinde yaşamış. Bölgede Türk hakimiyeti Büyük Selçuklularla başlamış, daha sonra Aydın oğulları ve Osmanlı Devleti ile devam etmiştir. Aydın ili arkeolojik sit alanları yönünden de Türkiye'nin en zengin yörelerinden biri. Milattan önce 4000 yılının sonundan günümüze kadar Hitit, İyon, Lidya, Roma, Bizans, Anadolu Selçukluları, Aydın oğulları, Menteş oğulları ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Aydın, bu birikiminin sonucu olarak sahip olduğu antik kentler ve müzeleriyle iç ve özellikle dış turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir.

0: Al başına cezayı işin yoksa!
1: Buralarda ne işi varmış?
0: Bilmem.
2: Her gün, her gün! Ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim!
0: Geldi mi davet kağıdın?
3: Cebimde, kapı gibi! Hmm. Heidelberg'te Tiftruk matbaası!
4: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla!
5: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum! Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm!
6: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
0: Yok, evde bulunsun! Günümün yarısı burada geçiyor! İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir! Zeynep'i sokaklara bırakamam, insan geçinen canavarlara parçalatamam!
4: Ya ne yaparsın?
0: Evlenirim be!
2: Avustralya hikayesi kapandı demek!
0: Yo, beraber gideceğiz Zeynep'le!
5: Çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek!
0: Kız mı oğlan mı?
5: Oğlandı! Yeter ayağına bağ oldum! Benimle oldukça asla gidemeyeceksin!
0: Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler!
7: Umut Dünyası, bugün 18'de, TV4'te!
8: Hazırsan, seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin, L'Oréal Paris'ten.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Bu var ya bu.
14: Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

0: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamı gerçekten çok seviyorum. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Güçlü ve kararlı olursam her zorluğu yenermişim. Her bir şeyin üstesinden gelirmişim. Her engeli aşarmışım. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Bir sigarayı bırakamıyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Kötü kokmasın diye parfüm sıkıyor ama daha da kötü kokuyor. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Hep elimden tutsa. Hep yanımda olsa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kart.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
11: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız mı buraya
2: da? Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temsiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Yel Değirmeni'ndeyiz. Yolculuğumuz buradan başlayacak. Ayrılık Çeşmesi ilk durağımız olacak ve ardından Yel Değirmeni sokaklarını gezerek Kadıköy'e kadar ulaşacağız. Son durağımız ise Süreyya Operası olacak.

Şu anda Gazanfer Ağa Çeşmesi'nin önündeyim. Burayı 1559 yılında devşirme olarak alınan Gazanfer Ağa yaptırmış. Gazanfer Ağa'nın ismine İstanbul'da pek çok yerde rastlamak mümkün. Çünkü pek çok hayır işi ve mekanı yaptırmış. 1559 yılında Arnavutluğa giderken bir Venedikli olarak Türk korsanlar tarafından esir alınır ve saraya getirilir, sarayda yetişir ve bir de kardeşi vardır Cafer Ağa. Her ikisi de sarayda Babü Sade Ağalığı yaparlar. Ve işte onun yaptığı bu çeşme her ne kadar Gazanfer Ağa Çeşmesi olarak bilinse de halk arasında ayrılık çeşmesi olarak anılır. Bunun da önemli bir sebebi vardır. Çünkü burası insanların yola çıkanlarla vedalaştığı yerdir. Peki bu yolculuk nereyedir? Bu yolculuk Mekke, Medine ve Bağdat'tır. Buradan başlayan, Üsküdar'dan başlayan kervan yolu buradan geçer ve buraya kadar Üsküdar'dan yolcu edecekler de yolcuların yanında gelirlermiş. Ve burada sular alınır kervan için ve son vedalaşmalar yapılır ve yolcular uğurlanırmış. İşte bu nedenle de buraya Ayrılık Çeşmesi adı verilmiş. Ve bu yol Bağdat'a kadar giden yoldu. Ve nitekim buradan devam ederseniz bir caddeye varırsınız. O caddenin adı da Bağdat Caddesi'dir. O günlerin yadigarı olarak kalmış bir isimdir.

Ayrılık Çeşmesi'nin bulunduğu alan bir zamanların Haydarpaşa ya da diğer adıyla İbrahim Ağa Çayırı. İstanbul'un ve özellikle de bu yakanın en önemli mesire yerlerinin başında geliyor. Ama özelliklerinden biri hacca gidenlerin topluca dua ettikleri bir yer burası. Ayrıca özellikle şehzadelerin ya da padişah kızlarının düğünlerinin, sünnet düğünlerinin ve evlilik düğünlerinin yapıldığı geniş bir alan. Bugün her ne kadar o çayırlıktan pek bir şey kalmamış olsa da geriye çok ilginç bir hatıra kalmış. O da yaşanmış gerçek bir hikayedir. İtalyan bir baloncu, Comanche ismi. 1844 yılında İstanbul'a gelir ve balonuyla İstanbul'da 3 uçuş gerçekleştirir. Bunlardan bir tanesi yine burada İbrahim Ağa Çayırı'nda olmuştur. Biri Taksim'de ama üçüncüsü çok ilginçtir. Yine burada İbrahim Ağa Çayırı'nda Abdülmecit'in kız kardeşi Adile Sultan'ın düğünüdür. Ve o düğünde Comanche bir gösteri yapmak niyetindedir. Padişah'tan izin alınır, balon hazırlanır ve Comanche havalanır. Ama rüzgarlı bir havadır ve o rüzgar onu önce adalara doğru sürükler. Bir süre sonra gözden kaybolur ve daha sonra Yalova taraflarına doğru balonun gittiği rivayetler arasındadır. Ama işin ilginç yanı havalanan Comanche bir daha hiçbir zaman bir yere inememiştir ve halk arasında bir söylence çıkmıştır. Güneşe kadar gitti demişlerdir. Akıbeti bilinmez. Ama her ne olursa olsun bu onun son uçuşu olur. Ve geriye ondan 20 sene sonra bir gazetede çıkan şu haber kalır. Bundan 20 sene evvel Comanche namındaki bir baloncu İstanbul'a getirilerek Üsküdar'dan uçmuş ve herkes hayretler içinde seyretmiş. Comanche uçtuktan sonra ne tarafa gittiği ve nereye düştüğü haber alınamamış. Anadolu tarafında bir tarlanın üzerine indiğini uzaktan gören köylüler tepelemeye karar verip ellerine birer sopa alarak yere inmesini beklerken balon yere inmiş ve içinden bir adam çıkınca ellerindeki sopayı bir tarafa atıp kaçmışlar ve köye gelip gökten yere bir adam indiğini haber verdikleri o zaman rivayet olunmuştur.

1919 yılında İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal etmiştir. Ve o işgal günlerinde özellikle Kadıköy tarafındaki İngiliz ve Fransız askerlerinin eğlence mekanlarına ihtiyaçları vardır. İşte bu nedenle yer

Değirmeni Mahallesi'nin bittiği ve mezarlıkların başladığı bir alana yepyeni bir mahalle kurgulanır ve ismine de Paris Mahallesi denir. Burası bir eğlence merkezi olarak düşünülmüştür ve sıra sıra evlerde askerleri eğlendirmek için çalışmaktadır. İşte böylesi bir yer daha sonra dönüşür. Ancak o dönüşme biraz sancılı olur. 1919'dan Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar burası işlevini sürdürür. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte artık burası yavaş yavaş ortadan kalkmaya yüz tutmuştur. Ancak bu evlerde yaşayanlar vardır. Onları buradan kaldırmak çok da kolay değildir. Ancak onların yaptığı bir hata bu evlerinde, burada yaşayanların da sonunu getirir. Buradan geçen trenlere taş atmaktadırlar. Ve bu raporlarla belgelenir. Ve bundan sonra bunu da bahane ederek devlet buradaki evleri boşaltır ve burası bambaşka bir görünüme dönüşür. Bugün baktığımızda sıra sıra dizilmiş rengarenk evlerin olduğu ve İstanbul'un sanki dışında bir vaha gibi karşımızda duran bir mahalle burası.

Şu anda Yel Değirmeni Rasim Paşa Camisi'nin önündeyim. Bunu yaptıran Abdülhamit dönemi Bahriye Nazırı Rasim Paşa. Kendisi 1887 yılında 4 yıl boyunca Bahriye Nazırlığı yapmış. Ve daha sonra Abdülhamit'le donanma konusunda ters düşünceye görevinden azledilmiş. 1892 yılında da vefat etmiş. Ama ardından onun anısını yaşatmak isteyen eşi İkbal Hanım, Acıbadem'de otururken burada var olan eski bir mescidi yeniden yapmış ve ortaya Rasim Paşa adına bir cami çıkmış. Asıl ilginç olan İkbal Hanım. Kendisi Acıbadem semtinde pek çok hayır işi işlemiş ve onun bu iyiliksever yapısı semte bir mahallenin adı olarak karşımıza çıkar durumda. Bugün Acıbadem'deki İkbaliye Mahallesi işte onun yaptığı hayır işlerinden dolayı o semte verilmiş bir isimdir.

Yeldeğirmeni semtinin son halini almasını sağlayan en önemli unsur Aydarpaşa Garı'nın ve tren yollarının inşası olmuş. İşte 1890'lı yıllarda o inşa için gelen Fransızlar, İtalyanlar ve diğer ülkelerin mühendisleri, işçileri burayı şekillendirmiş. Kendileri için apartmanlar ve okullar inşa etmişler. İşte o okullardan biri de hemen arkamda gördüğünüz bugün Kemal Atatürk Lisesi olarak kullanılan yapı. Aslında bu yapı 1894 yılında inşa edilmiş. Fransa'dan Assomption rahibeleri burayı Kadıköy'ün azizesi Saint Ephemia adına bir yatılı okul haline getirmişler. Ve burada okuyanlar daha sonra başka okullara yollarına devam etmişler. İşte bir dönem bir yatılı olarak kullanılan bu binanın bir bölümünde de çok küçük bir kilise bölümü var. Şimdi dilerseniz o kilise bölümünü ki bugün konser salonu olarak kullanılıyor yakından bir görelim.

Aya Efemiya, yani Saint Efemiya adına yapılmış bu yatılı okulun rahipleri, rahibeleri ve tabii ki öğrenciler için hemen yanına işte içinde bulunduğumuz kilise inşa edilmiş. Ve ismine de Ecclesiae Rosariae denmiş. Zaten daha kapıdan girerken cephesinde bu ismi görüyorsunuz. Rosariae validemiz anlamına gelir ki buradan da yola çıkarak buranın Meryem Ana'ya ithaf edildiğini anlamamız mümkün. Arnavut süslemeleriyle şahane bir yapı. Ancak uzun yıllar atıl kalmış, terk edilmiş ve en önemlisi de yandaki okulun spor salonu olarak kullanılmış. Hal böyle olunca da bayağı

bir yıpranmış. Neyse ki sonraki dönemlerde restore edildi ve restorasyon sonrası ödüller de kazandı. Ve şimdi küçük bir konser salonu olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Ayafemiye Kilisesi'nin hemen arkamda gördüğünüz apsisin üstünde Latince bir yazı var. Orada Kutsal Kraliçemiz bizim için dua et yazıyor. Burada kastedilen tabii ki Meryem Ana. Kilisenin içinde bulunduğu semt yel değirmeni denize nazır bir yamaç üzerine kurgulanmış. Böyle olunca da işte burası semtin adının ortaya çıkmasına sebep olan yel değirmenlerinin yapılması için ideal bir coğrafi bölge olarak karşımızda duruyor. Çünkü burası ilk olarak 18. yüzyılın hemen ikinci yarısında 1. Abdülhamit döneminde 4 adet yel değirmeninin yapılması nedeniyle bu isimle anılıyor. Bu yel değirmenleri saraya ve halka un ihtiyacını karşılamak için yapılmış. Daha sonra tabii ki bunlardan bir iz kalmamış. Ama sonrasında burası özellikle bir tarafındaki İbrahim Ağa Çayırı ve diğer tarafındaki Ali Tağ Mahallesi arasında kalan denize nazır bir semt olarak yükselmeye devam etmiş. Bir zamanlar İbrahim Ağa Çayırı olan yer süvari birliklerinin, Halit Ağa Caddesi ise daha çok piyade birliklerinin talim yeriymiş ve ikisinin arasındaki bu semte zamanla apartmanlar inşa edilmiş. Tabii ki buranın bu sürecini hızlandıran en önemli unsurlardan biri de Aydarpaşa tren istasyonunun, garının ve tren yollarının inşa edilmesi olmuş. Ve ardından burada daha çok Rumlar ve Ermeniler yaşamaya başlamışlar. Ancak onlardan sonra buradaki nüfusa Museviler de katılmış. Ancak onların katılımı biraz sancılı olmuş.

1894 yılına gelindiğinde Yel Değirmeni'ndeki Rum ve Ermeni cemaatine bir başka grup daha eklenir. Onlar da Museviler. 1894 yılında Kuzguncuk'ta Dağ Amamı Yangını adı verilen büyük bir yangın yaşanır. Bunun ardından oradaki pek çok Musevi buraya göç eder. Ve burada bir sinagoga ihtiyaçları vardır. Bir sinagog inşaatına başlarlar. Ancak burada yaşayan Rumlar ve Ermeniler bu durumdan rahatsız olmuşlardır ve aralarında tartışmalar çıkar. Bu durum Abdülhamit'in kulağına gider. Bunu söyleyen de doktoru Bay Cohen'dir. Bunu öğrenince Abdülhamit bu tartışmalar ve kavgaları engelleyip sinagogu yaptırabilmek için Selimiye'den bir bölük asker gönderir buraya. Ve onların gözetiminde sinagog tamamlanır. Ve sinagoga bir isim verirler. O da Hemdat İsrail. Hemdat İsrail, İsrail'e şefkati anlamına gelmektedir. Oysa orada bir kelime oyunu vardır. Hemdat aynı zamanda Abdülhamit'in Hamit kelimesinin de anlamına yakındır ve böylece onların sinagogu yapmasına olanak sağlayan Abdülhamit'e de bir şükrandır bu, bir göndermedir. Ve böylece buradaki nüfusa Museviler de eklenir ve onlar pek çok apartman inşa ettirirler burada. Ama şu anda önünde durduğum apartman Yel Değirmeni'nin sembol apartmanı, Valpreda Apartmanı. Bunu yapanlar ise Aydarpaşa'da çalışan mühendis İtalyan Fransız gibi işçiler, mühendisler. İşte onlar bu apartmanı yapıyorlar ve burada yaşamlarına bir süre devam ediyorlar. Yel Değirmeni'ne geldiğinizde apartmanlar gibi ilginizi çekecek bir başka şey daha var. O da bu apartmanların boş duvarlarına yapılmış devasa duvar resimleri. Bunlara mural sanat deniyor ve 2013 yılında bunlar yapılmış. İnsanoğlu mağara devrinden itibaren duvarlara resim yapmayı seviyor. Bazen fresko, bazen mozaik, bazen de yağlı boya olarak bu resimler yapılmış. İşte bu geleneğin devamı olan

Grafiti sanatı gibi mural sanat da Avrupa'da ortaya çıkıyor. Ancak işin ilginç yanı, grafiti daha asi, daha isyankar bir sanatken mural biraz daha ehlileştirilmiş bir sanat olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü grafiti gibi yasak yerlere değil, tam tersi izin alınarak binaların üstüne yapılıyor bu resimler. İşte 2013 yılında da Yel Değirmeni'ni güzelleştirme adı altında böyle bir olay başlatıldı ve o sırada 8-10 tane bu tip devasa duvar resmi ortaya çıktı. Dediğim gibi bunlar Yel Değirmeni semtine renk katan unsurlar olarak bugün karşımızda duruyorlar.

Yel değirmenini geride bıraktık. Artık buradan Altıyol'a geçiyoruz. Orada ise konumuz Boğa Heykeli. Boğa Heykeli Kadıköy'ün sembolü olmuş bir eser. Ona yakından bakacağız.

Şu anda Kadıköy semtinin sembolü Boğa'nın, Boğa heykelinin yanındayım. Tabii ki hikayesi çok uzun. Yurt dışına seyahat eden ilk Osmanlı padişahı olan Abdülaziz, 3. Napolyon'un davetiyle 1867 yılında Paris'e gider. Ve orada sergide gördüğü bir takım hayvan heykellerini çok beğenir. Hemen kimin yaptığını öğrenir ve heykeltıraşına 22 tane hayvan heykelini sipariş eder. Bunların önemli bir bölümü bronzdur. Önemli bir bölümü ise mermerdir. Onun haricinde vazolar ve frizler de bu siparişin içindedir. Ve bunlar daha sonra Türkiye'ye getirilir. Ancak Abdülaziz tahttan indirilmiştir. İşte bu heykeller sağa sola dağılır durur. Özellikle İttihat ve Terakki döneminde bunlar haraç mezat satılırlar. İşte onlardan bir tanesi de budur. Boğa heykeli. İşte bu dövüşen boğa heykeli pek çok yer değiştirmiştir. Önce Yıldız Sarayı'ndadır, sonra Beylerbeyi Sarayı ve ardından da önce Kadıköy'de kaymakamlık binasının önüne konmuştur. Sonraki dönemlerde ise buraya getirilmiş ve şimdiki yerine yerleştirilmiştir. Yerleştirildiği yer ise Altı Yol olarak anılır ve Altı Yol'un birleştiği bir bölgedir. Onun için uzun hikayesi olan bu boğa heykelinden bahsetmeden geçmek olmaz dedik. Ama asıl ilginç yanı bu eserleri yapan sadece bir heykeltıraş değildir. Bu bir ekiptir. O ekipte bulunan bütün heykeltıraşların isimlerini ve yapım tarihini heykelin hemen altında görmeniz hala mümkün.

Altı yol boğa heykelinden devam eden cadde Eski Bahariye Caddesi. Bugün adı değişmiş olsa da aslında burası Kadıköy Çarşı'yla diğer taraftaki kırsal alanın sınırını oluşturan bölge. Tarihsel olarak da Bahariye Caddesi boyunca aslında Kalkedon şehrini koruyan surlar varmış. Ve bu surlar İmparator Valens tarafından yıkılmış. Çünkü Valens'le savaş halinde olan rakibinin tarafını tuttuğu için Kalkedon şehri ceza olarak bu surları yıktırıyor ve bunlarla İstanbul'daki Valens su kemerini yani Bozdağ'ın su kemerini inşa ettirdiği rivayet edilir. Bahariye Caddesi denmesinin sebebi ise burası oldukça yüksek bir yer ve özellikle bahar aylarında insanların mesire olarak kullandıkları bir alan olduğu için buraya bu isim verilmiş. Şimdi buradan son durağımız olan Süreyya Operası'na gidiyoruz.

İstanbul'un Anadolu yakasında ismi Süreyya ile başlayan pek çok mekan çıkar karşınıza. Süreyya Paşa Plajı, Süreyya Paşa Sanatoryumu ve hemen arkamda gördüğünüz Süreyya Operası. Bunları yaptıran aynı kişidir, Süreyya İlmen. Babası Rıza Paşa, Abdülhamit'in seraskeri ve aynı babası gibi o da asker oluyor. Ancak paşalık yaparken askerlikten istifa ediyor ve ticarete atılıyor. Zaten varlıklı bir ailenin oğludur ve ticarette iyice zenginleşir. Ayrıca uzun dönem milletvekilliği

de yapmıştır. İşte İstanbul'a ve özellikle de Kadıköy bölgesine pek çok yapı ve eser kazandıran kişi Süreyya Paşa'dır. Tabii ki Süreyya Paşa ile ilgili söyleyecek başka bir şey daha var. Kendisi hayır işleriyle de uğraşmaktadır. Ve nitekim Kadıköy'deki okullara gelir getirmek amacıyla bir etkinlik planlar. Yıl 1920'lerin başıdır henüz. Ve bu etkinliği de Rum Kilisesi'ne ait olan Apollon Sineması'nda yapmak ister. Ancak Rum Kilisesi buna izin vermez. Bu duruma paşa çok içerler, kendi binamız olması gerekir der ve işte Bariye Caddesi'ndeki arkamda gördüğünüz binanın olduğu yerdeki arsayı alır ve 1923 yılında binanın inşaatı başlar.

Süreyya Paşa Batı kültürünü buraya İstanbul'a getirme niyetindeydi ve bunun için de pek çok yapı inşa ettirdi. Ama bunların içinde öne çıkan ve Batı kültürünün direkt yansıması olan işte içinde bulunduğum Süreyya Operası ya da Süreyya Sineması adı verilen binaydı. 1923 yılında inşaat başladı ve 1927'de tamamlanıp açılışı yapıldı. Ve küçük bir de operet grubu vardı. Bu operette görev yapan kişilerden biri de Suzan Süreyya Hanım'dı. Kendisi tanınmış sanatçı Gülriz Süreyya'nın annesidir. Ve söylence odur ki Gülriz Süreyya amileyken de burada sahneye çıkmıştır. Ve o dönemden buraya kadar gelen süreç içinde burası daha çok sinema olarak kullanılmış. Çünkü özellikle kulis ölçüleri operaya pek uymuyormuş. Bu nedenle de daha çok sinema olarak kullanılmış ve benim de gençliğimde çok sık gelip gittiğim bir sinemaydı burası. Bunun haricinde hemen şunu söylemek gerekiyor. İki ekolden etkilenmişler mimari olarak. Her ne kadar mimarı bilinmese de içeri girdiğinizde ve cepheye baktığınızda Paris'teki Şanzelize tiyatrosundan esinlendiği anlaşılıyor. Bu zaten söylenen bir şey. Ama iç mekana, asıl salona girdiğinizde ise Alman tiyatrolarından, Alman salonlarından etkilendiği ayan beyan görünüyor. Dilerseniz şimdi içeriye girelim ve bu mücevher gibi yapının o şahane salonuna yakından bir bakalım.

Binanın içine girdiğinizde kendinizi bir anda Fransa'da, Paris'te hissediyorsunuz. Çünkü gerek dekorasyonu, gerekse duvardaki resimler ve tavan süslemeleri tamamen orası örnek alınarak yapılmış. Özellikle duvardaki panolardaki resimler bize biraz mitoloji, biraz da 19. yüzyıla doğru bir yolculuk yaptırıyor. Tabii bu şahane resimleri yapan dönemin ünlü ressamı Naci Kalmıkoğlu. Bunun haricinde yine dekorasyonunda da bu incelikleri görmek mümkün. Ne mutlu ki o haliyle bugüne kadar muhafaza edilebilmiş ender yapılardan biri olarak hala varlığını sürdürüyor. İşin ilginç yanı buranın ilk müdürü çok tanıdık bir simanın babası. O da Nazım Hikmet'in babası Hikmet Nazım. Kendisinin çok ilginç uygulamaları var. Bir dönem Selimiye'deki askerleri haftanın belli günleri buraya getirtiyor ve film izletiyor. Üstelik ücretsiz. Ayrıca yine Kadıköy'deki kayıkçı ve hamallara ayrılmış günler de var. Bunların da belli kontenjanları var ve bunlar da ücretsiz burada film izleme şansı buluyorlar. Tabii ki bütün o olanlardan, bu hikayeden geriye Nazım Hikmet'in yazdığı bir şiir kalıyor. O şiirin hikayesi ilginç. Bir gün Nazım Hikmet'in babasını, yani Hikmet Nazım'ı bir köpek ısırır. Köpek kuduzdur. Ancak kuduz aşısı bulunamaz ve bir tetanoz aşısı olur, evde yatmaktadır. İşte o günlerde evde hasta yatarken Süreyya Paşa onu ziyaret eder. Ama ziyaretinin amacı hasta ziyareti değildir. Sinemanın hesaplarını sormaktır. Hesaplar ne alemdedir? Ve bununla ilgili bir konuşma geçer, hesaplar sorulur ve daha sonra da Süreyya İlmen evden ayrılır. Ancak Nazım Hikmet o günü hiç unutmaz ve onun ardından bir şiir yazar. Ve şiirde de Süreyya İlmen'e bakın neler söyler. Bir varmış bir yokmuş, develer tellaklık edip satın

0: Derken develeri, bir benim babam varmış, bir de bir zat-ı muhteremin pederi. Benim babam dazlak kafalı, ufak tefek bir adam. Benim de babam öldü ve dünyaya yummadan evvel ışıklı çocuk gözlerini siz onun yanındaydınız. Son 5 papelin hesabını vermeden ölmesin diye kalbinin atışını saydınız. Tutmuyordu babamın öpülesi elleri. O eller, babamın gözleri artık simsiyah defterleri göremiyordu. Fakat yine siz haklısınız. O günde hesap günü. Taktınız tenezzülen kendi elinizle siz bir ölünün burnuna gözlüğünü, 5 papelin hesabını istediniz. Nazım Hikmet Ran, 1933, Hiciv Vadisi'nde bir tecrübeyi kalemiye.
1: Karımı kaybetmişim. Çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok.
2: Yaralısınız.
1: Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.
3: İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
1: Babanım Murat, öz be öz babanım Kadir.
4: Çaresizler bugün 16.15'te TV4'te.
5: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Wow. Baloncuk mu, Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Şoka gidelim.
1: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Daşka.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılıklar.

0: Her gün 11.30'da TV4'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak, işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Şoka gidelim.
6: Faber-Castell, Frit ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerini yapın.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
7: Şu probisi bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
8: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
6: Bari kötü ayrılmayalım.
8: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
9: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
10: Probis, Probis.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
16: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış. Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
10: Rivayetleri.
16: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
10: Söylenceleri.
16: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
10: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
16: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
10: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
8: Şu probisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
14: Bari kötü ayrılmayalım.
8: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
17: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
18: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
19: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
17: Ben Ömer Necati Albayrak.
18: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
17: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
18: Gün ilk dakikada başlar.
19: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
20: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
4: Şoka gidelim.
5: Faber-Castell, Pritt ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümüne Yel Değirmeni Ayrılık Çeşmesi'nden başladık. Pek çok yeri gezip gördükten sonra gezimize son noktayı Süreyya Operası'nda koyuyoruz. Tabii ki içinde bulunduğum alan çok anlamlı ve programı da burada kapatıyorum. Burası Süreyya Operası yapılırken Atatürk'e ayrılmış loca. Ancak Atatürk hiçbir zaman gelip burada bir oyun ya da bir opera seyredememiş. Ama her ne olursa olsun biz bugün gezimizi burada sonlandırıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Kendinize iyi bakın.

Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Çok güzel bir günde yine beraberiz. Evet, bugün Buket ablacığım, sevgili Buket Cengiz benimle beraber olacak. Yine onunla da uzun zaman oldu görüşmeyeli. En son yazın mutfağıma gelmişti. Yine enerjimin çok tuttuğu, sohbet etmekten çok keyif aldığım, güzel lezzetler yapan sevgili ablacığım Buket ablam birazdan bizle beraber olacak. Ama o gelmeden hemen sizlere ipuçlarını vereyim, neler yapacağız. İpucu değil aslında, bayağı direkt söylüyorum neler yapacağımızı. Çok güzel tavada bir kek yapıyoruz. Fırına girmiyor. Evet, daha pratik. Evde bulunan malzemeler. Hiç ben bunu nereden bulacağım diyeceğiniz bir malzeme yok. Tavada kekimiz var. Hemen ardından patatesli fiyonk bir börek yapıyoruz. O da yine kimin

0: Evinde patates yok ki diyerek yine kolay bulabileceğiniz malzemeler olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Ve son olarak da nişastalı kurabiye yapacağız. Acaba böyle üstü çatlayacak mı? Böyle kıyır kıyır bir lezzet mi olacak? Birazdan göreceğiz. Ben Buket ablacığımı çağırayım bence. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba Tuğçe'ciğim. İyiyim canım. Seni gördüm daha iyi oldu.
0: Her şey yolunda.
1: Yolunda, teşekkür
0: zaten
1: ederim.
0: Zaten saç makyajda beraberdik Buket ablayla. Orada da bir konuştuk. Her şey yolunda mı Buket ablacığım?
1: İyi şükür canım. Sizler için de öyle herhalde. Güzel bir program. Hayırlı uğurlu olsun tekrar yeni sezonunuz.
0: Evet, teşekkür
1: İnşallah.
0: Ederim. Öyle güzel bir mutfakta işte beraberce yapalım. Keyifli lezzetler çıksın. Seyircilerimiz tarifler alsın diye çabalıyoruz biz de.
1: İnşallah.
0: Öyle. Saçların da çok güzel olmuş.
1: Teşekkür ederim. Zaten.
0: Güzel yapmış bizim saç makyaj.
1: Güzel yapıyorlar evet, canım. Evet. Sağ olsunlar. Hepsini seviyorum.
0: Seviyorsun.
1: Beni güzelleştirin diyoruz.
0: Saçımızı makyajımızı buradan öpelim. Bizim burada evet. Sizlerle buluşmamızı sağlar. Böyle güzel görünmemize neden olan arkadaşlarımız onlar.
1: Aynen.
0: Sağ olsunlar.
1: Sağ olsunlar.
0: Ben biraz seyircilerimize tariflerden bahsettim. İlk olarak keki yapıyoruz galiba.
1: Aynen.
0: Tavada ıslak kek
1: Islak
0: değil mi?
1: Kek, evet.
0: Islak keke de bayılırım.
1: Aynen. Özellikle seçtik. Dedik ki yani Türk toplumu gerçekten ıslak keki beyler bile çok sever.
0: Çok seviyor.
1: Bugün
0: çok
1: herkes
0: seviyor.
1: Tavaya atsın.
0: Evet
1: bunu.
0: O zaman
1: yatsın.
0: Seni böyle ıslak kekin malzemelerinin oraya doğru alıyorum Buket ablacığım. Efendim malzemelerimiz burada soslu haliyle ıslak kek oldu.
1: Tabii.
0: İçine ıslaklığı ne verecek? Sosu verecek. Malzeme listesi de ekranda. Tavada ıslak kek, 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı damla çikolata, 1 yemek kaşığı kakao, 1 çay kaşığı tarçın, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 su bardağı un. Sosu içinse 1,5 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Evet Buket ablacığım malzeme listesini verdik.
1: Evet. Şimdi tavan büyük olduğu için ben güzel de kabarsın diye 3 yumurta tercih ettim. Hı-hı. Örneğin az kişi, evde 1 kişi, 2 kişi.
0: Ve tavamız da küçük.
1: Küçük, az yapacak. O 1 yumurtayla veya az daha birini 2 yumurtayla da yapabilir. Ölçülerini biraz azaltarak. Yani çekinmesinler, rahatlıkla ölçüleri yarıya indirip küçük tavada yapabilirler.
0: Evet mesela öğrenci evinde
1: tabii.
0: Canı çekti. Belki fırında yok. Hakikaten olmayabilir. Öğrenci evleri daha pratik oluyor
1: tabii
0: biliyorsun.
1: Ki,
0: tava
1: tabii
0: mutlaka
1: ki.
0: Vardı.
1: Aynen.
0: Gayet güzel yapabilecek
1: rahatlıkla
0: bir kek.
1: Rahatlıkla bir yumurtayla şahane bir kek olur. Bu benim ölçülerimi yarıya indirerek atsınlar.
0: Atsınlar.
1: İşte şimdi. Öyle. Şimdi 3 yumurtamızı kıralım.
0: Evet.
1: Hop. Hoppa. Şöyle yaptık.
0: Olur öyle şeyler.
1: Tertemiz yumurtalarımız.
0: Evet.
1: Tabii artık her yerde söyleniyor ama biz de söyleyelim. Hepsi oda ısısında olsun.
0: O
1: yumurtamız,
0: zaten kuralımız
1: evet,
0: değil mi
1: yoğurdumuz,
0: abla?
1: Aynen yani güzelce erimesi için şekerin.
0: Oda sıcaklığı efendim. Kekin, kurabiyenin, hamur işlerinin kuralıdır.
1: Evet gerçekten
0: şöyle
1: öyle.
0: Şöyle lazım olursa kağıt havlu vereyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii ki normal sistemimiz kekle yumurtayla toz şekeri çırpacağız.
1: Çırpmak. Bugün aslında mikserimiz tabii ki var. Fakat ben hani hem de pratik olsun dedik ya mikseri bile takmadık.
0: Ya ben mikseri üşeniyorum biliyor musun?
1: Bazen öyle oluyor doğru bazen öyle oluyor.
0: Fişe tak, ucundaki aletleri tak, işte bas, işte kabart sonra bir de onları yıka böyle bir zor geliyor
1: Haklısın
0: bana.
1: Ama gerçekten birçok kekin kabarması için de onu iyi çırpmak çok
0: doğru,
1: önemli.
0: Doğru,
1: şimdi
0: haklısın.
1: Diyelim ki hani öğrenciden bahsettin çok güzel söyledin. Benim kızım üniversitedeyken ben blok açtım ilk. Orada onun arkadaşları çok yaptı öğrenci evlerinde de. Mikserleri
0: keki.
1: Yok çünkü onların mikserleri de yok. Direkt tel çırpıcıyla hallediyorlardı.
0: İşte.
1: Bana resim atıyorlardı.
0: Bu kadar pratik.
1: Şimdi şekeri mümkünse elimizde de çırpıyorsak veya mikserle de olsa hepsini
0: yavaş,
1: birden
0: yavaş.
1: Atmayın. Hmm. Eriterek gelsin biraz böyle kıvama.
0: O yüzden sen de yavaş yavaş ekliyorsun.
1: Aynen. Şimdi bir posta daha yapayım.
0: Evet.
1: Biraz erimesi lazım ki. Oldu ki mutfak çok soğuk. İşte yumurtayı acil yapmanız lazım. Çok soğuk. Çok azıcık bir sıcak su koyabiliriz.
0: Evet.
1: Bravo sen maşallah.
0: Sağ ol.
1: Küf noktalarının kızısın.
0: Tamam. Ya öğreniyorum. Siz nereden öğreniyorum? Gerçekten
1: hep
0: hakikaten
1: öyle öğrendik
0: o programımın çok büyük katkısı oluyor benim mutfakla olan ilişkime.
1: Haklısın.
0: Her gelen misafirimden bir şeyler öğreniyorum.
1: Ne mutlu.
0: Etabla.
1: Öğrenmeyi
0: evet,
1: sevince,
0: evet.
1: Sevince olur yavrum tabii ilgi meselesi. Bu bence tamam.
0: Tamam.
1: Köpürdü.
0: Evet.
1: Yoğurdumuzu koyalım. Yoğurdumuz da ılık. İyi oluyor. Burada da bunlar bekliyor, ısınıyorlar zaten.
0: Evet, o da sıcaklığında.
1: Evet, yoğurdu da koyduk.
0: Evet, sevgili izleyicilerimiz. Heh, şu kameraya konuşayım. Tavada ıslak kek yapıyoruz. Hakikaten pratik bir tarif. Ne yaptık? Hepinizin bildiği gibi 3 yumurtamızla 1 su bardağı

0: Şekerimiz vardı, çırptık. Ardından yoğurdumuzu ilave ettik. Şimdi yağımızı, sıvı yağımızı ilave ettik.
1: Bir çay bardağı.
0: Bir çay bardağı. Şimdi birazdan işte kakaosu, unu, kabartma tozu.

0: Her kekimde tarçın
1: olur. Nasıl benzeşiyoruz?
0: Olur.
1: Ben de
0: evet,
1: öyle.
0: Çok severim. Geçen gün evde havuçlu cevizli kek yaptım. Benim de favorim havuçlu cevizli kekti.
1: Evet.
0: Evet, ve bastım tarçını. Çünkü ben zeytinyağlı yapıyorum kekleri.
1: Ben
0: zeytinyağlı yaptığım için de o zeytinyağının tadını bazen belli oluyor ya zeytinyağı.
1: Gerçek sızmayısı oluyor
0: sızmaysa
1: biraz. Sızmayısı
0: belli oluyor. O yüzden hemen tarçını koyuyorum.
1: Süpersin.
0: Ki o zeytinyağının tadını da alsın. Tadını alsın değil de kokusunu.
1: Kokusunu hafif böyle hafifletiyor.
0: Olsun.
1: Aynen,
0: evet, hafifletiyor.
1: Bastırıyor yani daha evet. Doğrusu. Evet.
0: İşte kakaonun rengi.
1: Damla çikolatalarımızı da koyduk. Şimdi gelelim bir püf noktasına daha. Unu da birden boca etmiyoruz. Unumuzu
0: yavaş,
1: da
0: yavaş.
1: Tabii 2 su bardağı diyorum ama bazen 1,5 su bardağı da alabiliyor malzememiz.
0: Su tutma kapasitesine de bağlı ununu. Hep
1: yumurtaya,
0: söylüyoruz ya
1: tabii.
0: Yumurtaya. Heh, İçindeki
1: kuzum.
0: Malzemelerle çok alakalı
1: evet.
0: Sevgili izleyicilerimiz. Onu da belirtelim. Zaten kek kıvamını bilirsiniz. Ne çok akışkan ne de çok böyle
1: katı
0: sert
1: olmasın.
0: Katı olmayacak.
1: Aynen. Koyu olması daha sakınca zaten. Koyu oldu mu hiç güzel olmuyor.
0: Güzel, hamur hamur böyle güzel olmuyor.
1: Akışkan
0: evet.
1: Olsa da bir şekilde pişiyor. Ama kuru oldu mu
0: süresini,
1: güzel olmuyor.
0: Süresini uzatarak
1: aynen aynen. Bir de şey azıcık sulu da olsa sonuçta çökse bile tadı içinde.
0: Doğru.
1: Fakat katı gerçekten güzel
0: şimdi
1: olmuyor.
0: Şimdi ıslaklığını sosuyla sağlamıyoruz aslında sadece değil mi?
1: Tabii. İçinin malzemesi bir de tava ve tenceredeki kekler çok nemli oluyor. Kapağı var ya.
0: Hmm.
1: Şimdi bazıları diyor ki hani su koyulmuyor mu? O hangisine su koyuluyor biliyor musunuz? Mesela tencereye su koyuyorsunuz. Kalıbı içine oturtuyorsunuz.
0: Hmm. Aslında şey çikolatayı erittiğimiz usul vardır
1: gibi,
0: ya.
1: Benmari
0: evet,
1: gibi.
0: Benmari
1: gerçi gibi. Bu içinde oturuyor. O zaman kapağı biz peçete sarıyoruz ya da örtü sarıyoruz.
0: Örtü
1: burada gerek yok çünkü bu su içinde kaynamayacak.
0: Zaten kapattığımız için nemleniyor.
1: Hem
0: o yüzden
1: nemleniyor.
0: Islaklığı elde edebiliyoruz.
1: Aynen.
0: Bir de zaten şunu fark ettim ki ben bilmiyorum yanlış bir farkındalık mı benimki. İçine süt ve yoğurt giren kekler daha zaten ıslak ıslak oluyor gibi geliyor.
1: Aynen doğru. Mu? Aynen Ketabla. Öyle. Mesela kurabiyede de düşün. Eğer yoğurt ve süt yoksa daha kıyırdır.
0: Kıyır
1: şimdi
0: olur.
1: Bizimki de öyle olacak.
0: Ha, bak kıyır ama
1: kıyır olacak.
0: Ben kıyır severim.
1: Ha, ama evet. Ne olur yoğurt falan koyunca daha böyle ekmeksi olur.
0: Evet.
1: Aynen. Aslında mantık kimyası hep aynı. Bakın
0: aynen.
1: Bu 2 su bardağını almadı mesela.
0: Evet şu an tam, kıvamı.
1: Ha, şöyle gayet güzel.
0: Evet.
1: Kabartma tozumuzla vanilyamızı da ekleyelim.
0: Koyalım.
1: Hı-hı. Eğer mikserle yapıyorlarsa içimizde seyreden genç insanlar da var pek hani mutfakta acemi olan mikserle çok fazla undan sonra karıştırmıyoruz. Mümkünse spatula ile onu yedireceğiz.
0: Spatula ile evet.
1: Sönmesin yumurtamızın köpükleri.
0: O da şimdi, spatula da önemli bir püf noktasıdır. Spatula dıştan içe doğru
1: bravo katlama denir.
0: Evet.
1: Evet katlama şeklinde. Şimdi
0: evet.
1: Bu tamam.
0: Şimdi tereyağımızı eriteyim mi ben?
1: Tereyağımızı... Bakayım bunu ben direkt süreceğim. Sanırım yumuşamıştır Tuğçe'ciğim.
0: Tamam.
1: Ben spatulamızı alayım.
0: Evet şöyle vereyim
1: şununla.
0: Sana. İstersen daha şöyle bir spatula
1: aynen.
0: Vereyim mi
1: evet,
0: sana?
1: Evet canım benim. Tereyağı ya da tereyağı yoksa margarin. Mümkünse katı yağ ile bunu şey yapalım.
0: Tereyağı
1: evet.
0: Daha sağlıklı ama tereyağı olursa daha iyi olur.
1: Çok erimemiş.
0: Şöyle
1: tamam.
0: Ben böyle sıkı sıkı tutayım.
1: Şimdi oldu bak yumuşadı elimin
0: evet,
1: ısısıyla.
0: Yumuşadı.
1: Tamam.
0: Evet evet evet. Ben de bir yardımcı olayım istedim. Sağ benim ol. De çorbada tuzum bulunsun.
1: Tabii ki.
0: İyi mi? Yeterli mi bu kadar
1: tamamdır.
0: Sence?
1: Her yerine şöyle gelsin.
0: Hı-hı.
1: Çok sert görünce bir yumuşatayım istedim.
0: Evet evet.
1: Ellerimiz tertemiz. Şimdi yazmayın lütfen oradan. Vay eliyle sürdü. Ben çünkü kaç yıldır çıktığım için biliyorum eleştirileri. Ellerimiz tertemiz. Sigara da kullanmıyorum zaten.
0: Evet mis gibi.
1: Aynen tamamdır kuzum. Dursun
0: tamam.
1: İçinde.
0: İçinde
1: şey dursun. Aynen. Hiç ziyan etmeyelim yağımızı.
0: Dur ben alacağım.
1: Çok biraz Tuğçe.
0: Tamam şöyle
1: olur.
0: Alalım.
1: Aynen.
0: Evet şöyle kenara aldık
1: aynen.
0: Yağımızı. Tamam.
1: Evet,
0: evet
1: şimdi şunu bakayım güzelce. Hı-hı. Seyircilerimiz görsün.
0: Görsünler.
1: Buna bir buçuk kadar gitti unumuz.
0: Unumuz
1: o kadar
0: bir
1: aldı.
0: Buçuk su bardağı
1: evet,
0: kadar.
1: Bir buçuk su bardağı kadar gitti.
0: İki dedik
1: gitti.
0: Ama onun ölçüsünü işte içindeki malzemelere
1: yumurta,
0: göre değişebiliyor.
1: Tabii. Aynen.
0: O yüzden seyircilerimize iğneleyelim.
1: Bu esnek
0: evet.
1: Şeyleri bakayım.
0: Şöyle. Ay bir şey söyleyeceğim. Benim çok güzel bir sos tavam var ya. Artık bir kullanayım ya. Bir kullandırtmadılar
1: aa,
0: bana.
1: Evet.
0: Bunu da yapsak olmaz mı?
1: Olur herhalde. Olur olur. O şeyde şey oluyorsak ama ocakta kullanılıyorsa olur.
0: Evet. Ocakta yapalım. Kullanılıyor.
1: Tamam.
0: Çok tatlı şef efendim. Bakar mısınız şuna?
1: Ay onlar değil. Sunumlarda da çok güzel
0: evet,
1: oluyor.
0: Evet çok
1: Tuğçe.
0: Şekerler. Hı. Minnak minnak. Evet, kekimiz hazır.
1: Aynen.

0: Şimdi ocağımızı açayım mı?
1: Ocağı açıyoruz kısık, en kısıkta. Küçüğün en kısığı.
0: Küçüğün en kısığı.
1: Evet, o şimdi biz diğer çeşitlerimizi yapana kadar bu gayet güzel pişecek.
0: Evet, şunu düzelteyim ocağımızı.
1: Bu tavada ve tencerede en çok insanların tedirgin olduğu pişti mi pişmedi mi? Şimdi bu zaten o süre içinde içi kesinlikle pişiyor. Hafif böyle nemli de kalsa sorun değil. Pişiyor çünkü. Kurudu mu üstü yeter. Üstü yeterli. Kurudu mu tamamdır.
0: Bu da bir aslında püf noktası
1: olsun.
0: Evet, üstü kurudu mu yeter.
1: Kurudu
0: şimdi
1: mu,
0: böylece
1: tamam.
0: Bırakıyoruz. Kapağını da kapatıyoruz.
1: Kapatalım canım.
0: Evet.
1: Bunu biz burada artık unutacağız pişene kadar.
0: Pişene kadar biz belki böreğimizi yapıncaya kadar öyle pişecektir. Sonra sosunu yapacağız. Sütlü, şekerli, yağlı, kakaolu yine ıslak bir sos elde ediyoruz.
1: Evet.
0: O zaman ben şöyle bir seyircilerimize toparlayayım. Ne yaptık ilk olarak efendim? Tavada ıslak kek yaptık. İlk önce tabii ki yumurtayla şeker, 3 yumurtamız vardı. Bir su bardağı şekerimiz vardı. Onu güzelce çırptık. İçine yağımızı koyduk. Yoğurdumuzu koyduk. Normal çay bardağı ölçüsüyle bir bardak sıvı yağımız vardı.
1: Aynen,
0: doğru.
1: Aynen,
0: yoğurdumuzu ilave ettik. Kakaomuzu koyduk. Kabartma tozumuzu, vanilyamızı, damla çikolatamızı, her şeyimizi koyduk. Aynen. Unumuzu ilave ettik. 1,5 su bardağı un gibi yeterli oldu.
1: Bizim siz zaten malzememizi,
0: evet, bizim malzememizi. Siz kek kıvamından da anlarsınız. Tavamızı güzelce tereyağıyla yağladık. Koyduk kekimizi ve pişmeye bırakıyoruz. Hiç korkmayın. Zaten üstü kuruduğu anda o pişmiş demekmiş. Öyle
1: aynen
0: söyledi
1: kurudu
0: Buket ablacığım.
1: Kurudu mu tamamdır. Göstereceğim zaten. Zaten bu programların bir amacı da o tabii. Görsel olarak da göstermek.
0: Göstermek. Tabii yani sonra piştikten sonra da sosunu yapacağız değil mi?
1: O arada sosunu yapacağız. O pişti. Hafif onu delip sosumuzu dökeceğiz.
0: İçine de sızacak o sos.
1: Şahane oluyor. Gerçekten öyle.
0: Neyse yeriz o zaman.
1: İnşallah.
0: Öğle yemeği yerine.
1: Kuaförde de zor bekliyorlar söyleyeyim ıslak keki.
0: Geliyor efendim. Geliyor ıslak kek. O zaman ıslak kekimiz pişiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Patatesli fiyonk börek.
1: Evet. Çok şık bir börek bu.
0: O da malzeme, bu kadar malzemesi var. Hemen ekrana da geliyor malzeme aynen listesi. Kalsın böyle Buket ablacığım. Görsünler
1: tamam,
0: neler var. 3 adet yufka, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ. İç harcı içinse 3 adet haşlanmış patates, 1 adet kuru soğan, karabiber, pul biber, tuz. Üzeri içinse 2 yumurtanın sarısı. Evet.
1: Evet. Şimdi fiyonk böreğimizin şuradakiler, şunlar iç malzemesi. Bizim yapacağımız tereyağı ya da margarinimizi eritip biraz da ona sıvı yağ ekleyelim.
0: Ekleyelim.
1: Aynen.
0: Tamam, burada eritelim o zaman.
1: Kaşığımız vardı değil mi şuralarda? Sen atarsın değil mi içine yavrum?
0: Atarım, atarım canım, atarım. Evet, şöyle kaşığımızı alalım. Tereyağımızı eritiyoruz. Biraz da sıvı yağ koyacağız içine.
1: Evet,
0: değil
1: sıvı
0: mi
1: yağ ya da evde sıvı yağ yok. Toplamını tereyağı ya da toplamını margarin. Yani sonuçta bunu biz ıslatmak için bir yağ ihtiyacımız
0: var. İhtiyacımız var.
1: Biz
0: evet
1: böyle tercih ettik. İki sağlıklı yağı birleştirdik. Şimdi
0: evet
1: burada zaten yapım aşamaları bunun çok hem ne derler ona güzel,
0: pratik
1: zevkli,
0: aynı zamanda
1: pratik,
0: evet,
1: az malzemeli. Tabii ki istedikleri malzemeyle yapabilirler.
0: Önceden patatesimizi haşlıyoruz.
1: Haşladık
0: sadece.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Haşladık. Şimdi ezeceğiz. Şöyle bir
0: yağ mı ilave edeyim mi sıvı yağ mı?
1: Eridiyan et altında kapat
0: Tuğçe'cim. Aynen. Tamam.
1: Burada 3 iri boy yani bize yetecek kadar 2 tane de olsa onu bile idareli kullanırsın. Patatesimiz var.
0: Evet.
1: Şimdi buna baharatları, tuzu bir de soğanımızı ekleyeceğiz.
0: Ekleyeceğiz. Tamam.
1: Ben şöyle doğrayayım şu soğanı. Elimde ben rahat doğruyorum.
0: Evet. Bir anneler ellerinde rahat doğruyor.
1: Vallahi öyle öğrenmişiz Tuğçe vaktinde.
0: Gerçekten.
1: Bazen kullanıyorum hani çok miktardaysa.
0: O zaman tahta kullanıyorsun değil mi?
1: Aynen aynen. Bazen öyle hani salatalara ay şeklinde falan yapmak için kullanıyoruz. Ama şimdi bunu ince doğramamız lazım. Neyse bıçak çok yabancı gelmedi elime.
0: Bıçaklarımız güzel.
1: Bazen yabancı geliyor tutamıyor insan.
0: Evet tutamıyorsun insan.
1: Vardır ya herkesin bir el bıçağı vardır.
0: Yok yok şey bıçaklarımız her
1: çok
0: şeyim.
1: Güzel.
0: Ekipmanlarımızda hiçbir sıkıntı yok.
1: Yok sıkıntı yok da bizde de sıkıntı olmadı uyuştuk.
0: Evet. Patatesin içine haşladığımız patateslerin içine efendim soğanları öyle yemekli küçük küçük doğruyoruz.
1: Aynen, küp küp
0: bir taraftan
1: doğrudur.
0: Tereyağını erittim üzerine sıvı yağ ilave ettim. Şimdi ocağın altını kapatıyorum artık.
1: Aynen.
0: Bunu neden yaptık? Yufkayı ıslatmamız gerekiyor. Amacımız o.
1: Aynen. Çıtır çıtır olsun. Yufkamızı
0: evet
1: neden süt yoğurt koymadık? Bunu biraz çıtır yapmak için.
0: Çıtır yapmak için.
1: Böyle
0: çıtır
1: çok
0: çıtır bir börek olacak. Ben de börekte şimdi su böreği değilse öyle çıtır çıtır
1: seviyorsun,
0: seviyorum.
1: Evet. Çıtır seviyorsun. Öyle. Haklısın
0: hatta
1: kızım.
0: Hatta kimse kenar sevmez. Ben kenar seviyorum. Biliyor musun?
1: Doğrudur. Ben de öyle okuyorum.

0: sinir ya biraz,
1: evet,
0: daha böyle.
1: Evet, öyle kenarı hamur seven biri olduğum için öyle hamuru hissedeceğim artık yani.
0: Haklısın,
1: tamamen onunla alakalı diye
0: bizim
1: düşünüyorum.
0: Bizim hamur işlerimiz, bizim büyüklerimiz de öyle yapardı, bayılırdık çocukken. Şimdi bizim çocuklarımız severek yiyor.
1: Evet.
0: Bu işte bir bayrak yarışı. Mutfak önemli tabii. Mutfak gerçekten yuvanın, evin kalbi.
1: Kalbi.
0: Bu bir gerçek.
1: Benim bir arkadaşım var, hep diyor ki o da bekar, yalnız yaşıyor.
0: Peşet alabilir
1: miyim?
0: Hay yavrum.
1: Evde bulaşık makinesi çalışınca, fırın çalışınca
0: ısınıyor.
1: Her şey yolunda. Hani her şey işte iyi gidiyor gibi bir hissiyat oluşuyor bende diyor.
0: Doğru.
1: Bulaşık makinesinin sesi bile o hissiyatı yaratıyormuş. Hakikaten öyle. İşte onlar yaşayan ev oluyor. Ben
0: gerçekten
1: bazen şey
0: öyle
1: yapıyorum evde. Ben de böyle bir dağınıklık sevmem. Tamam mı? Evde de böyle bir sürekli bir toparlama halim vardır maalesef. Annem işte bulaşıkla ilgileniyor, örnek veriyorum. Orada mesela bezlerimiz, bulaşık bezlerimiz tezgahın üstünde kalıyor bazen. O annem de dikkat eder ama onu görüyorum
0: yaparken,
1: ya ben.
0: Tabii.
1: Sinirler basıyor,
0: eyvah,
1: bana. Hemen tezgah. Annem diyor ki o yaşanmışlıktır diyor. Yani, bu evin yaşadığına dair bir kanıttır.
0: Doğru, doğru.
1: Abartma diyor.
0: Haklı. Bir de bizler yani anneciğin de belki benden de büyük. Yıllarca yap,
1: büyük,
0: yap,
1: büyük,
0: yap, yap. Artık bazen de yeter diyoruz ya. Yani. Gerçekten öyle bir kaşık daha alayım. Evden gelen titizliği gösteriyoruz ama
1: bir
0: bazen de
1: of yani,
0: bir dur diyorsun.
1: Evet.
0: Ya bir kahvemi içeyim şöyle diyorsun. Biz de insanız.
1: Bir keyif yapayım.
0: Gerçekten öyle. Patatesler çok güzeldi, yumuşaktı. Hatta eziciyle bile gerek olmayabilir şu anda.
1: Evet.
0: Çok
1: ama
0: güzel, yumuşacık.
1: Ezicimiz yine bir de var hani,
0: var
1: yani, her şey var.
0: Var var,
1: evet,
0: Allah'a bin şükür.
1: Evet, ben patatesleri bu arada işte pratik olsun ve daha kolay haşlansın diye, sen öyle yapmıyorsun biliyorum, yazınki programdan hatırlıyorum.
0: Şeyde yapmıyorum.
1: Ben soyuyorum, küçük küçük doğrayıp öyle haşlıyorum.
0: Bunlar da yapıyorum.
1: Ha,
0: yapıyor krokette musun? Olmuyor.
1: Ha, krokette öyle bir şey söylemiştin.
0: Kızarınca,
1: doğru.
0: Ya, o da iyi oldu, bir püf noktası vermiş oldu.
1: Evet.
0: Çok kişi diyor ki niye dağılıyor yağda? Mutlaka kabuklu haşlayıp sonra soyun.
1: Kroket yaparken ama.
0: Kesin krokette.
1: Böyle iç harç için gerek yok.
0: Doğrayın, evet, haşlayın, ondan sonra hemencik eziverin.
1: Evet.
0: Krokette öyle. Ben de çok gençken 14 yaşlarında yaptığımı hatırlıyorum, patates kroket. Bir dergiden almıştım tarifini. Tabii küçüğüm demek, aynı yaptım, dağıldı,
1: dağıldı
0: yağın içinde. Sonra öğrendik
1: demek
0: tabii
1: kabuklu
0: işi.
1: Kabuklu haşlamamız gerekiyor.
0: Evet evet, onlar da öyle.
1: Oldum.
0: Tabii yavrum. Şimdi bu tamamdır.
1: Tamam. İç harcımız hazır. Ne vardı iç harcında? 3 tane orta boy, büyük boy, artık yani kaç tane yufkamız var?
0: 3 yufkamız var. 2 de olur, 3 de olur. Hatta biraz bol bile olmuş. Patateslerimiz iri burada.
1: İri olduğu için.
0: Aynen. 2 orta boy iyidir.
1: Soğanımızı yemeklik doğradık. Haşladığımız patateslerin içine pul biberini, karabiberini, tuzunu ilave ettik. Yağımızı da zaten tereyağı ve sıvı yağını da eritmiştik. Onu böyle kıyır kıyır yapacağız, böyle ıslatacağız yufkaları.
0: Aynen. Şimdi
1: sonra,
0: ondan
1: geliyoruz.
0: Sonra da süsleyeceğiz. İsteyen tabii ki buna maydanoz doğrayabilir.
1: Olur,
0: bir de karabiber, şey, pul biber de koydum birazcık ben.
1: Hatta ben yani konuşamadım. Ba dedim, kaldım. Taze soğan bile yakışır gibi
0: yakışır
1: geldi bana.
0: Yakışır tabii, niye olmasın?
1: Evet.
0: Şahane olur.
1: Güzel olur.
0: Yeter ki börek var. Börek kuru olmayacak. Böreğin yufkası
1: kıyır,
0: güzel ıslanacak.
1: Güzel
0: yani
1: ıslanacak.
0: Yoksa bir şeye
1: getireyim
0: benzemiyor.
1: Mi?
0: Getir kuzum. Şimdi şu tarafa alayım.
1: Hı-hı.
0: Bir temiz kaşık daha verirsen.
1: Tabii ki canım. Al.
0: Hı-hı. Önce bir kesiyorum şimdi şeklini. Ha, fiyonku nasıl yapıyoruz?
1: Ha, bu önemli
0: fiyongu,
1: bir nokta.
0: Fiyonku şöyle yapıyoruz. Hı-hı. Bunu kare olacak şekilde yufkamızı, şu yanları da bizim fiyongumuzu bağını oluşturacak.
1: Evet.
0: Şöyle keselim.
1: Evet.
0: Ay, derin kestim. Sağ sola baktım o yüzden. Heh, biraz daha... Şöyle ha, yapalım.
1: Kare yapıyoruz yufkamızı. Bu kenarlarını da, yani buralarını da yufkanın işte fiyongu olarak,
0: aynen,
1: kullanacağız.
0: Aynen, fiyongu olacak. Göreyim şöyle. Ha, açık ha, renk ya, seçemedim nereden
1: ha,
0: kestiğimi.
1: Biraz tezgahımız öyle beyaz.
0: Dur bakayım.
1: Öyle grili, kırçınlı.
0: Şunun ucu da şurada. Bunu biz 4 tane kare yaptık. Hatta aha, biz hani bir ya da 2 taneyi de gösterebiliriz şimdi seyircimize. Hı-hı. Sonra geçeriz diğer, hı-hı, tarifimize de. Şimdi bunları alıyoruz. Fiyongumuzun bağları.
1: Evet.
0: Ortadakileri de şekil
1: böreğimiz
0: vereceğiz.
1: Evet.
0: Aynen. Oo, büyükçeymiş yufkanız ha. Oo, büyük büyük büyük olacak.
1: Doyurucu
0: bizim
1: olacak.
0: Aynen vallahi.
1: Ekip doyacak bugün.
0: Gerçekten öyle. Bir temiz fırçamız daha vardı.
1: Var
0: Tuğçe.
1: Canım.
0: Onu da bana verir misin?
1: Dur, onun bir sapını tereyağı yapmışım ben. Şöyle bir temizleyeyim senin için.
0: Sağ ol yavrum.
1: Al canım.
0: Teşekkür
1: evet,
0: ederim. Şöyle yağlayalım.
1: Tereyağı ve sıvı yağ yağımız.
0: Aynen.
1: Güzelce ıslatıyoruz.

0: Diyoruz. Her bir aslında bu kare değil, biraz dikdörtgen oldu.
1: Kare olması lazım. Evet. Büyük bir yufka. Bir de ben göre şey yapamadım, tam seçemedim. Açık renk olduğu
0: evet,
1: için.
0: Evet, tezgah.
1: Mümkünse kare olsun.
0: Kare olsun.
1: Daha tabii.
0: Kenarlarını şöyle de göstereyim seyircilerimize. Kenarlarını da böyle ayırdık. Bunları fiyonk yapmak için kullanacağız.
1: Aynen.
0: Kestik yani.
1: Şimdi bakın şöyle ben seyircilere göstereyim. Direkt kıyamam da alt zeminlere böyle çok bastıramam falan bir şeyi.
0: Yani iyi olur tabii bastırmasın.
1: Doğru.
0: Şaka yapıyorum.
1: Ama vallahi yine evde de
0: öyleyiz ya, alışkanlık bu yani.
1: Temiz kullanalım diye. Şimdi bu karemiz diyelim. Az dikdörtgen de yani kare diyelim. Köşeli, dört köşe.
0: Evet, dört köşesi var.
1: Şimdi şu iki tane köşeyi şöyle bir araya getiriyoruz. Bunu böyle yaptık.
0: Evet.
1: Şimdi sırada iki tarafa içimizi koyacağız.
0: Aa,
1: evet.
0: İki tarafa içler konuluyor.
1: Aynen.
0: Ben de yapacağım birazdan.
1: Tam doyurucu gerçekten.
0: Evet.
1: Ay,
0: acıktım.
1: Yap kuzum. Vallahi bu güzel olacak, yersin inşallah. Şöyle kapattık. Bunu da böyle aldık. Tamam.
0: Yanlardan kapattık.
1: Yanlardan içimizi kapadık. Şöyle burayı bağlayacağız zaten. Sonra dıştakini içe doğru.
0: Kapattık.
1: Şimdi sıra
0: geldi. Fiyonga.
1: Fiyongu da az yağlayacağız Tuğçe.
0: Fiyongumuzu da yağlıyoruz. Ay bakalım ben becerebilecek miyim? Deneyeyim, olur mu?
1: Sen becerirsin maşallah. Senin elin çok becerikli.
0: Ay inşallah. Şimdi öyle demeyelim. Beklentiyi yükseltmeyelim.
1: Hiçbir şey olmaz. Ben biliyorum, tanıdım seni kaç defadır. Bunu güzelce şöyle kıvırdık.
0: Kıvırdık.
1: Ha çok büyükse, bu biraz çok büyük. Çünkü
0: evet, kenarlardan büyük alabiliriz.
1: Şöyle
0: evet,
1: buna saracağız. Bakayım şöyle. Şimdi yayın heyecanıyla dur bakalım.
0: Yok yok, oldu.
1: Şöyle bak, çevirdik mi? Bunu düzenleyelim. Tamam.
0: Tamam. Gayet güzel oldu. İşte
1: elinizde düzeltin. Fazlayı da kesin.
0: Kesin.
1: Ondan sonra tepsimizi alacağız.
0: Fiyonumuz hazır.
1: Yapayım mı ikincide?
0: Ben bir tane yapayım
1: Yap
0: mı?
1: Yap kuzum şöyle.
0: Yapıyoruz. Fiyonk börek
1: bakalım.
0: Yapıyoruz.
1: Elimi sileyim ben.
0: Ama sen de gel yanımdan gitme. Güvensiz
1: şimdi geldim. Şimdi geldim.
0: Böyle kenarlarından aldık.
1: Şu köşelerden.
0: Böyle değil miydi?
1: Şu karşı köşe ilk yapıyorsun tabii, aklında kalmayabilir.
0: Şöyle
1: karşı
0: alıyordum.
1: Köşelerden.
0: Pardon. Böyle aldık.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi sonra her iki tarafına iç harcı koyduk.
1: Evet.
0: Şöyle patatesli, soğanlı, bol baharatlı. Yönetmenim Mert diyor ki biraz bol koy diyor, elini korkak alıştırma diyor.
1: Sonra doğru.
0: Çıkıyor içinden Mert, olmuyor, sarılamıyor sonra.
1: Ya bu sarar, bu sarar, doğru.
0: Koy diyorsunuz, tamam.
1: Çok da abartma diyor ona.
0: Tamam, Mert yüzünden oldu,
1: sen
0: yeterli.
1: Iyi, tamam, o kadarı güzel oldu.
0: Bunu Mert diyecek, bunu Mert diyecek.
1: Evet.
0: Şimdi böyle iki yandan katladık, sonra burayı böyle kapatıyoruz. Sonra burayı da böyle iki yandan katladık ve burasını da kapatıyoruz. Şimdi fiyonk
1: Şimdi
0: yapacağız.
1: Fiyongumuzu şöyle yağlayıp kıvıralım.
0: Onu da yağlayacağız. Fırçamızı alalım. Şöyle bir yağlayalım. Bu da yine bir uzun fiyonk. Ben bunun kenarlarını
1: aynen
0: keseceğim.
1: Kes, rahat dolayalım.
0: Yufkamızın maşallahı
1: çok
0: var
1: büyük,
0: çünkü.
1: Evet maşallah. Hem taze, çok güzel bir
0: evet,
1: yerden
0: evet
1: alınmış.
0: Şöyle bir kıvırayım ben bunu. Değil mi?
1: Evet
0: Fethi
1: evet
0: ablacığım,
1: yavrum.
0: İşte burası.
1: Az daha geniş de olabilir Tuğçe.
0: Şöyle
1: kapansın
0: mi diyorsun?
1: Şöyle
0: daha geniş
1: fiyongu bakayım.
0: Böyle.
1: Evet.
0: Ay hadi bakalım. Şöyle.
1: Aynen.
0: Şöyle.
1: Dur ben sana bir şöyle
0: ne
1: çevir
0: yapayım?
1: Ver
0: ters
1: fiyongu
0: çevireyim diyorsun.
1: Aynen.
0: Öyle biraz
1: bu
0: geniş
1: zaten
0: fiyon
1: olduk. Artanları kesebiliriz, kaldırabiliriz
0: evet,
1: yani.
0: Bence kesebiliriz.
1: Aynen.
0: Şöyle
1: şimdi
0: hatta
1: bu vaziyette
0: ki
1: şeye.
0: Tepsiye gidecek.
1: Tepsiye.
0: Bu kadar işte
1: çok
0: yaptık.
1: Çok bastırmayalım.
0: Pardon.
1: Çünkü şey olsun, haklısın sen. Düzen seviyorsun
0: evet, düzen,
1: ya ben seni çok iyi anlıyorum. Bütün,
0: ben tepsiye getireyim o
1: tamam
0: zaman.
1: Tamam yavrum. Bütün reflekslerini anlayabiliyorum.
0: Koyalım. Yapalım şöyle ya yani, değil mi?
1: Zamanımız yettiği kadar ne
0: evet,
1: kadarsa
0: yapalım.
1: Tabii ki yapalım.
0: Dur diyene kadar siz sevgili reji, biz börek yapmaya devam ediyoruz. Ta ki siz dur dediğinizde duracağız. Kenara alayım çünkü o olan yetmeyecek.
1: Evet.
0: Bu arada bir taraftan da kekimizi şöyle bir açayım mı kapağını?
1: Açmayalım, kabarıyor. Şimdi
0: tamam,
1: böyle göz göz olmaya başladı.
0: Evet,
1: yavaş
0: ama
1: yavaş kuruyacak.
0: Yani şöyle arkadaşlar gösterir mi ne kadar kabardığını? Hakikaten göz göz olmaya
1: daha
0: başladı
1: da ne kadar kabaracak
0: yani
1: o. Evet.
0: Evet, kapağını açmıyoruz ama.
1: Tabii. Şimdi biraz kuruyana kadar etrafı kapağını açmayalım ki sönmesin.
0: Sönmesin.

0: 5-10 dakika sonra bak kenarları başladı
1: kurumaya. Kurumaya başladı hakikaten.
0: Şunu tekrar ben seyircilerimiz için de göstereyim. Karşılıklı iki kenardan bunu aldık. Maşallah ne bereketli yufkamız varmış.
1: Hakikaten öyle.
0: Yani kaç tane fiyonk çıkardı bu bir taneden?
1: Evet, onu da ikiye de bölebilirmişiz hakikaten. Bir tanesini öyle ikiye bölelim, küçük yapalım.
0: Bu sefer de çok ince uzun dik. Baştan onu ayarlayacaktık. 3'e 3. Matematik işi ya bu işler.
1: Doğru, haklısın.
0: Ay işte böyle. Bir tanesi şey yazmıştı takipçime, kulak kırçınlasın hepsinin. Ya ne uyduruyorsunuz, böyle uyduruk uyduruk şeyler yapıyorsunuz. Ay, uyduracağız tabii, ne yapalım yani.
1: İşleri o.
0: Renk olsun bir de, çeşit olsun.
1: Çeşit olsun.
0: Sonuçta her şeyi birisi uydurmuş yani. Ay, çok tatlı üstüne, insanlar var.
1: Üstüne öyle bir şeyler koyuyorsun, kendin değişiklikler tabii yapıyorsun. Ki, yani sistem bu.
0: Böyle, herkes farklılık aramıyor mu? Yoksa iki çeşit kek, iki çeşit börekle hayat geçer yani.
1: Tabii ki geçer. Yoksa böyle gastronomi diye bir alan olmaz.
0: Tabii ki.
1: Pastacılık, kek işte alanı, ekmekçilik ya, alanı olmaz.
0: Gerçekten öyle. O yüzden.
1: Bu da bir meslek.
0: Ya, çok efendim, güzel yazıyorlar bazen ya. Çok iyiler, sağ olsunlar.
1: Takipçilerim. Ama benim hoşuma da gidiyor. Ben de memnunum.
0: Hayır,
1: evet,
0: hiç üzmüyorlar.
1: Ben de memnunum.
0: İletişimimiz güzel. Bunu da koyalım şöyle. Sonuncuyu da yapayım bir görsünler. Şöyle alayım, yağladım hep buraları.
1: 4 tanecik mi yapacağız?
0: Bilmiyorum ki, süreye göre. Siz bilirsiniz, daha yapmaya yaparız, malzememiz var. İkinciyi de yapalım mı, ne dersiniz?
1: Tamam, yeterli dediler.
0: Değil mi?
1: Ha,
0: çünkü
1: yeterli dediler.
0: Zaman sebebiyle en azından biz ölçülerimizi verdik, yapılışını gösterdik.
1: Gösterdik.
0: Seyircilerimiz yapacaktır. Evet. İki yufkayla da yapabilirler.
1: Şimdi onlar ben bilir. Seyircilerimize şöyle bir tekrar nasıl yaptık böreğimizi hatırlatalım. Patateslerimiz vardı, 2 tane, 3 tane haşladık onları. İçine yemeklik soğan doğradık. Ardından karabiberini, pul biberini, tuzunu ilave ettik. İç harcımızı hazırladık. Bir taraftan hatırlarsanız ya da belki ekranınızı şimdi açmışsınızdır, hatırlamıyorsunuzdur.
0: Tabii.
1: Tereyağıyla sıvı yağ erittik güzelce. Çünkü yufkalarımızı yağla ıslatacaktık. Aynen bu şekilde.
0: Aynen.
1: Sonra yufkamızı açtık önümüze, kenarlarını kestik. O kenarlarını fiyonk için kullanmak üzere kestik. Daha sonra da bizim yufkamız büyük olduğu için tam kare olmadı ama normalde kare bir
0: ortada bir kare
1: olacak.
0: Oluşturuyoruz.
1: Ortada kare olacak. Kenarlarından yufkaların büzdük. Her iki tarafına harcı koyduk. Kapattık yufkalarımızı. Şu anda Buket abla devam ediyor hatta yapmaya.
0: Aynen, yaptığımız işlem böyle.
1: Sonra ayırdığımız o fiyonkları böyle kenarını güzelce çevirdik.
0: Ve fiyonkları da yağlayarak tabii.
1: Yağlayacağız, haklısın. Şimdi ben oraya o zaman bu yumurta sarısını getiriyorum ki şöyle böreklerimiz güzelce kızarsın. Ha?
0: Evet kuzum, ortaya da şu göbeklere de çörek otu serpelim. Hmm. Varsa belki unuttum ben söylemeyi, kızlar çıkarmamış olabilir. Varsa ortaya da hani güzel bir fiyonk olsun.
1: Tamam. Şimdi kaç derece?
0: 200 dereceye atabiliriz bunu kızarana kadar. Hah, Tuğçe güzelce.
1: 200 derece kızarana kadar. Hı hı. Evet.
0: Çıtır çıtır olsun.
1: Mis gibi olsun.
0: Bu kekimiz oldu. Bunu gösterebiliriz şu anda.
1: Gösterelim gösterelim. Hatta sosunu da mı yapalım acaba?
0: Şimdi yapalım. Onu? Bunu bir gösterelim, altı yanmasın.
1: Tamam, ben hemen fırına atıyorum böreklerimizi 180 derecede. Zaten üzeri kızarana kadar efendim. Hemen şöyle koyduk fırına. Afiyet olsun şimdiden seyircilerimize. Açayım mı artık kapağını?
0: Hadi sen aç kuzum, göreceksin şimdi nasıl güzel bir şey.
1: Nasıl kabardı tava kekimiz, şu anda ekran başındaki izleyicilerimize gösteriyoruz. Oh. Ay.
0: Bakar mısın?
1: Çok güzel
0: nasıl
1: oldu.
0: Nasıl bir lezzet? Kürdan sokabilirsiniz fakat ben çok yaptığım için biliyorum. Bunun içi şu anda pişti.
1: Pişti.
0: Evet. Şimdi, ben çok sık yapıyorum. Tuzluları da böyle yapıyorum. Tuzlu kekleri de. Tavada çok yapıyorum.
1: Tavada çok
0: yapıyorum. Tabii tabii.
1: Şimdi seyircilerimize onu hatırlatmak istiyorum. Söylemek istiyorum. Ocağınızın en küçük gözünde, en kısıkta, yavaş yavaş.
0: Aynen.
1: Zaten 10 dakikada pişiyor, 10-15 dakikada hemen hemen.
0: Yani malzemeye göre.
1: Malzemeye
0: mesela
1: göre
0: bizimki
1: mi?
0: Bol bakma, şimdi biraz hızlandırılmış yaptım ben. Hı hı. İşleri varsa o yarım saat kısık ateşte pişer yani.
1: Pişer.
0: Orada başka şey de, aceleleri varsa bizim gibi
1: az daha, açabilirler
0: yani,
1: diyorsun.
0: Ama altı yanmasın, dikkat etsinler.
1: O zaman sosumuzu yapalım mı?
0: Yapalım, yapalım. Hı hı. Ben de piştiğini kokusundan anladım.
1: Hı. Evet.
0: Şunları şöyle alabilir miyim?
1: Alabilirsin. Hı. Bu tava yeterli olacak mı?
0: Ha, çırpmak, şunu da çırpacağız hayatım.
1: Ne
0: şu
1: de çırpacağız?
0: Var ya uzun. O malzemeleri uzun biz onu ayarladık.
1: Getir.

0: söylüyorum sana. Nelerdi malzemelerimiz? Sütümüz var.
1: 1,5 su bardağı sütümüz
0: evet,
1: var.
0: Kakaomuz var.
1: Aynen. Yağ evet. var, şeker var.
0: Yağ var, şeker var. Bu hani kadar.
1: Bunu kullanmamızdaki şu andaki amacımız şu şekeri bir eritelim. Üstüne dökeceğiz,
0: dökeceğiz
1: ya.
0: Gerçi doğru,
1: suyla
0: haklısın.
1: Da erirdi ama. Aha. Ben istedim şey olsun. Ay pardon. Bravo Tuğçe.
0: Evet,
1: ona
0: getirdim.
1: Atıyordum vallahi. Şekeri koyduk.
0: Sütümüzü ilave ediyoruz.
1: Ben evde de böyle bir şeyde bunu harmanlıyorum.
0: Yapıyorsun.
1: Ya da küçük rondoda. Atıp rondoda vişt yaptın mı köpük
0: gitti.
1: Köpük oluyor.
0: Yani, yağımızı koyduk. Bilgi. Yağ gerekli mi buna?
1: Yani şart
0: merak
1: değil.
0: Merak ettim.
1: Bu değil tabii
0: değil,
1: ki. İçinde de var.
0: Var, o yüzden soruyorum.
1: Bu ne bu? Biz tabii burada böyle en lezzetli, en misafirlik falan yani.
0: Kallavi.
1: Kallavi yapıyoruz.
0: Evet.
1: Yoksa şekeri bile koymayabilirsin.
0: Tabii
1: bunlar
0: ki.
1: Bunlar biraz daha lezzeti ve kaloriyi arttırıyor.
0: Arttırıyor, doğru. Tam misafirlik.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Diyet bir kekse mesela. Hiç sadece kakaosu, sütüyle rahatlıkla
0: yeterli.
1: Islanır
0: ki
1: tabii.
0: Yeterli. Senin öyle bir sayfan da var
1: evet,
0: değil mi?
1: Sayfam, evet. Hem normalde huzurlu mutfağım ben.
0: Evet.
1: Bir de huzurlu diyetim var ama
0: evet.
1: büyük olan sayfam, asıl emek sayfam huzurlu mutfak.
0: Huzurlu mutfak.
1: Aynen.
0: Huzurdan ölüyoruz.
1: Ay.
0: Buket ablanın sayfasına giriyoruz. O yaptığı öyle tatlıları, börekleri, pastaları gördükçe huzur.
1: Aa, Allah razı huzur. Olsun. Vallahi gerçekten. Takipçilerimle diyaloğum da huzur.
0: Huzur.
1: Tamam. Şimdi... Şuna.
0: Evet, zamanımız azalıyormuş.
1: Evet,
0: bak beni uyarıyorlar.
1: Gördüm, aynen. Evet. Allah'tan kurabiyemiz hemen 7-8. Bakın, bakar mısın?
0: Çok güzel.
1: Şunu çekebiliyorlar mı acaba arkadaşlar?
0: Çekiyor musunuz arkadaşlar?
1: Şu kıvamı göstermek isterim.
0: Evet. evet.
1: Yani delemedim bile, o kadar güzel, o kadar yumuşak.
0: Oh.
1: Şimdi bunu güzelce çeksin.
0: Emecek iyice.
1: Aynen.
0: Evet, çekecek içine.
1: Zaman varsa da bunu soğutana kadar dinlendirsin.
0: Yönetmenim fenalaşmış rejide. Mert bayılmış şu anda. Çekemiyoruz. Bitti program.
1: Program bitti. Biz bunu soğutup yiyeceğiz hep birlikte. Bu şöyle mi koyayım? Kokulu burada bu güzelce çeksin. Şimdi sırada çok dağıttım ama buraları şekerim.
0: Olsun ya, mutfak
1: sırada
0: dağılır.
1: Bizim çok güzel kıyır kıyır nişastalı kurabiyemiz
0: var. Çatlayacak mı üstü?
1: Çatlayacak. Çatlı. Hele çatlamasın.
0: Nişastalı kek geliyor. Günün son tarifi.
1: Nişastalı kurabiye.
0: Aa, kek nereden çıktı?
1: Kafam
0: burada kaldı. Kekteyim ben hala. O ayrılamıyorum orada.
1: Tuğçe bak, ben de senin gibi titizim. Şurayı bir alalım.
0: Sileceğiz, sileceğiz.
1: Bunu.
0: Efendim, malzemeler burada. Listesi de ekranı oynama malzemeler.
1: Ay, onları
0: göreceğiz.
1: El çabukluğu.
0: El çabukluğu.
1: Haklısın.
0: Neler varmış nişastalı kurabiyede? 250 gram tereyağı var. 2 adet yumurta sarısı. 1 su bardağı pudra şekeri. Ve Buket ablamın tezgahı temizleyen elleri. Malzeme listesinde yarım limonun suyu, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar da nişasta yahu, değil mi?
1: Aynen, aynen.
0: Öyle.
1: Ve bir önceki tarifimizin yufkası da idare edin.
0: Bu yufka
1: gençler.
0: Yok. Bu yufka yok. Böreğimizin yufkasıydı.
1: Ay Allah'ım ya Rabbim. Neşe olsun, huzur olsun.
0: Huzur
1: boş
0: olsun.
1: Ver, her
0: ya,
1: şey olur.
0: Güzel,
1: zaten orada yazıyor
0: verelim.
1: Şeyler.
0: Evet.
1: Tabii ki. Yazıyor. Şimdi
0: canım.
1: Bunu biraz limonlu bir nişastalı kurabiye yapacağız. O çok tuttu benim sayfamda. O yüzden ben burada da az limonlu yapmak istedim. Bir temiz kaşık daha alsam.
0: Hemen şuradan veriyorum sana bir temiz kaşık. Buyurun
1: evet,
0: efendim.
1: Tereyağımız güzel yumuşamış olmalı. Evet,
0: evet.
1: Şahane. Tereyağı koyduk.
0: Şöyle kolları çekeyim.
1: Evet, şimdi
0: çekeyim.
1: Onu yapacağız. O kadar değil, bir dakika
0: o kadar
1: şurada
0: değil
1: dursun. Tamam kuzum.
0: Kollar girmesin diye.
1: Aynen, yok yok, o anda
0: önemler.
1: Ben onu hissederim. Aha. Aynen kuzum benim. Şöyle bunu aldık. Pudra şekeri. Bir
0: evet.
1: su bardağı pudra şekeri.
0: Toz şeker yok, pudra şekeri
1: pudra şekeri
0: oluyor.
1: Daha kıyır ve...
0: Kıyır yapıyor, doğru.
1: Eğer yoksa da koysunlar, dert değil. 2 tane yumurta sarımız var.
0: 2 yumurta sarımız, hı-hı. evet.
1: Ondan sonra birazcık az bir limon suyu.
0: Tamam.
1: Bu fazla. Şöyle çeyrek bir limonun
0: yani
1: suyu.
0: 2-3 damla gibi bir şey aslında.
1: Çeyrek limon.
0: Çeyrek
1: 4'e
0: limon.
1: Böldün çeyreği.
0: Çeyrek limon.
1: Bu da şeyimiz, vanilyamız.
0: Vanilyamız, evet.
1: Bir de arkadan nişastamız kaldı işte. Onunla da nişastalı olduğu için. Ha, nişastamız
0: hiç
1: az.
0: Azıcık un konulmuyor
1: şimdi,
0: mu?
1: Ha? Konulabilir. Her çeşidini yaptım ben hayat
0: sen
1: boyu.
0: Sen sırf nişastalı
1: bunu
0: mı şimdi?
1: Bunu sırf nişastalı yapıyoruz.
0: Ay.
1: Bir dakika, kabartma tozu ve vanilya.
0: Evet.
1: Bu sırf nişasta. Nişastası azsa unla karıştırabilirler. Oranlar her oranda bu
0: ama
1: güzel oluyor.
0: Ama her zaman adı üstüne nişastalı kurabiye olduğu için un oranı her zaman nişastadan
1: az.
0: Daha
1: tabii
0: az olacak.
1: Tabii ki, aynen.
0: Zaten o çatlamayı veren de, o kıyır kıyırlığı veren de tabii ki nişasta.
1: Hem de nasıl.
0: Yani,
1: hem
0: evet,
1: de nasıl. Ay. O ağza böyle hani gelir ya, böyle hafif yapışır. Ha, süpersin. Ay. Aynen. Şimdi bu böyle yapılacak. Ya makinede çırpacak.

0: yapacaksın bunu. Hani aha, vardır ya ayaklı.
1: Evet,
0: ya
1: mutfak da, robotu, hı, o profesyonel. Ha,
0: ha. Ya da elinde yapacaksın. Çünkü bu böyle bir hamur.
1: Bu dağılan bir hamur,
0: evet,
1: değil mi?
0: Bak şimdi şurada eğer şey olsa eldiven böyle elinde yapışır, kalıyor. Tabii artık tecrübemiz var, senelerdir tabii, yapıyoruz tabii da yavrum. Şimdi benim evimde de daima eldivenim olur. Hani köfte için, bazı malzemeler için biz de tabii evde de kullanıyoruz.
1: Yo, ben bu arada el lezzeti denen mevhuma inanıyorum.
0: Tabii yani.
1: O yüzden de hani el değmesi, zaten ellerimizi yıkıyoruz, temizliyoruz. Aynen. Ama hani ben tereyağı olduğu için belki daha
0: eskiden
1: rahat hissedersin
0: aslında
1: diye.
0: Ben de çok bayılmıyorum bunlara elimi sokmaya ama bu böyle.
1: Bu böyle. Çünkü hani bir sistemi var sonuçta, evet, ve eldiven giyince dağılıyor, yapışıyor.
0: Yapışıyor çok, ziyan oluyor, hamur ziyan çıkaramıyorsun, oluyor. Günah değil mi?
1: Evet, böyle tepsiye getireyim mi?
0: Getir kuzum. Tamam. Şimdi un ya da nişasta az daha var mı ortalıkta? Hı hı. Çünkü bunu normalde bu kıvamda bile buzdolabına koyulsa bu kendini tutar.
1: Evet.
0: Ama birazcık yumurtalarımız da çok iriydi. Vallahi malzemeleriniz çok güzel.
1: Maşallah.
0: Sarıları çok iriydi. Az geldi şeyimiz.
1: Nişastamız
0: az geldi. Hı-hı. Şunu birazcık toparlamam lazım.
1: Tamam.
0: Bir de burası sıcak.
1: Sıcak haliyle. Ama bir şeklimizi de zamanımız daraldığı
0: tamam
1: için gösterelim istiyorum. Biraz
0: alamıyorum.
1: Biraz bir toparlayalım. Hı-hı. Nişasta geliyor
0: azıcık
1: zaten.
0: Azıcık gelsin, onu başka türlü şekil yapamayacağım.
1: Tamam.
0: Sıcak ya burası, tereyağımız çok yumuşak şu anda.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Şöyle biraz veriyorum.
0: Hı-hı. Bu sefer çok olur. Hı-hı. Az da alayım Tuğçe. Sen onu benim
1: tamam
0: yanıma koy yavrum.
1: Koydum abi.
0: Bu
1: koydum
0: işler böyle de.
1: Evet. Tabii işte malzemeye göre aslında o miktarlar değişiyor. Ama size hani ipucu olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz ki toparlanmıyorsa hamur, aile malzemenizi, ununuzu
0: tabii ki,
1: ya da nişastanızı eklemeniz gerekiyor.
0: Evde hep zaten malzememiz yanımızda
1: var
0: duruyor.
1: Evet.
0: Burada biz size mecbur bir ölçü veriyoruz.
1: Evet.
0: Ne
1: bak
0: kadar arttı
1: istiyor
0: ya, inanmıyorum.
1: Hakikaten.
0: Gerçekten ben de şaşırdım.
1: Yumurtaların iriliğinden
0: bereketli
1: bence o. Evet.
0: Tamamdır. Tamam. Hemen elimi sıyırıp
1: şekil
0: şeklini
1: vereceğiz.
0: Verelim.
1: Kaç derecede pişecek?
0: Şimdi kurabiye hamurudur. Aslında düşükte 170-165'te. Şimdi aha, bizim fırınımız sıcak ya. Aha. Aynı şekilde biz oraya
1: devam
0: atalım onu.
1: 7-8
0: tamam dakikada bu tamamdır. Sıcak fırında.
1: O kadar kolay işte.
0: Kurutmasınlar fazla. Yumuşakken alsınlar. Bu 7-8 dakikada pişiyor.
1: Yumuşakken alsın, sonra ama sonra bekletin.
0: Sonra
1: öyle yiyin.
0: Kuruyor.
1: Değil
0: aynen
1: mi?
0: Aynen canım. Sonra mis gibi oluyor.
1: Şimdi
0: elimi hafif unluyorum. Hı hı. Zaten yuvarlayacağız sadece.
1: O kadar. Ha, şimdi evet, başka hiçbir şey yok yapacağımız. Değil mi? Kalmadı artık.
0: Aa, aynen.
1: O zaman bir son kez tekrar edelim seyircilerimize. Nasıl yaptık nişastalı kurabiyeyi? Tereyağımızı koyduk Buket abla.
0: Evet kuzum,
1: o da sıcaklığında
0: yumuşak,
1: yumuşak böyle onu ezdik. Sonra ne yaptık?
0: Sonra
1: yumurtamızı ekledik.
0: Yumurta, iki yumurta sarısı koydum ben buna daha hı-hı güzel çatlasın diye.
1: Hı-hı. Daha güzel çatlasın ha,
0: olmayan
1: diye
0: bir tane de koyabilir. İşte bunlar
1: evet
0: ufak püf noktaları. Hı-hı. Sonra pudra şekerimiz vardı. Bir su bardağı gayet güzel yeterli oluyor.
1: Evet.
0: Pudra şekeri, kabartma tozu, vanilya.
1: Vanilya.
0: Ve limon suyumuz çok
1: azıcık
0: az.
1: Azıcık, çeyrek
0: şart
1: limonun suyu.
0: Ama
1: evet,
0: biz öyle yaptık çünkü.
1: Daha kıyır yapıyormuş hı-hı çünkü. Şimdi bunları böyle yuvarlıyoruz. Fırına göndereceğiz. İşte 170-165 derecede evinizde yaparken böyle güzelce çatlayacak. 7-8 dakika sonra zaten hazır olacak. Ama hemen tüketmeyelim. Şöyle bir kendini
0: dinlensin.
1: Bıraksın kendini. Hı-hı. Kurabiyeyim ben diye bir algılasın. Ondan sonra
0: çok güzel
1: yiyebilirsiniz.
0: Evet, evet aynen. Şimdi kurabiyelere çok fazla un, bu çok iyi şu anda da, aşırı yedirmiyoruz. Bunu hı-hı mümkünse bütün kurabiyelerde birazcık buzdolabına
1: dinlendiriyoruz. Evet.
0: Sertleşsin ondan sonra. Şimdi yapıyorum. Devam edeyim mi kuzum?
1: Evet,
0: şunları
1: evet,
0: da
1: evet,
0: yapayım.
1: Evet,
0: ellerimin yap kusuruna bakmasınlar. Ayıklayamadım. Zamanımız az.
1: Olsun. Ha. Yapalım. Sonra fırına gönderelim. Zaten
0: her
1: pişecek.
0: Temizleriz.
1: Evet.
0: Of çok güzel,
1: çok
0: bir
1: güzel
0: şey oldu
1: o
0: bu
1: ay
0: ya.
1: Ben de bir yapacağım.
0: Vallahi
1: ya
0: yap terapi. Ha. Yemin terapi ederim terapi. Azıcık unlayabilirsin elinden
1: evet
0: çıkmazsa.
1: Şöyle. Hı-hı. Ben yine küçük
0: nişasta
1: yaptım. Heh. Evet.
0: Ben de
1: biraz
0: şeyden
1: daha tombiş tabii değil mi?
0: Ha.
1: Yok beğenmedim.
0: Neden biliyor musun? Bastırma.
1: Ha,
0: şöyle bunu
1: diyorsun
0: serbest bırak. Aynen
1: ha,
0: kızım.
1: Ben
0: yayılacak
1: biraz bastırdım. Şu evet an iyi mi mesela?
0: Gayet iyi. Hı.
1: Bastırmıyoruz.
0: Aa, süper.
1: Serbest bırakıyoruz.
0: Daha
1: elimizi
0: da tabii iri küçük yaparlar mini mini mini mini. Ha-ha. Ben şimdi çabuk pişsin.
1: O da
0: herkes
1: olur
0: görsün. Küçük de olur, iri
1: İstedik
0: de olur. Of.
1: Şimdi fırına göndermek için bir an önce acele ediyoruz ki.
0: Yani yayınında
1: evet
0: bir süresi var. Evde istedikleri gibi şekil versinler.
1: Ama yine de zaten hani çok pratik bir
0: çok
1: tarif.
0: Pratik.
1: Hakikaten çok pratik bir tarif. O yüzden zamanınız da çok çalmayacak.
0: Çok
1: Sadece ne yapmamız gerekiyor? Hamurun iyi kıvamını aldırmamız gerekiyor aslında bu kebabı, değil mi?
0: Aynen yavrum. Hı-hı. Hamuru güzelce fazla un koymadan. Bu kurabiyeleri un bitiriyor derler ya, taş gibi.
1: Şimdiden çatladı o. Şimdiden çatladı. Evet efendim, kekimiz pişti. Böreğimiz fırında pişiyor. Şimdi nişastalı kurabiyemizi de hallettik. Şimdi ben bunu fırına göndereceğim. Ne demiştik? 165-170 derecede. Götürüyorum bu Buket ablacığım.
0: Ben de ellerimi yıkayayım.
1: Evet, şöyle fırına verdik.
0: Sıcak fırında 8 dakika ona yeter.
1: Sıcak fırında 8 dakika yetiyor.
0: Soğuksa
1: Buket ablacığım sen elini yıka. Yıkıyorum. Biz de buraları toplayalım. Bu yaptığımız güzel lezzetlerin sunumlarıyla birazdan karşınızda olacağız.

0: mavi bir zürafa mı?
1: Vay, konuşabiliyor musun?
0: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka. Bir pelerine ne dersin?
1: Evet.
0: İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: ABC 8 kilo toz deterjan 299 lira. ABC 3 litre sıvı çamaşır deterjanı 179 lira.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
8: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
9: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: kapatmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız, Halkbank. Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
5: Adriana duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım. Sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
12: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
11: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Probis.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
2: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
3: Probis, Probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
5: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
3: Probis, Probis.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuk mu, Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Sadece durula.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim duruyu?
14: Bravo vallahi.

0: de sadece durula.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bakın,

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Önce sen kapat.

0: ki.
1: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız Truval.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
5: Efendim Buket ablamın güzel lezzetleriyle sizle beraber olduk. Neler yaptık şöyle bir daha bir toparlayalım mı Buket abla? Evet, ilk olarak çok güzel bir tavada kek yaptık. Islak kek, soslu.
6: Of evet.
5: Of aynen. Evet. Şu an bütün ekip, reji artı stüdyo ıslak keki yemek için sabırsızlıkla
6: evet,
5: bekliyorlar.
6: Evet, süper.
5: Evet, ardından ne yaptık? Böyle gördüğünüz gibi patatesli güzel bir fiyonk börek. Böyle güzel güzel katladık onu, şekiller verdik. Hakikaten de fiyonk oldu.
6: Oldu.
5: Şu tombiş olan benim yaptığım. Mert'in ısrarla iç malzemesini bol koy dediği bak şişti
6: güzel,
5: öyle.
6: Güzel kabarık kabardı. Vallahi doğru.
5: Şu evet, efendim.
6: Aynen.
5: Ve son olarak da nişastalı kurabiye yaptık. Biraz böyle bunu cookie gibi yaptık aslında. Çok da güzel oldu.
6: Güzel oldu. Şimdi biz tabii iki tane tepsi üst üste pişirdik. Üzerine böreğimiz geldi. Normalde biraz daha toparlak olabiliyor ama böyle sevenler de çok biliyorsun.
5: Ben böyle daha çok seviyorum
6: hani
5: cookie.
6: Evet, çikolatalı olanlarını
5: az
6: da.
5: Az geliyor ağza. Daha uzun sürüyor yemesi. Çok teşekkür ediyorum ablacığım.
6: Rica ederim.
5: İyi ki geldin.
6: Canım. Çok teşekkür ederim.
5: Yine görüşürüz zaten.
6: İnşallah. Tuğçe'ciğim teşekkürler.
5: Efendim bizden bugünlük bu kadar. Hep ne diyorum ben? Evlerimizden neşe, sofralarımızdan bereket, yüzümüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.

Metrekare'de bu bölüm Beykoz Çavuşbaşı'nda. Sedef Ilgaz ve Mehmet Sinan Kur'an çiftinin evine konuk oluyoruz. Doğayla iç içe, konforun ön planda tutulduğu bu keyifli villanın hikayesini gelin hep birlikte dinleyelim.

0: İyi günler, hoş geldiniz. Hoş ben geldiniz. Mehmet Sinan Kur'an.
1: Ben Sedef Ilgaz.
0: Bizim evimize geldiniz. Evimizi gezdireceğiz size.
1: Şu anda Çavuşbaşı'ndayız. Burası dağda, güzel, nefis. İstanbul'un İsviçre'si diyebilirim.
0: Ben her zaman ormanı tercih etmişimdir, yeşili tercih etmişimdir hayatımda. Yani bana deseniz ki deniz manzarası mı, orman manzarası mı, her zaman bende yeşil ağır basıyor. Sedef de bilir o uyumu. Bundan önce biz orman evlerinde, ormanın ortasında bir evimiz vardı. Sonra Sedef'in aile evi burası. Buraya gelmemiz gerekti.

0: Çok farklı değil mi şey iklimi? İstanbul'dan.
1: Havası çok güzel.
0: İstanbul'dan
1: çok
0: daha soğuk. Ama daha temiz havası bence.
1: Çünkü çok orman var. Ormanların arasındayız şu anda. Çok şanslıyız. Hem İstanbul'dayız. 15 dakika köprüye burası. Hem çıktığımız zaman, evimize geldiğimiz zaman tatilde gibiyiz. Güzel oluyor onun için.
0: Şimdi kendimi çok mutlu hissediyorum. Hiç çıkmak bile istemiyorum. Beraber zaten dolaşacağız biraz sonra. Benim stüdyom, ben bu arada sanatçıyım, ressamım. Stüdyom da benim bahçede. Size tanıtmaktan çok keyif alacağız.
1: Burası 35 sene evvel babamın bir projesinin uygulaması. Burası hiç, bizim için yapılmamıştı ama o anda başlamak istemiştik ve buraya inşa ettik. Uygun geldi bize. Dağ evi tarzı. Sonra işte 7-8 sene evvel taşındık. Biraz modernize ettik, taşındık. Şu anda çok mutlu biçimde oturuyoruz burada. İsterseniz evi gezdirelim size artık.

0: Evimiz 35 sene evvel filan babamın bir projesini buraya uygulamamızla ortaya çıktı. Oturmadık, uzun süre oturmadık burada. Sonra daha sonra önce annemler, sonra işte iki ev var burada, aynı ev. Daha sonra abim filan oturdular. Sonra kaç sene oldu biz de buraya taşınalı? 10 sene oldu mu?
1: 7-8 sene oldu.
0: Neyse işte 7-8 sene evvel biz buraya taşınmamız gerekti. Annemler hastalandı. Onun için bu tarafa komşu olalım onlara dedik. Fakat ev daha eski tarzdaydı. Pencereleri daha küçüktü. Biz de dışarıyla daha fazla ilişkimiz olmasını istiyorduk. Dolayısıyla pencereleri büyüttük, modernize ettik. İşte yerleri beton yaptık her yeri. Çünkü bizde çok köpek var. Ve bu tarz daha hoşumuza gidiyor. Biraz daha endüstriyel bir hal alıyor. Değiştirdik. Buraya babamla benim ortak evimiz diyebiliriz. Bu açıdan çok hoşuma gidiyor. Mehmet'in de benim de çok fazla kitabımız var. Dolayısıyla evin ana fikri bir kütüphane oldu. Doğal olarak yani.

0: film seyrediyoruz burada. Oradaki tabloyu kaldırıyoruz, orada film seyrediyoruz. Dolayısıyla orta sehpamız bir yaşam alanı haline geliyor. Dolayısıyla kocaman bir orta sehpa seçtik. Kanepe zaten kaç senelik? 35 senelik. B&B bir kanepe. O B&B'lerin filan işte özelliği başta alırken çok pahalı oluyor. Şu anda müşterilerim aynı şeyi anlatıyorum onlara. Üstünde 2 çocuk, 10 köpek filan büyüdü. Hala bize servis veriyor. O açıdan iyi. Mutfakla yaşam alanı iç içe. Çünkü biz yemek yemeyi de çok seviyoruz. Orada bir televizyonumuz vardı. Televizyonu kaldırdık. Orası içerisi yemek, içeride kahvaltı bölümü oldu. Oranın da özelliği bahçenin tam içinde gibi. Kışın da bahçenin içinde, bahçede yemek yer gibi oluyoruz. Hoşumuza gidiyor.
1: Aslında enteresan tarafı işin ikimiz birbirimizi doldurduk. Sedef beni sanatçı olduğuma ikna etti. Sonra ben de onu çok çok zevkli olduğuna ve biraz da artık yaşımız gereği keyif aldığımız işleri yapmamız gerektiğini konuştuk. Ben de onu öyle ikna ettim ve şu anda ikimiz de alaylıyız. Ve çok güzel bir birliktelik oldu çünkü evden çıkmayı hiç sevmiyoruz. Sürekli evdeyiz. Demin Sedef söyledi köpeğimiz var diye ama 7 tane köpeğimiz var. Onlara uygun bir hayat tarzı oluşturduk. Bahçeyle ilişkisi çok iyi evin. Zaten her taraf cam olduğu için direkt bahçeyi görebiliyoruz, bitkileri görebiliyoruz. Ve enteresan bir...

0: Esas oturduğumuz salon tamamıyla rahat olması üzerine dizayn edildi ve ben kendim çok rahat hissediyorum burada.
1: Buradan her açıdan, yani otururken çeşitli açılardan bahçedeki güzellikleri görebiliyoruz. Şu giriş kapısından itibaren hoş bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Zaten o giriş kapısı genellikle açık duruyor bizim. Çünkü Mehmet'in stüdyosu bahçede, köpekler bahçeye girip çıkıyorlar. Dolayısıyla o kapı genelde açık, giriş çıkış rahatlıkla yapılabiliyor. Yukarıdan girdiğiniz için eve, üstten baktığınız için hoş bir açı oluşuyor eve girerken. Şu şeyimiz, deri koltuğumuz yeni. Onu çok seviyoruz şu anda. Antikacı var Çukur Cuma'da. İstanbul'daki en özenli şeyleri satanlardan bir tanesi. Bedi Bey'den aldım bu şeyi, koltuğu. Düşün, orası bomboştu senelerdir. Çünkü bir şeyi, tam sevdiğimiz bir şey bulamamıştık oraya. Her neyse, şimdi o koltuğumuz da geldi, çok mutluyuz. Yanındaki karton, kağıttan sehpalar var. Ondan da çok hoşlanıyorum ben. Önündeki lens şeklindeki puf, sanırım evdeki en eski eşya. Benim için evde ilk olması gereken şey fonksiyonellik. En önemli şey fonksiyonellik. Yani iş akışının, yürüyüşün, efendim insanın ergonomisinin ön planda tutulduğu evleri tercih ediyorum. Ona göre zaten dekore ediyorum. Bu ev de öyle. İnsanların, ben dekorasyon yaparken ailelerle uzun görüşmeler yapıyorum. İnsanların yaşam tarzlarını anlayıp ona uygun evler yapmaya çalışıyorum. Bu ev bizim yaşam tarzımıza tamamen uygun. Bu evin en önemli özelliği o. Daha önceki evlerimde mesela uygun olmayan şeyler vardı. Bu ev tamamen uygun bizim yaşam tarzımıza. Köpeklerimize uygun, temizliğe uygun, çok girenimiz çıkanımız oluyor, ona uygun. Ve en önemlisi doğayla iç içe. O doğayı biz yaşadığımız yerde kışın da hissedebilmek istiyoruz evin içindeyken de. Ona göre dizayn edilmiş bir ev.
0: Tasarımda böyle bir çelişki var değil mi aslında? Tasarımda, dekorasyonda benim çok dikkat ettiğim ve beni rahatsız eden. Görselliği fazla ön planda tuttukları zaman ya da orijinalliği kullanılır olmuyor. Fonksiyonel olmadığı zaman bence tasarımların da mekanların da çok anlamı kalmıyor.
1: Bana da öyle geliyor. İkincisi de bizim ev de o şekilde bence. Bizim ev için ben işte yok öyle tarz, bu tarz falan diyemem. Zamansız diyebilirim bizim ev için. Benim genellikle dekore ederken yakalamaya çalıştığım, özellikle kendimi zorladığım değil, zaten doğal olarak çıkan şey de zamansız şeyler oluyor. Yani hangi zamanda yapıldığını, bu ev 1950'de de yapılmış olabilirdi.
0: Sanki oraya daha yatkın ama.
1: Efendim?
0: Oraya daha uygun sanki.
1: 1950'ye mi?
0: 70, 50, 60, 70 o civarlara daha uygun.
1: Çok anlamazsın. Yani, şimdi... yani bir şeysiz, ne olduğunu, ne zaman olduğunu anlatmayan bir yerde birkaç kişiye göstersen çok anlamazlar. Yani bunlar hepsi birden konmadı. Seneler içinde buradaki her parçanın bizim için bir hikayesi ve bir önemi var. Bunlar masanın üstü dolsun diye alınmış ya da işte kitaplık dolsun diye alınmış şeyler değil. Hepsi kullanılmış, severek kullanılan, görülmekten hoşlanılan şeyler. Hatta biraz fazla eşya alıyor bazen, görmekten çok hoşlandığımız. Onların yerleri değişiyor evde mesela. Ben sıkılıveriyorum orada fazla olmasından. Başka bir yere gidiyor. Sonra tekrar özlüyorum, tekrar geliyor filan.
0: Benim en çok beğendiğim tarafı bize uygun ve evet bize uygun olması. Ama enteresan biçimde de mesela çekimler oluyor evde. Dizi, reklam, film çekimleri oluyor bazen. Şeye de, endüstriye de uyuyor değil mi?
1: Uyuyor,
0: yani şeye de genel, o genel zevke de uyuyor.
1: Bu evi çok sevdiler. Neden sevdiklerini bilmiyorum tam.
0: Aslında şimdi konuşunca çıktı, çok belirgin değil ya. Çok böyle tabii, sakin
1: tabii,
0: ya. Demek ki belki onu seviyorlar, onu beğeniyorlar.
1: Yani yüzü eskimiyor evin kolay kolay. Çok belirgin şeyleri yok. Bu sehpayı mesela oldukça

0: şeyini yaptırdım. Eskiden dolap kapaklarından yaptığımız, çok güzel dolap kapaklarından yaptığımız bir sehpa vardı. Fakat yavru köpekler bizim yavru olarak geliyorlar. Sokaktan buluyoruz, buluyoruz, getiriyoruz. Kenarlarını yediler. Bir müddet öyle yaşadık. Sonra bir mermercide bu Onyx'i gördüm. Ve Onyx bana herhalde çocukluğumu mu hatırladı, ne oldu? Aşık oldum. Onyx gelmemiş aklıma, senelerdir görmemişim herhalde. Farkında değilim yani. Onyx olsun. Sonra işte Onyx'i mevcut ayağın üstüne koyduk. Böyle bir şey durdu. İğreti durdu. Olmadı yani. Ona göre kesin. Sonra da bir dergide gördüm herhalde. Şu ayağı gördüm ve buna daha uygun olacağını düşündüm. Şimdi de çok beğeniyorum.
1: Yani aslında en temel şeyden başlayarak ev ona göre şekillendi evet. Biraz da değil mi? Tabii. Masanın şeyi, bunun rengi, koltuğun rengi falan.
0: Ama ya, koltuğun rengi evet, koltuğun rengi griyi biraz kırıyor bence. Çok şeyle olmamakla beraber. Yani bejle griyi her zaman yakıştırmışımdır ben. Bu da bir tarz bej diyelim işte. Şöminenin yeri çok önemli. Çünkü şömineye bakarken yani zaten bir evde olması gereken şeylerden biri bence bütün dikkat odaklarının aşağı yukarı aynı yerde toplanması. Şömine orada, televizyon burada, manzara burada oldu mu olmuyor o. Yani bence olmuyor. Burada şömine orada, yanından bahçeye bakabiliyorsunuz. Üstünde film seyredebiliyorsunuz. Aşağıda ateş yanarken üstte film seyredebiliyorsunuz. Bu güzel oluyor. Bu çok anlamlı bir şey oldu. Şurada yeni kolon var mesela ortada. Ve orada bir tavan sarkması var. Projede olmayan. Mesela o tavan sarkmasını gidermek için bu kütüphanenin şekli. Çünkü düzlem seviyorum ben. Düzledi o orayı. Ondan sonra oradaki şeyi anlamlandırmak için Memo bana bir doğum günümde bu işte şeycilerin kullandığı neydi o? Tapu kadastrocuların, topografların kullandığı cetvelden almıştı. Onu oraya astık. O oraya alınmadı yani. O vardı zaten bizde. Onu oraya astık. Ve bizim anlamsız kolon ve kiriş anlamlandı bana göre. Orada bir tane yuvarlak masamız var. O yuvarlak masanın özelliği de uzun sohbetlere uygun olması. Sofra sohbeti seven insanlara bence yuvarlak masa çok uygun. Herkes birbirini görebiliyor.
1: Çok samimi.
0: Evet. Artı o masanın bir özelliği daha var. Altında bacak bacak üstüne atabiliyorsunuz. İskemleler bana göre dünyanın en rahat iskemleleri. Kolu yok, şusu yok, busu yok ama inanılmaz rahat iskemleler. Artı çok dayanıklılar. Tabii onun da kenarını, köşesini köpek yedi ama o da bizim gerçeğimiz artık herhalde. Ona razı oluyoruz maalesef.

0: Direkt aydınlatmadan hoşlanmıyorum. Bizim evde de direkt aydınlatma pek yoktur. Yani ampulü göremezsiniz. Bir kere şey, gözü alıyor. İkincisi, kadını çirkin gösteriyor direkt aydınlatma. Herkes çirkin gösteriyor.
1: Öyle bir aydınlatma yok.
0: Efendim?
1: Seni çirkin gösterecek bir aydınlatma yok.
0: Teşekkür ederim. Dolayısıyla bütün aydınlatmalar gizli, saklı, işte ampuller görünmüyor falan. Onlar da tabii zaman içinde toplanmış. Şurada bir tane normal apliğin üstüne bir tane otopark aynası asılmış mesela. İşte bu şimdi ismini vermek istemediğim kuzey ülkelerinin şeyinden uyduruk. İkinci kenarı kırık diye kenara atılmış bir aydınlatma. Benim çok hoşuma gitti.
1: Evinizin her şeyi.
0: Evet. Bu yine şeyden nereden Karaköy'de bir yerde geçerken gördüm. O Afrika tarzı çok hoşuma gitti. Aldım. Yerini buluyor bir şekilde. Dolandı. Sonunda buraya geldi. Yemek masasının üstü çok uzun süre lambasız kaldı. Yediğimizi görmüyorduk. Ondan sonra şimdi işte ne zaman birkaç sene evvel bu klasiği aldık koyduk oraya.
1: 14 sene sonra aniden bir şey keşfettim. Ne biliyor musun? Sen benim resim yaptığım gibi ev yapıyorsun.
0: Nasıl?
1: Baştan oturup tasarlım.
0: Evet. Olmuyor evet.
1: Bir şey buluyorsun. O bir şeyi geliştire. Evet. Doğada da öyledir ya mesela evet. Hani arılar petek evet. Yaparken de küçücük bir şey yapıp onu geliştirirler.
0: Bir ana fikir oluyor evin.
1: Çok enteresan.
0: O ana fikrin üstüne gelişiyor. Dolayısıyla baştan

0: proje yapıp ona göre onun tamamen onu uygulamaktan çok hoşlanmıyorum. Doğru söylüyorsun.
1: Evet, sıkıcı da oluyor zaten bence. Bizim enteresan aslında olayımız yemek ama yemek yemek değil, yemekte bir araya gelmek. Onun için böyle sıcak yemekte buluşacağımız, sohbet edeceğimiz bir alan yarattık değil mi?
0: Evet.
1: O çok hoşuma gidiyor. Hem yazlık hem kışlık, yazın dışarıda.
0: Çok sosyal bir olay bizim için. Komşu evde yeğenimiz yaşıyor. Mehmet'in asistanı da bizde yaşıyor. Burada hep buluşuluyor. Ya işte hafta sonuysa kahvaltıda, hafta arasıysa akşam yemeğinde. Hep bu noktada buluşuluyor. Burası böyle değildi. Onun için tavan çok alçak. Şuradan bir basamakla aşağı iniliyordu. Ve buraya biraz daha uygundu şey. Fakat düz hale gelsin diye. Oradaki basamağı doldurdum. Burada alçak tavan kaldı. Şurada arkamda yine düzleme gereği duyduğum için ben, girinti çıkıntılardan hoşlanmadığım için, kolonlardan, kirişlerden filan, hep düzleme amaçlı dolaplar yapmak zorunda kaldık. Bütün amacımız o oldu yani. Biraz yerimiz küçüldü ama daha düz, daha net alanlar yarattı bize bu. Dolaplarımız fazla değil, o yüzden birazcık zorluk çekiyoruz. Dışarıda da, kışın dışarıda da duruyor. İşte meyvelerimiz dışarıda duruyor ve işte ne bileyim yumurtalarımız dışarıda duruyor. Yazın da dışarıda buzdolabı alacağız şimdi, ona koyacağız. Yerimiz pek yeterli değil ama
1: burada
0: idare
1: duruyor
0: ediyoruz
1: falan diyorsun. İnsanlar anlamayabilir. Bizim olduğumuz yer normalde şehirden her zaman 3-4 derece daha soğuk.
0: Ha evet.
1: Bayağı dağ burası yani. Çavuşbaşı'nda oturuyoruz. Onun için enteresan bir şey var. Rize yaylası gibi aslında.
0: İçeri girince buranın duvarlarının beyaz olması gerektiğini hissediyorum. Onu yapıyorum. Bilmiyorum yani. Mutlaka işte bilmem neler, işte antrasit olduğu için, yerler gri olduğu için falan gibi bir öyle olduğu zaman onun doğru olmasının bir izahati vardır ama o izahatler bende yok. Biz baktık ki hiç televizyon seyretmiyoruz. Çünkü bizim şöminenin üstünde projeksiyon var. O projeksiyonda sadece film seyrediyoruz. Öyle işte yani televizyon, normal televizyon yok. Ondan sonra bir fark ettik bir gün. Biz hiç televizyon seyretmiyoruz zaten. O orada duruyor öyle iş olsun diye. Biz de onu misafir odasına koyduk televizyonu. Çok isteyen olursa gidip misafir odasına seyrediyor.
1: Burayı çok seviyorum. Burada yatmayı, bütün bunlar açılıyor. Açıldığı için çok bahçeli iç içe oluyor burası. Tabii Nisan'dan Mayıs'tan sonra burada olmak, burada yatıp müzik dinlemek, kitap okumak, neyse sohbet etmek bambaşka bir zevk oluyor. Burayı, kış bahçesi değil mi burası?
0: Evet ama yani burayı kapatmak şey bir seçim değildi.
1: Tercih edilmiş.
0: Burada kışında yaşayalım bilmem ne diye değil. Sadece o kadar çok çiçeğimiz var ki dışarıda donacak. Burası çok sert bir iklim. Bütün çiçeklerimiz donuyor. Birinci sene dondular. Ondan sonra o yüzden biz de burayı kapatmak zorunda kaldık. Şu anda da yani hani soğuk oluyor burası. Bu zaten bu şeyler, bu kayan camlar soğuğu çok engellemiyorlar. Ama çiçeklerin donmasını engelleyecek kadar sıcak yapıyorlar. Yetiyor bize.
1: Bu da herhalde kapatmanın en güzel yönü şeyi değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii yani yolu. Çok hakikaten güzel bir sistem bu. Şey çünkü yok oluyor. Yani yazın kaldırıyorsunuz bitti.
1: Kaya bir yerde toplanıyor.
0: Güzel bir icat yani. Bize tabii bir açıdan daha iyi oldu. Biz ince doğramalar sevdalısı olduğumuz için ince doğramalarımızı sadece demirle sağlayabildik. Ama demirin bir şeyi var, bir sorunu var. Yazın genleşiyor, kışın çekiyor ve kışın çok soğuk geçiren bir şey.
1: Evet ama yani şey, öbür evle aslında mukayese ettiğin zaman tarz olarak burası bence tamamıyla farklı yani tam yaşam alanı burası.
0: Tabii yani burada işte pencerelerde kareler var.
1: Burada kışında oturursun yani.
0: Tabii.

0: çok rahat.
1: Evet. Burada yine sehpamız mermer. Mermerin üstü film kaplı. O da güzel icat Allah'a şükür. Çizilmiyor. İşte ne bileyim ben leke kalmıyor. Suydu, şuydu, buydu. Leke içindeydi. Lekeli mermere de kaplıyorsunuz. Yine oluyor. Yine yeni gibi oluyor. Sonra işte biraz çizilince falan filmi kaldırıp bir daha film kaplıyorsunuz. Rahat bir şey oluyor. Öyle yaptık biz de. İyi oldu.
0: Her zaman parlak duruyor.
1: Evet.
0: Kırmızı taş çok güzel bir şey bir de.
1: Babamın şeyi bence de çok
0: sevdiğim. Şimdi var mı artık bence. Bu kırmızı taş?
1: Var var.
0: Var mı?
1: Var. Bunlar eski tabii işte bunlar dediğin gibi yapıldığı sene yapılmış. Ama var aynıları. Beton bir de üstelik. Burası yatak odası. Daha önce söylediğim gibi yatak odasını koyu renk tercih ediyorum. Bizde yani genelde duvarlar, az duvar var şeyde, evde aşağıda. Dolayısıyla buraya çok eser kaldı. Onun için bütün duvarlar dolu çünkü hepsini çok seviyoruz. Galeri duvarı gibi oldu. Ayna seviyoruz. Şurada ayna var çünkü tavan alçak olduğu için orası derinlik veriyor. Yoksa orası birazcık sıkıcı oluyordu. Ben de oraya ayna koydum. Orası benim tarafım zaten. Şu ayna da asılacak yeri bekliyor. Aslında yeri orası değil ama bakalım yine dolaşıyor şu anda. Aydınlatmalar çok rahat. Çünkü ister çok aydınlatıyor, ister az aydınlatıyor. Koyu renge çevirdiğim zaman aydınlatmayı az aydınlatıyor. Yukarıya çevirdiğim zaman beyazdan yansıdığı için rahat rahat okuyabiliyorum. O çok hoşuma gidiyor. Şurada evin birçok yerinde zaten var. Mehmet'in şu kadar defterleri var. O defterlerdeki resimleri ben çok seviyorum. O defter sayfalarını büyütüyorum çeşit çeşit yerlere. Burada da iki tane var. Altta yine çeşitli insanların şeyi, ailemizin resimleri filan. Bu da daha evvel eski evde mutfakta duruyordu. Buraya renk katıyor diye düşündüm. Onu da buraya koydum. Şimdi de çok hoşuma gidiyor hakikaten. O da yerini buldu.

beğendiğim tarafı, tercih ettiğim tarafı kış bahçesi demiştim ya, o da yalandı. Çünkü aslında burası. Burası benim stüdyom. Benim mağaram, kilisem, korunağım, her neyse artık onun adı. Benim evin bahçesinde burası ve tam karşıda Sedef'in çalışma odası var. Aramızdaki bu yeşillik ve ağaçlar beni gerçekten büyülüyor. Çünkü benim bir resmim vardı Büyülü Bahçe diye. Aslında Büyülü Bahçe burasıydı. Beni dış dünyanın etkilerinden, negatifliklerinden, olumsuzluklarından koruyan bahçe burası. Ve bizim sevgimizle aslında bu bahçe büyüyor, sulanıyor, besleniyor. Onun için benim en önemli yerim burası. Bütün eserleri, bütün resimleri Erkan'la birlikte burada yapıyoruz. Burada tasarlıyoruz. Burada hayata geçiyor. Yaklaşık da bir 10-12 senedir bu şekilde çalışıyoruz ve çok mutluyum. Benim en büyük hazinem arkada görmüş olduğunuz kütüphane. Dünyanın bütün ülkelerinden hemen hemen orada çocuk kitapları, çizgi romanlar, sanat üzerine kitaplar var. Ressamları anlatan ve sanat tarihini anlatan. Onun için burası benim mabedim. Burayı sizinle paylaşmak benim için son derece keyifli. Çok çok teşekkür ederim ziyaret ettiğiniz için.

0: Karımı kaybetmişim. Çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok.
1: Yaralısınız.
0: Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.
2: İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
0: Babanım Murat. Öz be öz babanım Kadir.
3: Çaresizler bugün 16.15'te

0: tv.jp
1: Mavi bir zürafa mı?
2: Vay, konuşabiliyor musun?
1: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka. Bir pelerine ne dersin?
2: Evet.
1: İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin, L'Oréal Paris'ten.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Volkanlar. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkanlar.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
1: İşte Çetmen, işte hayat.
2: Sadece durulan.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece Duru'la.
0: Çetmen eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Çocuklar,
16: şoka gidelim.
15: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle Uygur'a gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok Uygun'a, hem şokta hem cepte şokta.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız, Halkbank. Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığı...

0: ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
8: Anlıyor, yapamıyor.
7: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
9: Bari kötü ayrılmayalım.
7: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
10: %16 proteinli muzlu, kakaolu, kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edin.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız mı buraya
2: da? Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Ne var ya bu?
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
17: Süper Kumbara başlıyor.
18: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
19: Ben.
16: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
18: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
18: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
18: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
1: Botanik.
7: Abacus.
8: Kasa.
7: Marul.
8: Kumbara.
18: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
16: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Probis.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor.
3: Neden yapılamıyor bu?
2: Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
4: Probis, Probis.
5: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
6: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Probis, Probis.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durular.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Tatil bitti.

evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize gelin.

0: sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
1: Al başına cezayı işin yoksa.
2: Buralarda ne işi varmış?
3: Bilmem.
4: Her gün, her gün ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
3: Geldi mi davet kağıdın?
5: Cebimde kapı gibi. Hmm. Heidelberg'de Tüv Türk matbaası.
6: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla.
7: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
8: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
3: Yok, evde bulunsun.
9: Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir.
3: Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
2: Ya ne yaparsın?
3: Evlenirim be!
4: Avustralya hikayesi kapandı demek.
3: Yo yo! Beraber gideceğiz Zeynep'le.
7: Çocuğumuz bize benzemeyecek. Analı babalı büyüyecek.
3: Kız mı oğlan mı?
7: Oğlandı. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
3: Şunun klişesini yaptır çabuk. İkimiz de büyütsünler.
10: Umut Dünyası bugün 18'de TV4'te.
11: Bu da bizim evimiz, bizim yaşantımızdı. Bize konuk olduğunuz için çok çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz size.
12: Yine bekleriz.

Hemen çileklerimizi gördüğünüz gibi saplarından ayırdık. Şekersiz çilek reçelini yapmanın aslında birkaç yolu var. Biz bugün hurmayla ve kuru üzümle birlikte bunu şekerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi hurmalarımızın çekirdeklerinin bir kısmını çıkardık. Diğerlerini de şu şekilde hemen ortadan ikiye ayıracağız ve çekirdeklerini çıkaracağız. Hurma şeker bakımından çok yoğun bir meyve. Hatta Ramazanlarda biliyorsunuz orucumuzu açarken ilk olarak hurma yeriz. Bu da vücudumuzdaki şeker dengesini sağlayabilmesin diye. Hemen hurmalarımızın içini açtık. Zaten kuru üzümümüz burada. Tenceremizi aldık. Hurmalarımızı tencereye yerleştiriyoruz. Ve bir miktar, yaklaşık bir avuç kadar kuru üzüm koyduk. Kuru üzümün faydaları saymakla bitmez. Babam küçükken bana sürekli kuru üzüm yedirmeye çalışırdı. Sebebini şu olarak açıklar, derdi ki oğlum zeken gelişsin. Oğlum birazcık daha ye. Bak kuru üzüm, bak bu derdi glikoz, beynin ihtiyacı. Sen ne kadar glikoz yersen beynin o kadar gelişir dedi. Sanırım ben bunu biraz yanlış anladım. Yani o glikoz tüketimi işini. Ama herhalde beynin de geliştiğini düşünüyorum. Hemen bunun üzerine sıcak su ekleyeceğiz. Çok fazla su eklememize gerek yok. Ocağımızın altını yakıyorum. Şimdi burada bir kaynatma işlemi yapacağız. Bunu yapıyor olmamızın sebebi şu. Bu sudan şekerli bir su elde etmeye çalışıyoruz. Yani kuru üzümden ve hurmadan bir şekerli su elde edeceğiz. Daha sonra bunu çileğimizle birleştireceğiz. Osmanlı mutfağında şekersiz reçeller çok fazla yapılırmış. Daha doğrusu Osmanlı mutfağında zaten reçel çok önemli bir yere sahipmiş. Örneğin Türk kahvesinin yanında, Türk kahvesinin sade içerlermiş. Onun yanında böyle küçük reçeller ikram ederlermiş. 61 çeşit yaklaşık reçel varmış. Bununla ilgili ben bu bilgiyi duyduğum zaman çok şaşırmıştım. 49 metrekare büyüklüğünde, 8,5 metre yüksekliğinde bir reçel haneleri varmış. Ve orada insanlar sürekli reçel yaparlardı. Çok önemli bir yere sahipmiş bu reçel. Bu 61 çeşit reçel için turunç varmış, işte meyveler var, özel gül bahçeleri varmış. Reçel yapabilmek için özel gül bahçeleri böyle yaparlarmış ve bunlardan reçel elde ederlermiş. Şimdi şekersiz reçel yapımı o zamanlardan bu zamana geliyor olmasının sebebi aslında onlar sağlığın düşündüğünden dolayı değilmiş. Şundan dolayıymış, işlenmiş şeker yokmuş. O yüzden bunun yerine bal ve bunun gibi şekeri daha yüksek olan meyveler kullanılmış. Ta ki ne zaman işlenmiş şeker ortaya çıkmaya başladı, bal ve bu tarzda ürünlerde aslında daha az kullanılmaya başladı. Hemen ocağımızın altı açık. Gördüğünüz gibi suyun rengi değişiyor. Hurmalarda böyle mis gibi bir koku veriyor. Ben hurmayı çok severim. Daha doğrusu ben meyvelerin hepsini çok severim. Bu renk birazcık daha koyulaşmasını bekleyeceğiz. Birazcık daha koyulaştıktan sonra üzerine çileklerimizi ekleyeceğiz ve reçel yapma işlemine devam ediyor olacağız. En sonunda şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olması için de yarım limonumuzu sıkacağız. Hurmalarım ve kuru üzümlerim istemiş olduğum kıvama geldi. Renkleri değişti. Ben bu arada size İspanyol omleti tarifi vereceğim. O yüzden mutfağımı hazırladım. Ama öncelikle reçelimize devam edelim. Hemen bunun hurmalarını ve kuru üzümlerini bir tencere yardımıyla alacağız. Çünkü bu suyu kullanacağız. Bu su çok değerli. Buradan şu şekilde suyunu iyice süzdürerek bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Ve üzerine çilekleri ekleyeceğiz. Çilek reçeli çocuklarımızın aslında en sevdiği reçellerden birisi. Ben reçel yapmayı annemden öğrendim. Annem çok güzel reçel yapar. Her anne gibi. Böyle değişik değişik onlarca çeşit reçel yapmayı bana öğretti kendisi. Onun hakkını hiçbir zaman ödeyemem. İşte havuç reçeli, patates reçeli, patatesli havuç reçeli. Aklınıza ne gelirse reçelini yapabiliyoruz ve bu tarifleri sizinle paylaşmak için inanılmaz heyecanlanıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu an ortaya şekerli bir su çıktı.
hemen bunun üzerine daha önce hazırladığımız çilekleri yavaş yavaş ekleyeceğiz. Çileklerimizin saplarını aldık. Saplı çilek reçeli olmaz çünkü. Şimdi reçel yapmanın ana hususlarından birisi tahta kaşık kullanılıyor olması. Çünkü plastik ya da diğer metal kaşıklar buna sıcakla temas ettiğinden dolayı tadını verebilir. Bu da bizim istemiş olduğumuz bir durum değil. Çileklerimizi koyduk. Şimdi bir süre bunu pişmeye bırakacağız. Pişmeye başladığı zaman yani olma haline, reçel olma haline geldiği zaman şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Ben bunu hemen küçük ocağımıza alayım. Çünkü İspanyol omleti tarifimize devam edeceğiz. Reçelimizi küçük ocağımıza aldık. Yavaş yavaş pişerken hemen biz İspanyol omletimize başlayalım. İspanyol omleti İspanya'nın en çok sevilen omletlerinden birisi. Sebebi şu, İspanyollar kaşık

millet. Bu arada patateslerini de soyayım. İspanyollar kaşif bir millet. Yani sürekli deniz aşırı yolculuklar yapan bir millet. Doyurucu olma özelliği bunun en sevdiğim yanı. Daha doğrusu İspanyolların da en sevdiği yanı. İçerisinde patates var, soğan var, maydanoz var. İnanılmaz güzel. Aslında bizim damak tadımıza çok fazla uyan bir kahvaltılık ürün bu. Patatesli yumurtayı, patatesli omleti çok seviyorum ben. Çocukların da çok sevdiği bir tarif bu. Birazdan göreceksiniz, çok kalın bir omlet olacak bu. Çok doyurucu bir omlet. Bunu tek başınıza yemenizi önermiyorum. Kahvaltı çünkü paylaşınca güzel. Ve patatesleri halka halka ince ince doğrayacağız. Çok kalın doğramayın. Orta kalınlıkta patateslerimizi doğruyoruz. Ocağımın altını bu arada açayım. Çünkü zeytinyağıyla yapacağım. Zeytinyağın birazcık kızması lazım. Zeytinyağımı ekledim. Bol zeytinyağlı İspanyol omletimize devam ediyoruz. Buradaki asıl püf noktalardan birisi yağ kızdıktan sonra patateslerin hepsini aynı anda atlayacağız. Patatesleri böyle teker teker atacağız ki yağın o kızgınlık derecesi düşmesin. Yani hepsi eşit bir şekilde pişiyor olsun. Aynı zamanda patatesler içine de yağ çekmesin. Yağımız kızdığı zaman hemen patatesleri ekleyeceğiz. Ben bu arada doğrama işlemlerime devam edeyim. İçerisinde kahvaltıda vazgeçilmezler. Olmazsa olmaz maydanozumuz var. İnce ince maydanozumuzu doğruyoruz. Taze soğan doğrayacağız. Saplarını şöyle alalım. Bunları da ince ince doğrayacağız. Evet, yağ yavaş yavaş kızarıyor. Yağ kızgınlaştığı zaman hemen patatesleri teker teker eklemeye başlayacağız. Ve İspanyol omletinin olmazsa olmazı soğan. Büyük halkalar halinde doğrayacağız soğanlarımızı da. Ben bunu böyle doğrayıp büyük büyük yapmayı çok seviyorum. Bu ayrı bir lezzet katıyor. Sarımsak da çok besleyici olduğundan dolayı. Normalde aslında ki öz tarifinde sarımsak yok. Ama ben bir diş sarımsak ekleyeceğim. Patatesleri yavaş yavaş atmaya başlayabiliriz. Bu kadar yeterli olacaktır. Hemen sarımsağımızı da ince ince doğrayıp pişirme işlemine devam edeceğiz. Sarımsağı sadece ortadan ikiye ayırdım. Lezzet verecektir. Şimdi yumurtalarımızı çırpma işlemine devam edebiliriz. 6 tane yumurta kıracağım ben. İspanyol omleti için. Buna isterseniz karabiber, birazcık pul biberle renklendirebilirsiniz. Patatesler çok güzel kızarıyor. Sarımsağın kokusu öyle burnuma geliyor. Çok lezzetli kokuyor. Vallahi yapmak için şu an sabırsızlanıyorum. Yemek için ayrı bir sabırsızlanıyorum. Birazcık süt ekleyeceğim. Ve iyice çırpıyoruz.

patateslerimizi pişirdik. İçerisine sarımsağımızı koyduk. Üzerine de soğanlarımızı ekledik. Şimdi var olan karışımımızı, yumurtalı karışımımızı hemen ekliyoruz. Bol zeytinyağlı, bol patatesli, doyurucu, inanılmaz güzel bir omlet oluyor. Bu arada reçelimiz de olma haline geldi. Tahta kaşık yardımıyla üzerindeki köpükleri alacağız. Reçelimiz daha şeffaf ve daha berrak olsun. Cam gibi görünsün. Bu bizim için önemli. Bir şeyin lezzetinde aynı zamanda görüntüsü de önemli bir yere sahip. Hemen köpüklerini aldık. Şekerlenmemesi ve daha dönümlü olabilmesi için hemen yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Limon suyumuzu sıktık. Hemen ekliyorum.

Eğer reçelinizi metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız, ters çevirip soğutmaya bırakırsanız bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Koyduktan sonra birazcık daha karıştırdım. Reçelimiz hazır. İspanyol omletimizi kontrol edelim. Pişmeyen yerleri varsa yumurtaları şöyle akıtarak aşağıya doğru gönderip pişireceğiz. İki tarafını da pişirebilirsiniz ama ben tek tarafını pişirerek seviyorum. O yumurtanın birazcık cıvıkımsı hali benim hoşuma gidiyor. En son üzerine birazcık da tuz ekliyorum. Tuzumuzu attık. Şöyle bir masamızı toparlayıp hemen birlikte.

Bugün size şekersiz çilek reçeli ve İspanyol omleti yaptık. Umarım bu lezzetli tarifleri afiyetle evinizde güzelce yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
1: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeriye atıncaya kadar saklayacağım.
2: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.
3: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
4: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
5: İyiyim babacığım.
4: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
3: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bize çok çektirdin.
6: Murat nerede?
7: Murat kaçtı patron.
4: Bekir ve adamlar kızımı kaçırdılar. Geri vermeler için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra yeni kapıya sahile gel.
5: Baba!
8: Kanlı Para birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. En azından çalışıyorum yani.
1: Çalışıyorsun, çalışıyorsun da nasıl çalıştığını da bilmesek Tuğba.
0: Evet, senin gibi oturduğum yerden konuşmuyorum. Sürekli çalışıyorum.
1: Ben de sürekli konuşuyorum Tuğba. Ama benim de işim bu, biliyorsun.
0: Yani yapabildiğimiz kadar. Havada bir hayli soğudu artık, biliyorsun ki.
1: Olsun. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var.
0: Peki ben bugün ne mi yapacağım? Sözümü çok kesme istersen ki sevgili seyircileri bekletmeyelim. Ben bugün çiftçilik yapacağım. Yani öyle yapacağım demekle de olmuyor belli ki. Traktör kullanacağım, bir şeyler yapacağım, bilmiyorum ya. Bilmiyorum ne yapacağım. Neyse, çok vakit kaybetmeden dilerseniz buyurun başlayalım. Peki bana kim iş yaptıracak, ben kime yardım edeceğim? Öncelikle şunu söylemeliyim ki Çatalca'dayız. Çok güzel bir hava diyemeyeceğim. Bayağı rüzgarlı ve soğuk. Bu soğuk havada ben Erdal Gönül'e yardım edeceğim. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
0: Ben bugün neler yapacağım çok korkuyorum bir taraftan da. Koca bir tarla var arkada. Traktör de koydunuz buraya. Ne yapacağım?
2: Bugün deneyeceğiz bakalım, yapabilecek misin? Bu tarlayı süreceksin traktörle.
0: Hepsini mi?
2: Yani bir başla bakalım. Belki iyi olursa hepsini bitirebilirsin.
1: Benim hiç umudum yok.
0: Çizme de giydim.
2: Evet, tulumunu da giymişsin.
0: Tulumumu da giydim sizin için. Bugün, tamam, bugün lacivert bir tulum giydim.
2: Evet, biber de toplatabiliriz tarlada. Yapılacak bütün işleri yapacağız.
0: Yuhu! Yalandan seviniyorum. Yalandan seviniyorum. O zaman başlayalım mı?
2: Başlayalım tabii.
0: Buyurun. Şöyle ayağımı attım.
2: İlk iş.
0: Ne kadar da rahat bir yer.
2: Rahat mı? O zaman ilk işimiz traktörü çalıştırmayı, vitesleri öğrenelim.
0: Evet.
2: Vitesimiz. Önce çalıştıralım. Şu marşa basıp önce bir debriyaja basalım.
0: Şu mu oluyor debriyaj?
2: Tabii. Debriyaj o. Bas debriyaja.
0: Sonra?
2: Ondan sonra şu kontağımızı çevirdik mi motor çalışacak.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Korkma.
0: Hazır mısınız? Aa, çalıştı. Tamam.
2: Bu gazımız.
0: O gaza ayağım yetişiyor mu benim ya? Bir dakika, ayağım yetişiyor. Tamam.
2: Tamam. Bu da tertibatımız.
0: Yani tertibat derken?
2: Sürme tertibatımız. İndirdiğimiz zaman sürüyor, kaldırdığımız zaman normal gidiyor.
0: Ha şu şey, evet. Tamam. Bir dakika, şunu bir bakayım.
2: İndir aşağıya. Sürme pozisyonu. Kaldırdım,
0: tamam.
2: Bu normal pozisyon.
0: Anladım ya. Tamam, çözdüm ben bu.
2: Çözdün mü? Peki. O zaman debriyaja basalım.
0: Basılı. Basıyorum.
2: Basamıyorsun.
0: Basmıyor muyum?
2: Daha iyi basman lazım. Biraz ayağa kalkabilirsin. Öyle kolay değil tabii.
0: Ha,
2: tam
0: böyle.
2: Bastın mı?
0: Tamam, bastım.
2: Tamam. Saldın mısın?
0: Hayır. Nasıl kontrol edeceğim bilmiyorum.
2: Vitesimiz bak, birinci vites. Şurası birinci vites. Görüyorsun, vitese bir takalım. Aracımızı vitese bir takalım. Taksi kullanıyoruz. Böyle aşağıya. Böyle aşağıya şöyle. Vitesteyiz şu an.
0: Ya burada bir sürü şey var. Ben kontrolü nasıl kontrol edeceğim?
2: Basabiliyor musun debriyaja?
0: Bastım.
2: Tamam, yavaş yavaş. Gaza basmadan yavaş yavaş. Araba kullanıyor gibi. Debriyaj çok önemli. Bir de burada bir tertibat var. Sanki gideceğiz debriyajı bırakırsan.
0: Bir dakika, ben nereye gidiyorum şu an?
2: Tarlaya gidiyoruz.
0: Bir saniye. Dönelim mi böyle?
2: Bence dönelim. Dön. Şöyle dönelim. Debriyaja bas. Heh, şöyle dönelim.
0: Arkadaşlar çekin.
2: Yavaş yavaş. Gaza basmana gerek yok. Debriyajı yavaş yavaş bırak. Araç gidecek. Yavaş yavaş bırak. Korkma. Korkarak bırakma.
0: Ya kameraman arkadaşlarımı izleyeceğim diye korkuyorum.
2: Sen devam et, düz. Düz devam et. Dur ben bunu... Heh. Evet, işte bu. Şimdi ben bir vitesi ayarlayacağım yavaşa.
0: Tamam.
2: Sen hiç müdahale etmeyeceksin. Motor kendi kendine gidecek. Tamam mı? Ben vitesi ayarlıyorum. Tabii bas bakalım debriyaja. Otomobili kullanır gibi
0: abi,
2: sağlam basıyorsun.
0: Debriyaj da bayağı sert.
2: Sağlam
0: ya.
2: Basıyorsun.
0: Bastım.
2: Şimdi hiç gaza da basmıyoruz. Sen yavaş yavaş şu hizayı, bu tekeri dışarı çıkarmıyorsun. Devam et bakalım yavaş yavaş.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hadi yavaş yavaş. Ayağını çek. Yavaş yavaş. Bir yandan da arkaya bakıyoruz ama. Biz ne yapıyoruz? Tarla mı sürüyoruz? Buraya bakmazsak olur mu?
0: Aa, sürüyor muyum şu an?
2: Tabii sürüyorsun.
0: Heyo!
2: Hadi bakalım. Bir yandan da süreceğiz yani. Bunun batması lazım. Sonra çok az bir gaz. Aa, sürüyorsun.
0: Bir dakika bakayım.
2: Evet.
0: Sürüyorum.
2: Çok az sola. Tuba, ne yapıyorsun sen? Başladın sürmeye.
0: Oluyor mu?
1: Bir şeyler oluyor Tuba.
2: Ben ineyim istersen.
0: Hayır, inmeyin. Ay, ne kadar endişeli görünüyorum şu an acaba ya.
1: Endişeli değilsin Tuba.
0: Ha? Endişeli miyim şu an?
2: Biraz gaza bas bakalım.
0: Gaza hangi ayağımla basacağım?
2: Çok değil ama az biraz.
0: İyi mi?
2: Evet Tuba. Bu sınavı geçiyorsun.
1: Tuba Bataçıka tarlayı sürmeye devam ediyor.
0: Nasıldım? Bence çok iyiydim. Her işi yaptığım gibi bunu da yapıyorum.
1: Duyamadım. Her işi yaptığın gibi mi Tuba?
0: Yaptım ya. Şurada bir kademe yaptım. Erdal abi dedi ki sen in, ben oraya kadar getireyim de yine dedi rezil olma dedi. Şimdi buraya doğru getiriyor.
1: Erdal abi de durumu fark etti tabii Tuba.
0: Sen araba kullanmayı bile bilmiyorsun.
1: Ben mi?
0: Bana sataşıyorsun bir de. Gördüğün gibi kadınlar her yerde her şeyi yapar canım. Şimdi gör nasıl yapacağımı. Evet Erdal abiciğim, iner misin? Bayağı yaptım herhalde
2: sen
0: ya.
2: Sen testiyi aldın bizden, ben aşağıya deneyeceğim. Böyle öyle geliyor yani.
0: Ne yapacağım?
2: Bırakacağım sana traktörü.
1: Aman Erdal abi sakın.
0: İnşallah düşmezsin aşağıya.
2: Bas debriyajı. Bu sefer vitese sen takacaksın bakalım. Öğrendin aa, artık vitesleri. Yukarı ileriye. Debriyaja basmıyorsun.
0: Debriyaja bastım.
2: Bu tarafa.
0: Olmuyor.
2: Bu tarafa. Oldu. Bu sıradan tekerlek çıkmayacak.
0: Ya her yer her yerde şu anda ya.
2: Buraya
0: bayağı
2: da bakacaksın.
0: Oluyor ya, bakmama gerek yok benim. Evet, hazır mısınız?
1: Kemerlerimizi bağladık, arkamıza yaslandık ve hazırız Tuba.
0: Bence ben her şeyi yaptığım gibi bunda da iyiyim. Desem de inanmayın. Bir sürü şey var burada ya. Yani debriyaja

0: Seni bunu ver.
1: Olduğu kadar yani. Biraz şey olmuş, çizginin dışına çıkmışım ama neyse olacak o kadar. İlk defa traktöre biniyorum ben, ilk defa kullanıyorum falan. Ama iyi gidiyor sanki.
0: İyi. Tam bu şekilde iyiyiz.
1: Peki ne ekilecek ben burayı böyle bu kadar yaptıktan sonra?
0: Ne ekelim? Lahana ekelim.
1: Lahana. Kara lahana mı?
0: Kara lahana. Zamanı da geldi.
1: Ben yapamam da annem yapıyor. Neyse ben zeytinyağlı yaprak sarması yapıyorum da. Neyse konumuz bu değil. Ben çok daldan dala atlıyorum. Daha ne kadar gitmem gerekiyor? Ne yapmam lazım?
0: Yani burayı komple bitirmemiz lazım bu bölgeyi. Ondan sonra iş...
1: Şurayı da.
0: Evet. Başardığımız olmaz mı?
1: Bilmiyorum ne yapmamız gerekiyor şu anda. Daha benim çok işim var ya. O zaman hızlandıralım biz bu işi.
0: Biraz hızlı gidelim evet.
2: Vakit nakittir Tuğba. Zaman akıp gider beklemez. Sohbete ara verip hızlanman gerekli. Hem ne demiş atalar? Ne ekersen onu biçersin. Bir de unutma Tuğba. Benim sadık yârim kara topraktır. Gayret et, vazgeçme, pes etme.
1: Abi yeter herhalde ya bu kadar. Bitti
0: daha,
1: mi?
0: Daha yapılacak çok işimiz var. Yeter bitti. Burayı bitirdik.
1: Ne var daha?
0: Şu tarlayı görüyor musun, büyük tarlayı? O tarladan biber, patlıcan, domates, lahana toplayalım mı? Hadi toplayalım.
1: İş başa düştü. Öyle Tuğba konuş, onu yapıyorum, bunu yapıyorum, onu da yaparım. Bunu da yaparım, şunu da yaparım. O zaman gidelim abi. Taktım sepeti koluma o zaman. Kırmızıları mı toplayacağız?
0: Kırmızı, yeşil. Yeşil
1: acı
0: de olur,
1: bunlar?
0: Kırmızı da olur. Bunlar tatlı.
1: Ya şunu tatlılığına bir bakar mısınız abileri? Bakar mısınız?
0: Bir yiyebilirsin, bunlar organik ha, bunları yiyebilirsin.
1: Acı mı? Ben acıyı çok severim de onun için sordum.
0: Bunlar tatlı.
1: Korkmuyorum yani acı
0: ama
1: biberden.
0: Ama acıları da var orada. Acılara da gideceğiz biraz sonra. Madem acıları seviyorsan.
1: Ben acılar insanıyım zaten. Ben bu arada Erdal abiye toplattırıyorum. O dayanamadı artık benim bu kadar şey olmama.
2: Değişmez durum. Mutlaka işini yaptıracak birini buluyorsun.
1: Bir de biber yiyorsun yanında hatır hutur.
0: Çok tatlı.
1: Tatlı mı gerçekten?
0: Evet.
1: Bunlar şey gibi gözüküyor.
0: Hayır, kırmızılar çok tatlı.
1: Çok güzel.
0: Organiktir. Hadi bakalım ben kahveye gideyim. Çay içeyim, sen bütün bahçeyi topla, iki çuvalı doldur. Bana telefon edersin, gelirim.
1: Ama Erdal abi bu kötü olmadı mı şimdi? Yani emin ol ararım ben seni. İşim de biter zaten. Değil mi? Emin ol ararım yani.
2: Ben eminim. Ararsın Tuğba.
1: Bıraktı gitti bana koca tarlayı. Tamam. Orayı sürdük. Bu biber neyin nesi yani? Nereden çıktı bu biber toplama işi? Anlamadım ki. Neyse toplayalım da laf etmesin. Daha çok işim var benim bugün. Çok güzel.
2: Ben de bugün hiç oynamayacaksın sanmıştım Tuğba. Ve her zamanki gibi Tuğba bugün de eğlenmek adına bir yol buldu kendine.
1: Çiçekler açsın, böcekler ötsün. Kırlardan sevgililer ele ele olsun. Ben razıyım, yeter ki sen gel. Size bir Ferdi Tayfur şarkısıyla seslendim. Şu topladıklarımı yerden alayım da sonra söylenmesin bana.
2: Tuğba sesine, sanatına, eğlenme merakına, dans edişlerine söyleyecek lafım yok. Ama işimiz şarkı söylemek değil, biliyorsun değil mi?
1: Biraz biber topladıktan sonra, biraz demeyeyim, yarım sepet kadar biber topladım. Artık yapabileceğim bir şey yok. Ben de yoruldum, ben de insanım. Benim de canım var. Biraz patlıcan toplayacağım ki Erdal abinin yüzü birazcık şey yapsın yani hani... Hadi biraz gönlünü edelim yani onun. Şunlara bak abisi ne kadar tatlılar. Bir bak.
2: Nefis yemek yapılır Tuğba.
1: Evet akşama güzel bir yemek yapmayı planlıyorum ama bana verirlerse tabii bu topladığım mahsulleri satacağız falan dediler ama bilemiyorum artık. O zaman gidelim mi? Bu kadar yeter bence hadi.
2: Rengarenk, mis kokulu, taptaze, organik ürünlerin olduğu tezgaha gidelim Tuğba.
1: Erdal Erdal abicim ben toplayayım.

0: kadarını topladım. Çok ne kadar oldu bilmiyorum. Çok olmuş mu?
1: Çok toplamış.
0: Buraya mı dizeceğiz bunları? Vallahi biraz küçük mü kaldı bunlar?
1: Bu nedir yani?
0: Küçük mü kaldı?
1: Bu küçük ve ne bileyim az toplamışsın.
0: Satılmaz mı?
1: Satacağız artık. Yapacak bir şey yok.
0: Yapacak bir şey yok abi. Burada da biberlerimiz var.
1: Biberleri de.
0: Bunları da artık
1: sepetle şöyle bir yere bırak artık onları.
0: Sepetle satarsın.
1: Satarız artık. Ne yapalım? Vallahi Tuğba ilk başta köylü olmak istedi. Tarlayı sürmek istedi. Biz de kendisine traktörü verdik. Ama iyiydi, kötü değildi. Bayağı bir yerimizi de sürdü. Sonra bahçeye gönderdik kendisini. Patlıcan toplattık, biber toplattık. Orada da sağ olsun bize yardımcı oldu.
0: Yani yapabildim mi yapamadım mı bilmiyorum ama sana yardımcı olmaya çalıştım.
1: Tarlayı sürdüm.
0: Tarlayı sürdüm. Bir sürü şey yaptım.
1: Biraz patlıcan topladım. Yani yapabildi. Çok neşeli, çok da güldürdü bizi. Bir de yardımcı oldu. Ürünlerimizi topladı, yerimizi sürdü. Bekliyoruz yine.
0: Erdal abimizin böyle Çatalca'da yol üzerinde organik bahçesi var. Arkada ürünler toplanıyor. Burada da satışa sunuluyor. Her şey mis gibi. Benim de katkım olduysa ne âlâ. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlarınız olsun inşallah. Efendim ben bugün çiftçilik yapmaya çalıştım. Bunu bile söyleyemiyorum yani. Öyle basit değil çünkü. Gelecek programda nerede olurum, ne yaparım bilinmez. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Karıma ne oldu?
1: Çocuğu sezeryanla aldılar. Bir kızınız oldu.
2: İçeri giremezsiniz.
0: Çocuğumu ne zaman görebilirim?
1: Ancak odasına alındığı zaman görebilirsiniz.

0: Ne oluyor?
1: Karakolda öğrenirsin.
2: Söyleyeceklerim bundan ibaret.
3: Suçsuzum.
4: Oturun. Şahit Doğan Üstün'ü çağırın.
5: Şahit Doğan Üstün!

0: Adınız, soyadınız ve mesleğiniz.
1: Adım Doğan Üstün. Komiserim.
0: Olay nasıl cereyan etti?
1: Soygunu bir telefon ihbarıyla öğrendim. Vaka mahalline gittiğimde, sonradan isminin Murat olduğunu öğrendiğim Murat Yıldırım'la karşılaştım. Ani olarak silahını ateşledi ve bacağımdan ağır şekilde yaraladı. Bana sıktığı kurşun diz kemiğimi ve sinirlerimi parçaladı. Bunun yüzünden sakat kaldım.
0: Sizi vuran Murat Yıldırım mıydı? Kat'i olarak gördünüz mü onu?
1: Yüzü sarı bir boyun atkısıyla sarılıydı. Gözlerinden tanıdım onu. Kara gözlerini unutmama imkan yok. Vurulmam kaçmalarına fırsat verdi.
2: Dünyada yalnız ben miyim kara gözlü? Ben o gece hastanedeydim. Karım doğum yapmıştı. Onun yanındaydım.
0: Oturun.
1: Suçlu yalan beyanda bulunuyor. Beni vuran kendisiydi. Yanılmama imkan yok.
0: Evet ama ortada suç delili, tabanca yok. Sanık vekili, sizin soracağınız bir şey var mı?
3: Hepsi asılsız. Müvekkilimin uzaktan veya yakından soygunla hiçbir ilişiği yoktur. İddiaları şahitler ve göstermiş olduğumuz delillerle çürütmüş bulunuyoruz. Müvekkilim suçsuzdur. Sayın mahkeme heyetinden müvekkilimin beraat ve tahliyesini talep ediyorum.
0: Sanık Murat Yıldırım, avukatının söylediklerine ekleyecek sözün var mı?
2: Hayır efendim, ilave edecek hiçbir şeyim yok.
0: Karar için duruşmaya 5 dakika ara verilmiştir.

Oturun. Karar. Sanık hakkında ileriye sürülen iddiaların delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

0: Sizleri çok özledim. Bana bir kızın oldu dendiği an sanki dünyalar benim olmuştu. Ama o anda polisler kollarıma yapışınca hayatımda ilk defa yaptıklarımın pişmanlığını duydum.
1: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat. Bak, benden başka seni bekleyen bir de çocuğun oldu. Benim parada pulda gözüm yok. Bir lokma ekmekle vereceğin saadet kâfi bana.
0: Sana layık olmadığımı biliyorum.
1: Seni seviyorum Murat, bu hayatı bırakacaksın değil mi? Bak, kızımız da bırakmanı istiyor.
0: Seninle konuşacaklarım var.
2: Konuş bakalım.
0: Yalnız konuşmak istiyorum.

0: Hadi gel benimle. Söyle.
1: Tabancaya ihtiyacım kalmadı artık.
0: Manası ne bunun?
1: İşi bırakıyorum. Bundan sonra her şey yapay dost.
0: Deli misin sen? Bol para, güzel kadınlar, bu tatlı hayat bırakılır mı hiç?
1: Sonu yok bunların.
0: Biz hızlı yaşamaya alışmışız oğlum. Yavaşlarsak sudan çıkmış balığa döneriz.
1: Kararımı verdim. Ekmeğimi alnımın teriyle kazanacağım. Kızıma yedireceğim bir lokma ekmeğin haram paradan olmasını istemiyorum.
0: Son sözün bu mu?
1: Evet bu.

0: Abi itelim mi?
1: Zahmet olmazsa.
0: Ne demek? Bu hurdayı ne zaman değiştireceksin abi?
1: Milli piyangodan para çıkınca. Sağ olun.
2: Bütün işlerimiz bitti, her şey tamam.
3: Anneciğim, mumları neden yakmıyorsun?
2: Baban gelince yakacağız.
3: Ah, geldi işte! Hoş geldin babacığım!
1: Hoş bulduk yavrum.
2: Hoş geldin.
1: Bak sana ne getirdim. Bil bakalım içinde ne var?
3: Bebek!
1: Aferin sana!
3: Ne güzel bebek! Teşekkür ederim babacığım! Hadi anne, yak mumları!
1: Hadi şimdi söndür bakalım! Yavrum!

0: Böyle güzel bir kız doğurduğun için bu da sana.
1: Babacığım! Teşekkür ederim.
0: Ha canım.
1: Baba! Hı? Bu bebeğin gözleri yatınca kapanıyor. Seninle bu oyunu oynayalım.

0: Fabrikanın memurları parayı bankadan aldılar.
1: Yakası kürklü olan bizim Murat değil mi?
0: Hı? Evet o.

0: Bizim Murat soyacağımız fabrikada çalışıyor. Herhalde bizden eve soygunu yapacak.
1: Murat Yıldırım mı?
0: Evet.
1: Öyleyse işimize çok yarar.

0: Bizi takip ediyorlar. Ha? Polis mi?
1: Ya hayır. Polis böyle araba kullanmaz.

0: Ne arıyorsunuz burada?
1: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl seni özledik. Evine davet etmeyecek misin bizi?
2: Niye gelmişler, ne istiyorlar?
0: Bilmiyorum.
2: Onları içeriye almakla sözünü tutmamış oldum.
0: Merak etme, def ederim şimdi.
3: Benimle oynar mısın amca?
1: Oyun mu, ne oynayacağız?
3: Evcilik.
1: Evcilik mi?
0: Hadi kızım, sen annenin yanına
3: git. Peki babacığım. Alas mı anladık amca?
1: Güle güle kızım. Kızın sana benziyor, tıpkı sen.
0: Evime gelmemeliydin.
1: Ayıp ettin. İnsan arkadaşlarını böyle mi karşılar?
0: Niye geldiniz buraya?
1: Seni özledik, hatırını sormaya geldik, kabahat mı ettik yani? Nasıl, işinden memnun musun?
0: Allah'a şükür.
1: Kamyon şoförüsün değil mi?
0: Nereden biliyorsun?
1: Ortada, belli. Yazık oluyor sana, yazık! Senin böyle yoksulluk içinde yaşamana gönlüm hiç razı olmuyor.

0: Dünyada o kadar çok para var ki... ...bunu elde etmenin usulleri de var.
1: Çalmakla mı?
0: Evet, çalmakla.
1: Ben bu işleri bıraktım.
0: Budalalık etme, bir gecelik iş, bir kasa açacaksın, hepsi o kadar. Karşılığında tam 50.000 lira alacaksın.
1: Pekala. Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Tamam mı? Hadi, çıkın dışarı. Hadi! Çıkın dışarı dedim, duymadınız mı? Defolun!

0: Patron. Tamam efendim. Murat'ın arabasının eşini buldum, dışarıda, orada.
1: Harekete geçin. Soygun ve cinayetin bütün şüpheleri Murat'ın üzerinde kalmalı.
0: Merak etmeyin.
1: Hadi bakayım.

0: Dükkanımız kapalı efendim. Bir arzunuz varsa yarın gelin.
1: Paraları ver! Ver paraları dedim! Hepsini! Hadi çabuk ol, çabuk! Ötekileri de ver! Çabuk! Hepsini ver dedim!

0: Bir dakika bakar mısın? Anlat bakalım olay nasıl oldu?
1: İki kişiydiler. Birini göremedim ama katili iyi gördüm. 30 yaşlarında, uzun boylu, siyah saçlıydı. Sırtında yakası koyun posundan deri bir ceket vardı. Kırmızı renkli eski bir arabayla kaçtılar. Bütün bildiğim bu kadar.
0: Telefon et, balistik muamelesini çabuk yapsınlar.
2: Emredersiniz.
0: Devam et.
1: Ha, bir ara katilin adı geçti. Pek iyi duymadım ama Musa gibi bir şeydi.
0: Nihayet yakayı ele verdi.
2: Gidip yakalayalım mı?
0: Hayır, göz hapsinde tutun. Daha yakalamayın. Zamanı gelince ben yakalarım.
3: Kat'i delil olmadan içeri atmayın çocuğu.
0: Balistik raporunu bekliyorum. O zaman kat'i bir şey olacak.
3: Sağlam delil istiyorum.
0: Süet, yakası beyaz köklü ceket, eski model kırmızı araba, adamın ismi Murat.
3: Murat mı? Raporda Musa yazılıydı. Dikkatli olun, hata yapmış olursunuz.
2: Paşa kapısında yaralamaktan ve silah taşımaktan 18 ay yatmış. 6 yıldır dışarıda.
0: Yine girecek.

0: neyi soymuşum bilmek isterim.
1: Yalnız soygun değil, cinayet de işledin. Bu sefer doğrudan doğruya dar ağacını boylayacaksın. Evet. Peki. Otur. Bekir'i en son ne zaman gördün?
0: 4 yıl önce.
1: İyi adamlarını?
0: Onlar da 4 yıl önce.
1: Bugün soygununda hangisi yanındaydı?
0: Neden bahsettiğinizi anlamıyorum.
1: Soygunu yapanlardan birinin sırtında süet, yakası köklü ceket vardı. 1.84 boyunda, esmer, adı da Murat. Kırmızı renkli eski bir stütbeker arabayla kaçmış. O kadını sen öldürdün.
0: Hayır, hayır! Ben bu işlerden elimi çektim.
1: Bir müddet elini çekmiş gözüktün.
0: Her zamanki gibi tertip bu. Kafanı bana takmışsın, benden başka sabıkalı yok mu?
1: En sonunda apı yuttun.
2: Anneciğim! Anne, babam neden gelmedi?
3: İşi var yavrum, bu gece gelmeyecek.
2: Anne, yarın gelir değil mi?
3: İnşallah.
1: Bu mu?
0: Hayır.
1: Bu mu?
0: Hayır.
1: Bu? Bu mu? Dikkatli bak.
0: Dikkat ettim, bu değil.
1: Emin misin?
0: Eminim, değil bu.
1: Peki, ışıkları yak. Sen, 4. bir adım öne çık. İyi bak ona, soygunu yapan bu muydu?
0: Hayır, bu olamaz.
1: İyi bak ona.
0: Bu değil.
4: Yeter Doğan! Bırakın gitsin!
1: Sen kal Murat!
5: Şahit suçlamadı, siz niye alıkoyuyorsunuz?
1: Tutukluluk müddetin daha dolmadı.
4: Doğan! Bırakın onu diyorum.
1: Serbestsin.
0: Bıktım artık bu hayattan. Bir soygun olunca hemen benim yakama yapışıyorlar. Ne kadar kaçsam, kirli mazim peşimi bırakmıyor.
6: Üzülme sevgilim! Sen kurtuldun, yuvana, aramıza döndün ya! Buna da şükür!
0: Görüyorsun ya, sabıkalı bir adamın karısı olmak kolay değil. Evlenerek senin de başını yaktım.
6: Ben memnunum hayatımdan.
4: Maalesef sizi işe alamayacağız. Prensip olarak sabıkalıları yanımızda çalıştırmayız.
5: 10 aydır burada çalışıyorum, işimde ne kusur gördünüz?
4: Eğer eski bir kasa hırsızı olduğunu bilseydik, seni zaten işe almazdık. Kusura bakma ama sana verecek işimiz yok.
2: Allah rahatlık versin anneciğim!
6: Sana da yavrum!
5: Hadi bakalım! İyi geceler yavrum!
2: İyi geceler babacığım!
6: Niye üzgünsün?
5: İşimi de kaybettim, kovdular beni.
6: Aldırma, başka bir iş bulursun.
5: Evet, başka bir iş. Oradan da başka bir iş. Gene Komiser Doğan gelsin, attırsın beni.
6: Allah büyük, göreceksin. Bunların hepsi...

0: Geçecek.
1: Eskiden bu kadar koymazdı. O zaman evli değildim.
0: Benden evlendiğine memnun musun?
1: Hem de nasıl?
2: Maalesef boş yerimiz yok.

0: Fabrikada tam 2000 kişi çalışıyor.
1: Biner lira alsalar 2 milyon lira eder.
2: İçlerinde 10 bin lira alan mühendisler var, müdürler var.
1: Satışlardan gelen paraları da hesaba katmıyorsunuz.
0: Tahsil edilecek alacaklar, maaşlar ay başından bir gün önce bankadan çekiliyor.
3: Evet, demek ki her ayın son gecesi fabrikanın kasasında 5 milyon lira yatıyor.
0: Bütün mesele içeriye birinin sızmasında. Şöyle kedi gibi çevik birinin.
1: Elektrikten, telefondan anlayan bir adam.
2: Aynı zamanda usta bir kasa hırsızı.
3: Murat'la yeniden temas edelim.
4: Seni böyle üzgün görmek istemiyorum.
5: Ne yapayım yani? Sen işe başlıyorsun diye sevincimden gülüp oynayayım mı?
4: Uzun sürmeyecek bu iş. Sakın yaramazlık yapma. Babana sen bak, değil mi?
6: Peki anneciğim.
4: Murat, ben gidiyorum.
5: İyi ya, git.

0: Cinayet günü Bekir'in arabası Murat'ın evinin önünde durmuş.
1: Oysa Bekir'i 4 yıldır görmediğini söylemiş.
0: O gün beraberdiler. Bahse girerim ki cinayeti Murat işledi.
1: O halde elimizde yeteri kadar delil var. Bu raporla onu içeri atabiliriz.
0: Bu raporun şimdilik değeri yok. Ama ileride olacak. Nasılsa bir iş çevirecekler. Şimdi sessiz durduklarına bakma.

0: Yatmadın mı daha?
1: Saat 12.
0: Kürt sahipleri geç döndüler. Çocukları bırakıp gidemedim.
1: Bırakamazsın tabii. Bırakamazsın.
0: Murat, ne olur kavga etmeyelim.
1: Yüzüğün nerede?
0: Çantamda. Köşk sahipleri bir aylık ücretimi peşin olarak verdiler. Al, sen de kalsın.
1: Senin olsun. O işi bırakacaksın.
0: Peki, sonra ne olacak? Evde oturup birbirimizi mi yiyeceğiz? Parasız ne yaparız?
2: Bu arabadan ancak jilet olur beyim.

0: Murat abi, misafirlerin geldi. Seni yukarıda bekliyorlar. Beni dışarı attılar.
1: Bakarım şimdi icaplarına.

0: babacığım. Hoş geldin.
1: Çek elini çocuğumun üzerinden! Çek diyorum!

0: Durun, durun, bırakın kavgayı!
1: Defolun evimden!
2: Biz sana yardım etmeye geldik. Senin düşmanın değil, arkadaşınız biz.
1: Öyleyse göster arkadaşlığını da 5.000 lira borç ver bana.
2: Ben iş adamıyım. Sen bana bir gece çalışacaksın, karşılığında tam 50.000 lira alacaksın.
1: Açlıktan ölsem bile çalmayacağım. Namusumla yaşayacağım.
2: Öyle ya! Nasıl olsa karın namusuyla çalışıp sana bakıyor.
1: Karımın adını ağzına alma!
2: Namus fazilet dersleri vereceğine git de bardan karını al oğlum.
1: Neler söylüyorsun sen?
2: Bana inanmıyorsan Şembar'a git, kendi gözlerinle gör.

0: Alçak, bana yalan söyledin!
1: Dur bakalım, ne yapıyorsun?
2: Al başına cezai işin yoksa!
3: Buralarda ne işi varmış?
2: Bilmem.
4: Her gün, her gün, ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
2: Geldi mi davet kağıdın?
5: Cebimde, kapı gibi. Heidelberg'de Tiftruk matbaası.
6: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla!
7: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
5: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
2: Yok, evde bulunsun. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
3: Ya ne yaparsın?
2: Evlenirim be!
4: Avustralya hikayesi kapandı demek.
2: Yo yo! Beraber gideceğiz Zeynep'le.
7: Çocuğumuz bize benzemeyecek. Analı babalı büyüyecek.
2: Kız mı oğlan mı?
7: Oğlandı. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
2: Şunun klişesini yaptır çabuk. İkimiz de büyütsünler.
8: Umut Dünyası bugün 18'de TV4'te.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
12: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla

0: cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Volcano. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: Hayrola çocuklar?
1: Hadi başla.
2: Abi size sizden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Olur. E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: E tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
4: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: E ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell'in çözüm gücü var.
8: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
9: Her şeyine baktım. 20 kalori.
10: True Love, tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express.

0: Hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey. Dondurma, dondurma
7: gibi değil dondurma. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Ayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili iki ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Stay diyor.
4: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
5: Botanik.
3: Abacus.
2: Kasa.
4: Marul.
2: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
8: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Abi motor komple gitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepet...

0: Seni kabul ediyorum. Soyguna iştirak edeceğim.
1: Ben de seni bekliyor, geleceğini biliyordum.
0: Avans olarak 10.000 lira isterim.
1: Yalnız paraya değil, silaha da ihtiyacın var. Al bakayım.
0: Bu benim eski silahım.
1: Soygun yarın gece.
2: Bu adama itimadım yok benim. Bizi ortada bırakabilir.
1: Bırakamaz. Eğer bırakırsa, ona ne yapacağımızı size anlatayım. Evvela şunu...
0: İşte sana para! İstediğin bu değil miydi, ha?
3: Hayır, ben yalnız seni seviyorum.
0: Artık inanmıyorum sana.
3: Yemin ederim. Affet beni. Eski günlere dönelim gene.
0: Boşuna çeneni yorma. Eski günler gelmez bir daha geri.
4: Evet. Murat'ın arabasına benzer bir araba mı? Çalınmış bir araba mı? Peki, hemen geliyorum.
5: Araba terk edilmiş olarak burada bulundu. Bu da içinden çıkmış.
4: Ben emir verinceye kadar araba burada kalacak.
2: Peki efendim.
4: Siz de yanından ayrılmayın.
5: Başüstüne.

0: senin yaptığını zannediyordum.
1: Demek şimdi hakikati anladın.
0: Bu benim bacağımdan çıkan kurşun. Bu da Kadıköy soygununda ölenin. İkisi de çok benziyor. Aynı tabancadan atılmış. Bugün Çatalca yolunda senin arabanın benzeri bir araba bulundu. İçinde de bu çıkmış. Bir eşi de sende.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Araba da ceket de seninkilerin eşi. Soygun ve cinayette bu arabayla bu ceket kullanıldı. Yani bu cinayeti senin üzerine yıkmak istiyorlar. Bekir mi yapıyor bu işleri? Onunla temas ettin mi son günlerde, konuş. Konuş diyorum sana. Bak Murat, bir yuvan var. O adamlar senin başını belaya sokacaklar. İşledikleri bu cinayeti sana yüklemek istediler. Eğer onlarla işbirliği yaparsan bu mutlu yuvan yıkılır. Hadi anlat.
1: Ben bir şey bilmiyorum.
0: Delikanlı, sana yardım etmek istiyorum. Sana bu işi kim yüklemek isteyebilir, söyle.
1: Ben hiçbir şey bilmiyorum.
0: Demek bir şey söylemek istemiyorsun. Eğer fikrini değiştirirsen bana telefon et.

0: Neden anlatmadın komiser beye her şeyi? Bizi mahvedecekler onlar. Onlara gitmeyeceksin değil mi? Eğer beni biraz olsun seviyorsan git polise her şeyi anlat. Bekir'le iş yapmaktan vazgeç. Beni değilse bile yavrumuzu düşün. Bir hırsızın kızı olduğunu öğrendiği zaman bütün dünyası başına yıkılacak. Ömür boyunca mutlu olamayacak. Onun hatırı için gitme. Yapmayacaksın değil mi?
1: Bekir nerede?
2: Yukarıda!

0: Derdin ne senin?
1: Soygunda yokum ben.
0: Niye?
1: Beni yakmak istediniz.
0: Sözlerinden bir şey anlamadım.
1: Kadıköy soygununda kadını öldüren kurşun benim silahtan atılmış. Cinayeti bana yükleyip beni soyguna zorlamaktı maksadınız. Buna düpedüz namussuzluk denir.
0: Seni doldurmuşlar oğlum.
1: Gidiyorum. Bir daha önüme çıkarsanız sizi paramparça ederim.
0: Sana birkaç laf edeyim oğlum. Neler kaybettiğinin farkında değilsin. Pişmanlıkların sonunda fayda vermediğini biliyorsun. Sana son defa soruyorum. Bizimle beraber misin?
1: Yokum.

0: Ne oldu? Niye ağlıyorsun?
1: Kaçırdılar onu! Ayşe'yi kaçırdılar!
0: Kaçırdılar mı? Kim? Kim kaçırdı?
1: Bekir'in adamları!
0: Ah!

0: Alo? Evet, burada, evet. Sizi istiyorlar efendim. Alo? Evet, kızım burada. Merak etme, çok iyi. Şu anda karnını doyuruyor. Malum ya, büyümesi için yemesi lazım.
1: Onunla konuşmak istiyorum.
0: Peki Murat, konuş kızınla. Bak, telefonda babam var, konuş bakalım.
2: Merhaba baba!
1: Merhaba yavrum.
2: Sen buradaki amcalarla oyun mu oynuyorsun?
1: Evet, oyun oynuyorum, iyi misin?
2: İyiyim babacığım.
0: Götür. Kusura bakma, seni kızının sesinden mahrum ediyorum. Ne mi istiyorum? Eğer bu geceki soygunu başarırsan, onu sana veririm.
1: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
0: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bu gece saat 3'te hareket ediyoruz.
3: Ne oldu?
1: Ayşe ile telefonla konuştum, merak etme.
3: Ne istiyorlar bizden?
1: Soyguna iştirak etmemi.
3: Başka çaremiz var mı?
1: Yok. Soygundan sonra İstanbul'da kalamayız. Beni sabah 4'te Yeni Kapı'da bekle. Çocuğu alır oraya gelirim.
3: Allah yardımcın olsun.

0: Murat nerede?
1: Murat kaçtı patron.
2: Ne var, ne oldu?

0: Sizinle yalnız konuşmak istiyorum.
1: Gel benimle. Anlat bakalım.
0: Soygundan geliyorum. Gece Akay fabrikasını soyduk. Beni tevkif etmeye kalkma. Anlatacaklarım çok önemli. Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Eğer bana yardım ederseniz Bekir ve çetesini yakalatırım size. Kendim de teslim olurum sonunda. Çaldığımız paralar bu çantaların içinde. Yeter ki kızım kurtulsun.
1: Peki ne yapmamı istiyorsun?
0: Söyleyeceğim yere yalnız geleceksin. Onları şüphelendirmemek gerek. İhbar ettiğimin farkına varırlarsa kızımı öldürürler. Onların hiçbirinde merhamet yoktur. Şimdi onlara nerede buluşacağımızı söyleyeceğim. Bana söz ver, yalnız geleceksin değil mi?
1: Söz veriyorum. Yalnız başıma geleceğim.
0: Bir telefon edebilir miyim?
2: Alo?
0: Ben Murat.
2: Telefon edeceğini biliyordum. Nasıl? Özledin mi kızını?
0: Sana bir şartım var.
2: Söyle, neymiş o?
0: Parayı teslim edeceğim. Yalnız buna karşılık kızımı isterim. Çocukla beraber...

0: Evet, buyurun. Hayır, komiser Doğan Bey yoklar. Ben onun muaviniyim. Size bir yardım dokunabilir mi?
1: Ben Murat Yıldırım'ın karısıyım. Kızımı kaçırdılar. Bekir ve adamları. Kocamın nerede olduğunu bilmiyorum.
0: Bize haber vermekle en doğru hareketi yaptınız.
1: Sahil yolunda, dalga kıranın yanındaki sandalların arasında bekleyeceğim sizi.
0: Olduğunuz yerde bekleyin, ben şimdi oraya geliyorum.
2: Nerede kaldı bu adam?

0: İşte kızın.
1: Baba! Babacığım!
2: Kızım!
0: Şimdi seni gebertmeden önce en büyük acıyı tattıracağım sana. Evlat acısını! Hadi! Kızını ocağa atıp gözlerinin önünde cayır cayır yakacağım.
2: Hayır!

Çocuğu merak etme.

0: Al başına cezai işin yoksa!
1: Buralarda ne işi varmış?
0: Bilmem.
2: Her gün, her gün! Ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim!
0: Geldi mi davet kağıdın?
3: Cebimde, kapı gibi! Hmm. Heidelberg'te Tiftruk matbaası!
4: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla!
5: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum! Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm!
6: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
0: Yok, evde bulunsun!
7: Günümün yarısı burada geçiyor! İne çıka, eşiğini aşındırdım senelerdir!
0: Zeynep'i sokaklara bırakamam, insan geçinen canavarlara parçalatamam!
4: Ya ne yaparsın?
0: Evlenirim be!
2: Avustralya hikayesi kapandı demek!
0: Yo, beraber gideceğiz Zeynep'le!
5: Çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek!
0: Kız mı oğlan mı?
5: Oğlandı! Yeter ayağına bağ oldum! Benimle oldukça asla gidemeyeceksin!
0: Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler!
8: Umut Dünyası, bugün 18'de, TV4'te!
9: Sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
10: Abi motor komple gitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
12: Hesap!
11: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım, sen de durula.
2: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Şoka gidelim.
6: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
7: Bu var ya bu.
8: Yok, dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Gerçekten onlara gülerdim.
14: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
15: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
16: Tutku, cesaret, İnanç. Hepsi burada.
15: Atlarla çalışıyorum.
14: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
17: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
16: Benim hikayem. Her cumartesi 13'te TV4'te.
18: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
19: Nasıl mı?
20: Zaman kaybetmek yok.
21: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
18: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
10: Halkbank. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Şoka gidelim.
8: Faber-Castell, Fritz ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, pas peşindeysen.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
12: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
11: Her adımda yeni bir mekan.
12: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
11: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
12: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
11: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
12: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
11: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
13: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla milli takım için oynayacağız.
14: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
15: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur. Sadece
16: durulalım. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
17: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
18: Bravo vallahi.
19: Sen de sadece durula.
1: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
10: Gel.
0: Karadut.

0: dakika.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
7: Botanik.
5: Abacus.
6: Kasa.
8: Marul.
6: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
17: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
18: Dede ne yapıyorsun?
19: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım.
20: Durdurabilirim tükenimi.
18: Kurtarış nereden çıktı?
20: Çıkamıyorum buradan.
18: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
20: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
18: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
20: Dedeciğim ne olur kurtar beni.
21: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
2: Ay. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
22: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisisiniz?
22: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
22: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
22: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
22: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
0: Baba!
7: Baba!

0: sana bir itirafta bulunacağım. Merak ediyordun. Seni vuran bendim.
1: Murat!
2: Yeni oyun oynuyor benimle.
1: Evet.
2: Babamın gözleri açık kaldı anneciğim. Kapatayım mı anne?
1: Kapat yavrum.

0: Efendiler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Demir Altay. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak, bisiklet sürmektir. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmacı ve arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Didel Çiçek. 11 yaşındayım. İstanbul Başakşehir'de oturuyorum. 5. sınıf öğrencisiyim. Bu çocuk programlarının başlayacağını duyunca hemen kayıt yaptırdım. Ve bu eğlenceye neden ben de ortak olmayayım dedim. Şu anda da katılmayı heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyorum.
3: Merhabalar, ben Melike Ejder Yafer. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. 11 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. Spor yapmayı çok seviyorum. Karate ve voleybol sporları ile ilgileniyorum. Ailemle yarışmanızı severek takip ediyoruz. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
4: Merhabalar, ben Çınar Kaçar. 11 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Hobilerim futbol oynamak ve izlemek. Ve fanatik bir Fenerbahçeliyim. Dabruka çalmayı ve bisiklet sürmeyi çok severim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar. Hepinize selamlar.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda İclal var, ikinci masamızda Çınar, üçüncü masamızda Didar ve dördüncü masamızda Demir. Heyecanlar gitti mi?
6: Evet.
0: Nasılız? Rahatladık mı?
6: Evet.
0: Çok güzel bence olacak bu program arkadaşlar. İnanıyorum. İclal'le başlayalım. İclal'cığım, seni tanıyalım daha yakından.
7: Ben Melike İclal Yazar, 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. İstanbul'dan katılıyorum ve spor yapmayı çok seviyorum. Karate ve voleybolla ilgileniyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Sen doktor olmak istiyorsun İclal'cim,
7: evet.
0: Değil mi?
7: Evet.
0: Aynı zamanda karate'de de madalyaların varmış.
7: Evet.
0: Tebrik ediyoruz seni bunun için. Nerede madalyalar aldın?
7: Türkiye'de olan dünya şampiyonasında karate'de madalyalar kazandım.
0: Tebrik ediyoruz seni arkadaşımıza. Alkışlıyoruz arkadaşlar. Ve Çınar'cığım, hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
8: İyiyim, siz?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Böyle azıcık bir sanki heyecan oldu öncesinde, değil
8: evet.
0: mi? Ama şimdi geçti diye düşünüyorum.
8: Evet.
0: Bitti gitti o heyecan. Seni tanıyalım.
8: Merhaba, ben Çınar Kaçar. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak ve izlemek ve Fenerliyim.
0: Böyle zaten orada da söylüyorsun. Fanatik Fenerbahçeliyim.
8: Dabruka çalmayı ve bisiklet sürmeyi çok severim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Sanki ben böyle bir duyum aldım. Bugün darbukayla geldin buraya diye.
8: Evet.
0: Biz de peki ilerleyen zamanlarda acaba programımızın çalabilir misin?
8: Çalarım.
0: Bir performans sergiler misin?
8: Evet.
0: Heyecanla bekliyorum. Aynı zamanda doktor olmak.
8: Yok.
0: Ne olmak istiyordun?
8: Yazılım mühendisi olmak
0: mühendis
8: istiyordum.
0: Mühendis olmak istiyordun. Neden karar, nasıl karar verdin?
8: Çünkü yazılımı seviyorum. Teknoloji ilgimi çekiyor. Ve yani merak duyduğum bir konu olduğu için seçtim.
0: Başarılar diliyoruz sana da Çınar'cığım. Ve Didar, hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Merhaba, ben Didar Çiçek. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim okçuluk, bisiklete binmek ve paten sürmek.
0: Okçuluk, aslında bunu birazcık açalım bu konu başlığını. Ben merak
9: evet.
0: ediyorum. Nasıl
9: geleneksel
0: başladın?
9: Okçuluk yapıyorum. Hı hı. Aslında zaten uzun zamandır okçuluk yapmayı istiyordum. Yeni başladığım ortaokulumda da okçuluk kursunda olduğunu duyunca hemen yazdım.
0: Nasıl karar verdin peki? Yani bir yerde mi gördün, televizyonda mı izledin? Biliyorsun son dönemlerde çok da popüler oldu ve çok
9: evet.
0: da güzel bizim atasporumuz okçuluk.
9: Evet, zaten birçoğu olimpiyatlarda falan filan da görüyordum.
0: Hı hı.
9: Böylece başlamak istedim. Ben de okulumdaki kursa yazıldım.
0: Harikasın. Seni de tebrik ediyoruz. Ve Demir'cim, hoş geldin.
10: Merhaba, ben Demir Altay. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim.
0: Hı hı.
10: Hobilerim futbol oynamak ve bisiklet sürmektir.
0: Sen ne olmak istiyorsun Demir'cim?
10: Ben mühendis olmak istiyorum.
0: Peki sen nasıl karar verdin mühendis olmaya?
10: Neydi? Makineler ilgimi çekiyor, yazılımlar.
0: Hı hı. Peki uğraşır mısın böyle evde? Yapar mısın?
10: Evde uğraşmam ama neydi? Resimlerim iyi yani.
0: Şahane. O zaman arkadaşlar, heyecanlar gittiyse böyle ufaktan başlasak mı acaba?
8: Olur.
0: Efendim?
8: Olur.
0: Duyamıyorum.
8: Olur.
0: Biraz yüksek.
8: Olur.
0: Olur. Olur. O zaman İclal için gelsin. Harf tablomuz.
7: Cevizin C'si.
0: Cevizin C'si 50 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Kabak, un, yumurta, baharat ve yeşillik gibi malzemelerle hazırlanan köfte türüdür. Süremiz başladı.
7: Mücver.
0: Hızlı bir cevap geldi içlerden. Acaba bu cevapla kumbaramıza ilk 50 puanımızı atar mıyız görelim? Harikasınız. Arkadaşlar ben mücveri çok seviyorum. Var mı aranız mücverle?
9: Evet.
0: Herkes seviyor mu?
9: Evet.
0: Peki yapar mısınız yemek? Yemek yani. Yapmayı bilenler var mı aramızda?
9: Yok. Biraz.
0: Yok mu? Kimse yani. Yapmıyor mu bu ekipte yemek? İcra'cığım sen de. Hiç denediniz mi mücver yapmayı?
9: Hayır.
0: Aslında evet. Çok kolay da değil arkadaşlar. Onu iyi tutturmamız gerekiyor. Ama yemesi de gerçekten çok keyifli oluyor. Çınar'la devam edelim. Çınar'cığım heyecanımız da gitti. Evet. Gelsin mi Arif ablamız senin
4: Gelsin.
0: İçin? Gelsin.
8: Annem Vildan'ın ismi V'den.
0: Vildan Hanım'ın V'si 60 puan değerinde ve giyimden geliyor. Genellikle altına gömlek veya bluz giyilen kolsuz kazaktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması yaparız bunu ekip. Biraz düşünelim. Genellikle altına gömlek veya bluz giyiyoruz arkadaşlar. Ne olabilir? Böyle tişört giyiyoruz, gömlek giyiyoruz. Üzerine de onu giyiyoruz. Haydi bir kutu açalım. Biliyorsunuz. Haydi bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Okullarda da giyiliyor değil mi İclal?
9: Süveter.
0: Süveter mi doğru cevabımız görelim? Harikasınız. Didar'cığım, senin için geliyor Arif ablamız.
9: Didem'in D'si.
0: Didem'in D'si 50 puan değerinde ve bilimden geliyor sorumuz. Ampulü geliştirerek kullanılır hale getiren birçok buluşa imza atmış mucittir. Thomas nokta nokta. Süremiz başladı.
9: Edison.
0: Yüksek sesle Edison mu cevabımız görelim? Harikasınız. Arkadaşlar hemen bir bilgi vermek istiyorum. Thomas Edison birçok önemli icadı nedeniyle sihirbaz olarak anılırdı. Tek başına veya başkalarıyla birlikte binden fazla cihaz icat etti. En bilinen icatları arasında fonograf yani plak çalar, ampul ve sinema projektörü bulunur. Sen de bu arada meraklıydın aslında böyle yapmayı değil mi? Baksanıza binden fazla cihaz icat etmişler arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş olalım ve Demir'le devam edelim.
10: Kalemin K'si.
0: Kalemin K'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Keskin ses çıkaran ve işaret vermek için kullanılan araçtır. Süremiz başladı. Sendeyiz.
10: Düdük. Düdük.
0: Düdük. Doğru cevabımız. Düdük mü görelim? Harikasınız. Arkadaşlar, 4 sorumuz geride kaldı. Şimdi ben kumbarada kaç puan birikmiş merak ediyorum. Hızlıca tahminleri alalım. İclal.
9: 150.
0: 150 olabilir. Çınar.
8: 230.
0: 230 Didar.
9: 120.
0: 120 Demir.
10: 160.
0: 160. Görelim bakalım kumbarımızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbarımızda 180 puanımız var ve hedefimize kalan puan 2320. Daha yolun başındayız, yaparız. Ve harf tablomuz İclal için geliyor.
9: Nanenin nesi?
0: Nanenin nesi 40 puan değerinde ve mutfak gereçlerinden geliyor sorumuz. Küçük delikleri ve kesici çıkıntıları olan, yiyecekleri ufak parçalara ayıran mutfak gerecidir. Süremiz başladı. Haydi bakalım ekip.
9: Rende.
0: Doğru cevabımız. Rende mi görelim? Harikasınız. Çınar için geliyor harf tablomuz.
8: Ordunun O'su.
0: Ordunun O'su 40 puan değerinde ve hijyenden gelecek sorumuz. sağlık kurumları gibi özel yerlere girerken ayakkabıya geçirilen ince ve şeffaf kılıftır. Süremiz başladı. Böyle bir şey geçiririz hani kirlenmesin diye. Aslında orası da daha steril kalsın diye. Ne olabilir? Yaklaştım biliyorum İclal.
9: Galoş.
0: İclal ve Çınar'ın ortak cevabı. Ortak cevap mı? Evet. Katılıyorsun. Doğruysa eğer 40 puan ekliyor muyuz kumbaramıza görelim? Harikasınız. Didar'cığım harf tablomuz senin için geliyor.
9: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 30 puan değerinde ve sağlıktan geliyor. Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları ve ateş gibi belirtileri olan bulaşıcı bir hastalıktır. Süremiz başladı.
9: Grip. Grip.
0: Hızlı bir cevap Dinar'dan. Cevabımız doğruysa kumbaramıza 30 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Ve Demir için geliyor harf tablomuz.
5: Pırasanın P'si.
0: Pırasanın P'si 40 puan değerinde ve çizgi filmlerden gelecek sorumuz. Şila, Zulu, Maymuş gibi karakterlerin bulunduğu çizgi filmdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar acaba? Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Hadi bir kutu açalım. Ama sanki biliyorsunuzdur. Bir kutu daha açalım. Demir.
1: Pepe.
0: Doğru cevabımız Pepe mi görelim? Harikasınız. Biliyor muyduk arkadaşlar? Tahmin evet. mi etsin Demir yoksa biliyor muydun? Hiç izlemiş miydin?
1: Eskiden izlemiştim.
0: Eskiden değil mi? Bilen var mı başka?
1: Ben.
0: Herkes biliyor aslında ama işte o an aklımıza gelmedi. Demir'in aklına geldi. Güzel bir ekip çalışmasıydı. Kutluyorum sizi arkadaşlar ve icra ile devam ediyoruz. Harf tablomuzu görelim.
2: İlkenin iyisi.
0: İlkenin iyisi 40 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Tombala oynarken kartın ilk sırası dolunca oyuncunun yüksek sesle söylediği sözdür. Birinci nokta nokta süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken Çınar ve Demir'in eller bu konu gitti. Çinko. Çınar cevabın Çinko
1: ben
0: muydu?
1: Ben de Çinko diyecektim.
0: O zaman Demir ve Çınar'ın

0: puan, 2150 kutluyorum sizi. Çınar'la devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Zerdeçal'ın Z'si.
0: Zerdeçal'ın Z'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Kar ya da buz üzerinde kayarak yol alan nesnedir. Süremiz başladı. Aslında böyle hepimiz yokuş aşağı. Kar yağınca arkadaşlar. Ah, Demir.
2: Kızak.
0: Kızak mı doğru cevabımız? Bravo. Şahane gidiyoruz. Didar için geliyor tablomuz.
3: Yalova'nın Y'si.
0: Yalova'nın Y'si 30 puan değerinde ve bilmecelerden gelecek sorumuz. O odanın içinde, o da onun içinde. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması icler.
3: Ayna.
0: Doğru cevabımız ayna mı görelim? Harikasınız. Arkadaşlar geldik ısınma turumuzun son sorusuna. Alalım harfimizi Demir için.
1: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 50 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak da kullanılabilen yer kovuğudur. Süremiz başladı.
2: Mağara, mağara.
0: Demir'den gelen bu hızlı cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar çok iyiydi değil mi? Nasıl? Attık mı heyecanları?
3: Evet.
0: Attık. İclacığım seninle başlayalım. Nasıldı bu tür senin için?
3: Çok eğlenceliydi. Heyecanımı da atmış oldum.
0: Senin için Çınar'cığım?
1: Benim de eğlenceliydi.
0: Gitti değil mi heyecan?
1: Evet.
0: Yok artık. Süper. Didar?
3: Bence de çok eğlenceliydi. Ben de biraz heyecanımı atmış oldum.
0: Demir'ciğim?
2: Çok eğlenceliydi. Yani heyecanım gitti. Daha çok mutlu oldum.
0: Ah şahane. O zaman şimdi arkadaşlar bir tahmin alalım. Kumbaramızda kaç puan birikti İciler?
3: 2000

0: şahane. O zaman şimdi arkadaşlar bir tahmin alalım. Kumbaramızda kaç puan birikti İciler?
1: 2000 olabilir belki.
0: 2000 olabilir Çınar.
2: 470.
0: 470 Didar.
1: 560.
0: 560 Demir.
3: 510.
0: 510. Görelim bakalım gider mi hızlıca?

0: Yerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bir yere uygun eşyalarla renk, biçim ve kullanım açısından düzenleme işlemidir. Süremiz başladı.
1: Dekorasyon.
0: Demir'in bu hızlı cevabı. Acaba kumbaramıza bir 80 puan daha ekler mi görelim? Harikasınız. Şimdi merak ediyorum, kumbaramızda kaç puan birikti? İclal tahmin.
2: 550 olabilir belki.
0: Çınar.
3: 720.
0: Didar.
4: 1200.
0: Demir.
5: 700.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar, kumbaramızda 830 puanımız var ve hedefimize kalan puan 1670. İstiyorum. Ve izlerle devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
2: Ilgaz'ın ısı.
0: Ilgaz'ın ısı 110 puan değerinde ve tabirlerden geliyor sorumuz. Genellikle eşler için kullanılan bir ifadedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir fikir yok galiba. Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Tamam, bir kutu açalım. Daha süremiz var. Düşünelim arkadaşlar. İclal?
2: Hayat arkadaşı.
0: Doğru cevabımız hayat arkadaşımı görelim. Harikasınız. Çınar için geliyor tablomuz.
1: Çınar'ın Ç'si.
0: Çınar'ın Ç'si 120 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Uzunluk bakımından birbirinin aynısı olan iki çizgidir. Eş, nokta, nokta, nokta, nokta. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Var mı fikir? Açalım mı bir kutu daha? Hadi bir kutu daha. Eş nokta nokta nokta nokta. Çınar.
1: Doğru araçları.
0: Doğru. Biraz düşünelim, bir düşünelim. Doğru. Ne olabilir? Hadi Çınar, bunu seninle yaparız biz. Böyle şey deriz seni. Kısım. Ne olabilir?
1: Doğru parçaları.
0: Doğru parçaları mı cevabımız? Harikasın Çınar. Didar'la devam ediyoruz.
2: Leyla'nın L'si.
0: Leyla'nın L'si 110 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Nefes almanın mümkün olmadığı durumlarda kişinin nefes alıp vermesine yardım eden alettir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Açalım mı bir kutu? Açalım hadi bir kutu. Biraz düşünelim. Nefes almanın mümkün olmadığı durumlarda kişinin nefes alıp vermesine yardım eden alettir. Hadi bir kutu daha açalım. Var daha süremiz, düşünelim. Haydi bir kutu daha. Şimdi nefesten düşünelim derken...
1: Solunum cihazı.
0: Doğru cevabımız. Solunum cihazı mı görelim? Harikasınız. Ve Demir'le devam ediyoruz. Alalım Arif tablomuzu.
2: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 100 puan değerinde ve spordan geliyor. Şanslısın sen.

0: Sen seviyorsun futbol. Birçok spor branşında en yüksek başarıyı temsil eden ödüldür. Süremiz başladı.
1: Altın madalya.
0: Biraz düşündü Demir ve altın madalya dedi. Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. İcdar'cığım, senin altın madalyaların vardı. Kaç tane altın madalyan vardı?
2: Şu an sadece bir tane var karateden. Hı-hı. İki gümüşüm var bir de.
0: İki de gümüşün. İki gümüş, evet. Ve bir altın madalya. Seni tekrar tebrik ediyorum. Şimdi ben yine bir kumbaraya gitmek istiyorum. Ne dersiniz? Var mı tahminler İcdar?
2: 2000 olabilir.
0: Çınar?
3: 1170.
0: 1170. Didar?
4: 1120.
0: 1120 Demir?
3: 1200.
0: 1200. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 1200 Demir'cim, kutluyorum. Ve hedefimize kalan puan da 1300 arkadaşlar. İzler'le devam ediyoruz. İzler için gelsin harf tablomuz.
2: Ablam Şevval'in şeysi.
0: Şevval'in şeysi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Zayıf ve güçsüz hale gelmek anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız bunu. Düşünelim üzerine. Zayıf ve güçsüz hale gelmek. Süremiz var, endişe etmeyin. Kumbara da güzel doluyor. Açalım mı bir kutu? Hadi açalım. Bir kutu açalım. Didar.
2: Cansızlaşmak.
0: Cansızlaşmak mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Çınar.
3: Cıvıklaşmak.
0: Cıvıklaşmak mı doğru cevabımız görelim? Olmadı, yaklaştık ama. İlk iki harf doğru. Çınar. Ne olabilir acaba? Tamam, bir kutu daha açalım. Bir kutu Çınar.
3: Cılızlaşmak.
0: Cılızlaşmak mı doğru cevabımız? Harikasınız, bravo Çınar. Arkadaşlar, final için kaldı sadece 3 sorumuz. Çınar'cığım hazırsan senin için harf tablosu geliyor.
3: Fatsa'nın F'si.
0: Fatsa'nın F'si 90 puan değerinde ve yapılardan geliyor sorumuz. Geceleri suda ilerleyen taşıtlara yol gösteren, tepesinde güçlü bir ışık kaynağı olan kuledir. Süremiz başladı.
3: Deniz feneri.
0: Hızlı bir cevap geldi Çınar'dan. Acaba bu cevapla Çınar kumbaramıza bir 90 puan daha ekler mi görelim? Harikasınız. Bravo Çınar. Çınar'cığım, heyecan gitti diye düşünüyorum artık.
3: Evet.
0: Var mı deniz feneri gören? İstanbul'da da var aslında birçok yerde. Didar'cığım nerede gördün?
4: Kız Kulesi'nde görmüştüm.
0: Kız Kulesi'nin orada, evet. Gördün deniz fenerini. Siz arkadaşlar?
4: Evet.
0: Hiç deniz feneri gören yok mu? O zaman listeye onu da alalım mı? Bir deniz feneri görüp, çünkü İstanbul'da var biliyorsunuz. Şile'de de var benim bildiğim. O yüzden İstanbul'da böyle bir İstanbul günü yaparsınız, belki gezersiniz. Didar'cığım seninle devam ediyoruz.
2: Yalova'nın yeğesi.
0: Yalova'nın yeğesi 110 puan değerinde ve eş anlamlı kelimelerden geliyor sorumuz. Genellikle sokakta giyilen, altı dayanıklı maddelerden yapılan giyecek ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Bakalım ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Düşünelim. Genellikle sokakta giyilen altı dayanıklı maddelerden yapılan giyecek ve eş anlamlısı. Açalım bir kutu. Ne giyeriz arkadaşlar biz sokakta? Şu anda hepimizde var. Giydik geldik. Ne giyeriz? Var mı bir cevap? Altı dayanıklı maddelerden yapılan giyecek. Sokakta giyiyoruz bunu. Yürümek için.

0: yürürken. Hadi bir kutu daha açalım. Hadi ekip yaparsınız bunu, bir kutu daha açalım. Yardım mı edeyim, kutu mu açalım? Hangisi?
1: Yardım.
0: Yardım. Şimdi arkadaşlar hepinizde var. Giydiniz, buraya geldiniz. Ne var sayın bakalım. Demir.
1: Ayakkabı.
0: Evet. Sonrası?
1: Ayakkabı topuğu.
0: Eş anlamlısı ayakkabının. Hani ayakkabı ve biraz düşünelim. Olmadı. Hadi, hadi bakalım arkadaşlar yaparsınız. Bir kutu açacağım ben. İclal?
2: Ayakkabı pabuç.
0: Ayakkabı pabuç mu doğru cevabımız? Bravo. Demir ve İclal'in ortak çalışmasıyla geldik arkadaşlar son sorumuza. Hazır mısın Demir'ciğim?
1: Evet.
0: Harf tablomuzu görelim.
1: Pırasanın P'si.
0: Pırasanın P'si 90 puan değerinde ve eşyalardan geliyor. Yıkanmamış giysilerin geçici olarak içinde tutulduğu ev eşyasıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken İcdal'den.
1: Kirli sepeti.
0: Kirli sepeti mi doğru cevabımız? Herkes bir kafa salladı. Ekip de sana katıldı İcdal'cim. Demir, Didar, Çınar ve İcdal. Harikasınız. Nasıldı bu tur?
2: Güzel.
0: Hızlı geçti mi?
2: Evet.
0: Birazcık sanki böyle zorlandık ama bulduk değil mi? Güzel bir ekip çalışması yaptık yine. İcdal'cığım senin için nasıldı o zaman? Anlat bakalım.
2: Yani güzeldi. Daha da böyle heyecanımı atmış oldum. Çok keyifliydi.
0: Bir de böyle aslında arkadaşlar bulamayınca bulmaya çalışınca çok daha fazla heyecan oluyor. Ve o heyecan tatlı da bir heyecan oluyor bence. Değil mi Çınar'cığım?
3: Benim için de güzeldi, eğlenceli de heyecanım azaldı.
0: Heyecanın azaldı. Birazdan sen zaten hepimizin heyecanını burada iyice azaltacaksın diye düşünüyorum. Söz verdim. Ne yapacağız? Finalde mi?
3: Evet.
0: Çalacak mısın?
3: Evet.
0: Tamam Didar'cığım.
1: Bence de çok iyi ve çok güzel bir turdu.
0: Harikasınız
1: güzel
0: Demir'cim.
4: Güzel bir turdu. Heyecanım daha çok düştü.
0: Gitti heyecan. Şimdi kumaramıza bakalım kaç puan biriktirdik. Ben merak ediyorum. İcler?
1: 1500 olabilir.
0: 1500 Çınar?
3: 1800.
0: 1800 Didar?
1: 2000.
0: 2000 Demir?
4: 1700.
0: Görelim bakalım kumaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar 1520 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 980. Yani bu ne demek oluyor? Finalde eğer kaç soru cevaplarsak ödül bizim? 200.
1: 5.
0: 5. 5 soru cevaplarsak ödül bizim. Ben ödül için çok heyecanlıyım ama Çınar'ın darbukası için daha çok heyecanlıyım. Getirsinler mi darbukayı?
3: Evet.
0: Getirsinler. O zaman Çınar'ın darbukası gelirken biz finale gidiyoruz. Sevgili izleyenler hatırlarsanız Çınar bize bir söz vermişti. Çınar'cığım nasılız?
3: İyi.
0: Şimdi sözümü tutacağım. Yeliz abla dedi. O zaman sahne senin Çınar'cığım.

0: Hani siz böyle bir bitiriyorsunuz ya, bir şey daha yapıyorsunuz. Ne yapıyordunuz? Bir yap bakalım. Bravo, teşekkürler. Harikasın Çınar'cığım. Teşekkür ediyoruz. Seni yerine alabiliriz bu performansın için. Çınar'a tekrar büyük bir alkış. Ve hazır mıyız arkadaşlar final turumuza?
1: Evet.
0: Sesleri
1: evet.
0: Hiç duyamıyorum. Gitmiyorum ben finale. Bir duyayım sesleri.
1: Evet.
0: Hazır mıyız? O zaman İzel için gelsin kategorilerimiz. Aksesuarlar, doğru yazım, tatlılar, ölçü birimleri kategorilerimiz. Hangisi olsun İzel'cim?
1: Tatlılar, zeytinin Z'si.
0: Tatlılar.

0: Z'nin Z'si sorumuzu görelim. Köpük kurabiye olarak da bilinen yumurta beyazı ve pudra şekeriyle hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, tatlılarla aramız iyi demiştiniz bana. Ne olabilir? Böyle köpük köpük. Hadi bir kutu açalım.
1: Beze.
0: Beze. Didar'dan bir cevap geldi. Doğru mu? Görelim. Harikasınız. Arkadaşlar kaç sorumuz kaldı? Takip ediyor muyuz?
2: Dört
0: soru bilirsek eğer ödül bizim. Şimdi bir puanlara gidelim mi?
3: Evet.
0: Gidelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1720 puan birikmiş arkadaşlar ve sadece 780 puana ihtiyacımız var. Yaparız. Değil mi? Bu ekip başarır bence. Hadi bakalım Çınar için gelsin kategorilerimiz.
3: Doğru yazım Lale'nin L'si.
0: Doğru yazım Lale'nin L'si. Sorumuzu görelim. Sembol olan varlık veya eşya anlamındaki kelimenin doğru yazımıdır. Amblem, amplem, amblem, amplem. Süremiz başladı.
3: Amblem.
0: Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü?
3: Bir.
0: Çınar bir diyor. Amblem. Doğru mu cevabımız görelim? Harikasın.
4: Al başına cezai işin yoksa.
5: Buralarda ne işi varmış?
6: Bilmem.
7: Her gün, her gün ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
6: Geldi mi davet kağıdın?
7: Cebimde kapı gibi. Hmm. Heidelberg'de Tiftruk matbaası.
5: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla.
8: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
7: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
6: Yok, evde bulunsun. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
5: Ya ne yaparsın?
6: Evlenirim be!
7: Avustralya hikayesi kapandı demek.
6: Yo yo! Beraber gideceğiz Zeynep'le.
8: Çocuğumuz bize benzemeyecek. Analı babalı büyüyecek.
6: Kız mı oğlan mı?
8: Oğlandı. Yeter ayağına bağ oldum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
6: Şunun klişesini yaptır çabuk. İkimiz de büyütsünler.
9: Umut Dünyası bugün 18'de TV4'te.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Heinz ketçap 109 lira, Heinz mayonez 129 lira.
11: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize geliyoruz.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
2: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Sadece durulan.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece Duru'la.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Gerçekten onlara gülerdim.
15: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
16: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
17: Tutku, cesaret, İnanç. Hepsi burada.
16: Atlarla çalışıyorum.
18: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
19: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
17: Benim hikayem. Her cumartesi 13'te TV4'te.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
11: Sadece duruladım, sen de durula.
8: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
10: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
4: Her adımda yeni bir mekan.
10: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
4: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
10: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
4: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
10: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
4: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
14: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
20: Nasıl mı?
21: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
14: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
22: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
23: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
24: Şoka gidelim.
25: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
23: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
26: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
27: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
28: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
27: İzlerim.
28: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
27: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
28: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
27: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
28: Ceviz de buna çok yakışır bence.
27: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
28: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
29: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
24: Şoka gidelim.
25: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem...

0: Hem cepte şokta.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abacus.
5: Kasa.
6: Marul.
5: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
13: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
12: Anlıyor, yapamıyor.
13: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
14: Bari kötü ayrılmayalım.
13: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
15: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Didar'cığım hazırsan kategorilerimiz senin için geliyor.
2: Aksesuarlar Muğla'nın M'si.
1: Aksesuarlar Muğla'nın M'si. Sorumuzu görelim. Bel çevresine dolanarak tokayla sabitlenen kumaş, deri veya metalden yapılan bağdır. Süremiz başladı.
2: Kemer.
1: Didar'dan hızlı bir cevap geldi. Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Harikasın. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Son iki, eğer yani iki soru bilebilirsek ödül bizim. Demir için gelsin kategorilerimiz.
3: Doğru yazım pırasanın P'si.
1: Doğru yazım pırasanın P'si. Sorumuzu görelim. Garip, tuhaf anlamlarındaki sözcüğün doğru yazımıdır. Acayip, acayip, acayip, acayip. Süremiz başladı.
3: İki.
4: İki.
1: İki. Yani ne oluyor Demir'cim?
3: Acayip.
1: Acayip. Demir iki numarayı seçti. Acayip mi doğru cevabımız? Bravo. Çok heyecanlıyım. Kumbaraya gitmek istiyorum. Gideyim mi kumbaraya?
2: Evet.
1: Görelim bakalım kaç puanımız var kumbarada. Arkadaşlar kumbaramızda 2320 puanımız var. Hatırlıyorsunuz değil mi? 200 puanımızın olduğu zamanlar vardı. 2320'ye geldik ve sadece 180 puana ihtiyacımız var. Tebrikler. Ve izler için geliyor kategorilerimiz.
2: Ölçü birimleri Ecrin'in E'si.
1: Ölçü birimleri Ecrin'in E'si. Sorumuzu görelim. Su, süt, benzin ve zeytinyağı gibi maddelerin ölçü birimidir. Süremiz başladı.
2: Litre.
1: Çok heyecanlıyız. Eğer İclal'in bu cevabı doğruysa kumbaramız

0: Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi İclal. Bravo İclal. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Çınar. Bravo Çınar. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Didar. Bravo Didar. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Demir. Bravo Demir. Arkadaşlar nasıldı?
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. İclal'cim senin için.
2: Çok heyecanlı ve güzeldi. Çok da keyif aldım.
0: Şahane, iyi ki geldin Çınar'cığım.
1: Keyif aldım ve eğlenceli bir şeydi. Memnun oldum ve
0: teşekkür
1: güzeldi.
0: Teşekkür ediyoruz bu arada darbuka performansından dolayı. Çınar'ı bir kez daha alkışlayalım arkadaşlar. Didar'cığım.
3: Çok güzel bir yarışmaydı. Güzel vakit geçirdik.
0: Harika, iyi ki geldiniz. Demir'cim.
4: Çok eğlendim. Çok güzel bir yarışmaydı.
0: Güzeldi. Benim için de çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi ben hep soruyorum ama benim açımda yok. Bir ödül görüyor musunuz buralarda? Nerede?
5: Karşıda.
0: Nerede?
1: Karşıda.
5: Karşıda.
0: Bu tarafta mı? Gidiyorum ödüle doğru. Ödül ablamız merhaba. Duygu ablamıza teşekkür ediyoruz. Ödülleriyle her zaman olduğu gibi. Duygu ablamıza da bir alkış, teşekkürler. Demir'cim, iyi ki geldin.
4: Teşekkürler.
0: Didar'cım, iyi ki geldin. Çınar'cım, iyi ki geldin. Ve İzler'cim, iyi ki geldin. Hoşçakalın. Hadi arkadaşlar.

0: Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz.
1: Evet.
0: Bugün lahmacun yapacağım. Ev lahmacunu yapacağız. Evde lahmacun yapacağız. Çıtır çıtır çok lezzetli olacak. Bir de çok güzel bir tarifim var. Yer fıstıklı, çikolatalı muz lokmaları yapacağız. Ay, bir kaçamak yapacağız aslında. Çünkü gerçekten çok lezzetli, evde yapabilecek harika bir tatlı. Ufak ufak hem kahvenin yanına ikram edebilirsiniz, hem günlere çıkartabilirsiniz. Nereye isterseniz yakışır. Önce muz toplarını yapalım, muzları yapalım, lokmalarını yapalım. Ondan sonra da lahmacuna geçelim. Evet, ne yapıyoruz? Hemen ben size malzemeleri sayayım. Bir yemek kaşığı tereyağım var, yer fıstığım var. Normalde fıstık ezmem var.

çikolatam var, muzum var. Bu kadar. Çok basit. Hemen başlıyorum. Muzumuzu şöyle soyalım. Ben muzu, yer fıstığını birlikte kullanmaya bayılıyorum. Aslında sporcuların, diyet yapanların vazgeçemeyeceği bir öğündür. Hem muz, hem yer fıstığı bir arada. Hem tok tutar, hem enerjisi fazladır. Her şeyi limitinde tükettikten sonra zaten bir sıkıntı yok. Ama diyet yapanlar da gayet güzel kullanır. Ne yaptık? Şöyle güzel muffin kaplarım var. Bir elimi hemen sileyim. Evet, şöyle. Bu arada muzlarımızı hazırladık. Ocağımızın altını yaktık. Çikolatamızı eritiyoruz. Benmari usulü değil, sadece eritiyoruz. Bunun için kısık bir ateş yeterli. Sadece erimesi gerekiyor. O yüzden bazen altını tutabilir, yanabilir. Gözünüz üstünde olsun, yanmasın. Sadece erisin. Evet, şöyle güzelce çikolatayı erittikten sonra içine bir kaşık tereyağını koyacağım. Tereyağı ile birlikte güzelce karışacak. Ya bunu yapmak çok zevkli. Çikolatayla uğraşmak çok zevkli. Muzlar, yer fıstıkları falan, hani böyle fıstık ezmeleri falan insanı daha çok motive ediyor. Dediğim gibi bu hayatta bu kaçamakları yapmayacaksak niye yaşıyoruz? Çikolata olmazsa yaşayabilir miyiz? Ben yaşayamam vallahi. Çikolatasız bir ömür düşünemiyorum. Ama her şeyi limitinde yemek lazım. Bundan belki 20 tane, 10 tane değil de 2 tane attığınız zaman hem enerji verecektir, hem gününüz daha iyi geçecektir. Bize mutluluk katacak bir gerçekten tatlıdan bahsediyorum. Siz de yediğinizde bana zaten hak vereceksiniz. Çok güzel eriyor şu anda. Bu arada ben o erirken muzlarımı doğradım. Birazcık şu yer fıstığını döveyim. Çünkü bunlardan da faydalanacağız. Arzu ederseniz biraz kavurabilirsiniz de. Şöyle çiğ olarak şu tabağa alayım. Çünkü içine biraz bunlardan da koymak istiyorum. Hemen çikolatamı kontrol ediyorum. Evet, çikolatam oldu. Eridi. Tereyağıyla güzelce karıştı. Harika bir kıvam aldı. Evet. Dediğim gibi çok basit, pratik ama çok lezzetli. Tereyağı da güzelce içinde eridi. Buna emin oldum. Kenara soğumak için şöyle alıyorum. Birazcık soğutuyorum. Şöyle küçük muffin kaplarım var. Çift muffin kabı koyuyorum. Daha dik dursun diye. Bazen çünkü biliyorsunuz onlar hafif böyle eğilmeye niyetliler. Öyle yapmayalım. Çift koyalım. Evet, şöyle. Ve 4 tanesini yapalım. Ondan sonra devam ederiz. Muzlarımızı dibe koyduk. Evet, 4 tane muzumuzu yerleştirdik. Yer fıstığımızı koyuyoruz. Şöyle yer fıstığını koyalım. Of, çok güzel bir şey oluyor biliyor musunuz? Siz de göreceksiniz yediğinizde. Ya zaten bunlar hani şüphesiz güzel olacaktır ama evde yapabileceğimiz ufak, lezzetli, minik kaçamaklar bunlar. Çocuklar için de çok iyi. Hem besleyici. Evet, şimdi onları koyduktan sonra birazcık da bu fındık yer fıstığından koyuyorum. Birkaç tane. Üzerine de hemen bunu bir tane daha kaşık alayım. Çikolatasını koyacağım. İşte zaten en keyifli yeri burada. Evet, böyle çikolatayla dolduruyorum. Şimdi bunun içinden ne olduğu gözükmesin. Mümkünse yenildiğinde hepsi birlikte gelecek ve çok lezzetli olacak. En güzel kısmı bu. Çikolatalı kısım en güzel kısım. Evet, bugün böyle kırmızıları giydim. Çünkü böyle renklerin enerji verdiğine de inanıyorum.

0: enerji topu yapıyoruz hem de.
1: Gerçekten kırmızıyı çok severim ben.
0: Evet şöyle. Evet süper. Çikolatalı,
1: pozlu lokmalarımız hazır bile. Bunları hemen dondurucuya koyacağız. Buzdolabında aceleniz varsa dondurucuya yapabilirsiniz. Ama aceleniz yoksa buzdolabında bir saatte falan donacaktır.
0: Evet, evde yaptığımız küçük yaramazlıklardan bahsetmiştim size. Küçük kaçamaklardan muz, yer fıstığı, çikolata, bomba. Evet, şimdi hemen onu difrize koyuyorum ve lahmacuna geçiyoruz. Evet, geldik lahmacunu yapmaya. İşte bu benim en sevdiğim şey. Nasıl yapıyorsunuz? Siz nasıl seversiniz lahmacunu? Evet, ben şimdi önce malzemeleri sayayım, kendi lahmacunumu anlatayım. Sonra da merak ediyorum, siz soğanlıdan mı yanasınız yoksa sarımsaklı olandan mı yanasınız? Başlıyorum. 100 gram bir kıymam var. Maydanozum var. Sarımsağım var. Salçam var, biber salçası. Biberim var. Domatesim var. Ve tereyağım var. Biraz da suyum var. 2 tane yufkam var. 1 tane tencere kapağım var. Nasıl önemli biliyor musunuz bu? O yüzden tam böyle küçük bir tencerenin kapağı bizim işimizi görür. Evet, hadi başlayalım malzemelerle. Robot kullanacağım. Mutfak robotu kullanacağım çünkü malzemelerin güzelce karışması lazım. Ama robota yardımcı olacağım biraz. Çünkü bazen onları da yani robotu da anlıyorum dermişim. Yani zorlamamak lazım. Sonra bizim işimiz aksıyor. Bir anda bir kalıveriyor makineler. Çok zorlandınız ama o yüzden biraz yardımcı olup önden biraz dilimlemekte fayda var. Lahmacunun 5000 yıllık bir tarihi varmış. Yani Babillere dayanıyormuş. Aslında Arapça kökenli bir kelime. Hamur ve et anlamına geliyormuş. Ben o kadar severim ki gerçekten. Yani lahmacun deyince bende akan sular durur. Yani belki de en çok sevdiğim yemek diyebilirim. Ama ben şimdi sarımsaklı seviyorum. Yani Antep mutfağının lahmacununa daha yakınım. Aslında soğanı da yiyorum ama tercih edersem sarımsaklıdan yana kullanırım tercihimi. Şimdi 2 tane domatesimizi güzelce koyduk. Şimdi burada ben vakit yok, kısıtlı. Ama size şöyle bir şey önereceğim. Bu lahmacunu niyetlenirseniz yapmaya. Biberi, domatesi, maydanozu, sarımsağı güzelce robottan çekeceğiz. Sonra onu bir süzgeçte 1-2 saat beklemesi gerekiyor. Bir suyunu iyice salması gerekiyor. Evet, şöyle maydanozumuzu da saplarını şöyle kenara alalım. Ve onu da atalım. Biraz bekleteceksiniz. 1-2 saat o süzgeçte o su süzülecek. Sonra koyacağız. Bu arada biz yufkayla yapacağız tabii ki lahmacunu. Lahmacun hamuru açmayacağız. Biber salçam var. Şöyle koydum. O da lezzet verir biliyorsunuz. Sadece kıymayı atmıyorum. Kıymayı sonra elimle ilave edeceğim. Evet. Hadi sevgili robotum, başlayalım. Güzelce robottan geçiriyoruz. Çok güzel oldu. Onu şimdi hemen bu kabımıza alacağım. Keşke şu anda burada olsanız. Ve şu lahmacun kokusunu şimdiden siz de burada duyabilseniz. Dediğim gibi benim burada vaktim az olduğu için ben şimdi süzgece koymuyorum. Ama siz evinizde yaptığınız zaman 1 saat, 1,5 saat, 2 saat vaktiniz varsa dinlendirin. Evet, içine kıymasını da koydum. Tabii ki şöyle elimle güzelce karıştırıyorum. Hemen biraz tuz, biraz da karabiber ekleyeceğim. Evet, ne yaptım? Kıymamı da ekledim. Şu anda gerçekten harika bir iç oldu. Ne koyduk? Maydanoz, yeşil biber, sarımsak ve domates koyduk. Tuzunu koyuyorum, karabiberini koyuyorum. Pul biber koyabilirsiniz, arzu ederseniz. İçim, nefis içim hazır. Ben sarımsaklı dediğim gibi tercih ettim, onu kullandım. Ama siz bu içi soğanla da yapabilirsiniz, hiçbir sıkıntı yok. Evet, ne yapıyoruz? Şununla devam ediyoruz.
1: eritilmiş tereyağım var. Şöyle yapıyorum. İlk katını güzelce ıslatıyorum. Tereyağı ve suyla. Şanlıurfalılar soğanla, Antepliler sarımsakla yapıyor. Acaba siz hangi tarafı seviyorsunuz? Hem de çok besleyici. Evet, belki biraz koku problemi oluyor o yedikten sonra. Ama bunu da bir karanfil çok rahatlıkla çözüyor. Evet, şöyle güzelce ıslatıyorum. Tereyağı ve suyla yufkalarımı güzelce ıslattım. Şimdi bir tane tencere kapağına ihtiyacım var. Eğer sizin daha ufak yapmak istiyorsanız başka şeyler de kullanabilirsiniz. Ama böyle benim gibi bir tencere kapağınız varsa çok işe yarayacaktır. Neye ihtiyacımız var? Sadece yuvarlaklara. Şöyle yavaş yavaş çift kat yuvarlaklar çıkartıyorum. Evet, ben bu tencere kapağımın kapağıma böyle gözümün içi gibi bakıyorum kaybolmasın diye. O yüzden önemli. Bazen böyle mutfak aletleri kendimiz yaratıyoruz, değil mi? Hepimiz zaten hanımlar olarak çok yaratıcıyız. O yüzden her şeyden faydalanıyoruz. Bazen çay bardağından yapıyoruz kalıpları. Çay tabağından yapıyoruz. Evet, şöyle. Güzel güzel çıkartıyorum. Geri kalanından da kırpık böreği yapabilirsiniz evde. Ben de kalan yufkayı hiçbir zaman atmam, değerlendiririm. Evet. Şöyle. Evet, yuvarlaklarımı elde ettim. Buradaki maksat iki tane yufkanın birbirine yapışması. Alt yufkanın da yapışması. O yüzden ne yapıyoruz? Güzel ıslatıyoruz. Orada bir sıkıntı yaşamayın diye. Ben bütün püf noktalarını söylüyorum, anlatıyorum. Sonra ne yapıyorum? Evet, yaptığım harcı elimle, bildiğiniz lahmacun ustası gibi şöyle ellerimle yayıyorum. Siz ne yapmıştınız? Biraz içini bekletmiştiniz, suyunu süzdürmüştünüz. Evde olduğunuz için, vaktiniz olduğu için. Bu arada size bir önerim daha olacak. Hemen şöyle tepsime alayım. Lahmacun mu? Böyle bol pul biberle yapabilirsiniz. Sumak koyabilirsiniz üstüne, limon sıkabilirsiniz. Ve de ev yapımı. Güvenle, içimize sine sine aslında, değil mi, yiyebileceğimiz bir lezzet. İşte evde çıtır lahmacun. Hemen fırına gidiyoruz. Bugün iki keyifli, çok güzel tarif yaptık. Çıtır çıtır lahmacunumuz fırından çıktı. Harika. Üzerine biraz limon, biraz maydanoz. Hemen bir dürüm. Süper olacak. Ve ne yaptık? Muz lokmaları yaptık yer fıstıklı. Bu da harika. Evde deneyin. Bu enerji toplarına bütün ev halkı bayılacak. Of, çok lezzetliydi. Tadına doyamadım. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. O da nasıl olacak? Böyle güzel yemekler de, güzel kaçamaklar da olacak. Hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.

gezmek olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle. Bu doğal güzellikteki yerden herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün gezmek olsun da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün gezmek olsun da İstanbul'a 2 saatlik uzaklıkta bir yerdeyiz. Kırklareli biz sınırındayız. Kıyıköy'deyiz. Kıyıköy'e geldik sevgili seyirciler. E o zaman bu doğal güzellikteki Kıyıköy'de gezmek olsun. Bütün ama bütün güzel enerjimizle başlasın.

Şimdi Kıyıköy'deyiz. Burası nehir kenarı olarak biliniyor. Kıyıköy'de sevgili seyirciler. Kıyıköy'e geldiğinizde bakın siz de böyle nehir kenarında tekne turu yapabilirsiniz. Ya da deniz bisikletleriyle gezebilirsiniz. Kıyıköy'e geldiğiniz zaman burası hem nehir kenarı hem de aslında Kıyıköy Pabuçdere olarak biliniyor. İstanbul'a içme suları buradan gidiyor. Onu söyleyebilirim size. Kıyıköy'de biz bugün güne kahvaltıyla başlayacağız. Pabuçdere'de, nehir kenarında. O zaman siz bu doğal güzellikleri izlerken biz de kahvaltı yapacağımız yere doğru yavaşça ilerleyelim.

Sevgili seyirciler, kahvaltımız geldi. Yumurtamız, böreğimiz, şöyle reçellerimiz ve tabii ki buraya özel olan birkaç şey var. Onları anlatacağım size. Şimdi şunu söyleyeyim size. Benim bu masada en çok dikkatimi çeken, her şeyi bir kenara bırakıyorum, şu küçük küçük minnak minnak çeri domatesler. Ben hayatımda bu kadar minik domates görmedim. Sen Recep? Ben de görmedim diyor Recep. Gerçekten o kadar tatlılar ki anlatamam. İnsan yemeğe kıyamıyor aslında. Ama yedim bir tanesini. Bakar mısınız şunların tatlılığına? Birazdan zaten kameraman arkadaşımız Recep gösterir sizlere. Şimdi buraya özel neler var diyeceksiniz. Bal bir kere buraya özel. Buranın kendi balı. Hakiki doğal bal. Onu söyleyebilirim. Şunun adı acı su. Sevgili seyirciler, domates sosu ve biber var içinde. Çemen, fındıklı çemenmiş. Hemen şöyle şunu göstereyim. Bunun adı norlu. Norlu bibermiş. Yoğurtla birlikte servis yapılıyormuş. Bunlar hep buraya özel. Yani kıyı köye özel.

0: Şimdi biz kahvaltımızı yapmaya başlayalım. Ben şu nohurlu biberi merak ettim. Nohurlu biberden başlayacağım. Çok güzel. Gel gel Mehmet abi. Gel. Sandalyeni al da gel Mehmet abi. Nohurlu biber bayağı güzelmiş. Şu çemen normalde hiç yemem. Fındıklı çemeni de tadına bakayım. Çemen de çok güzel.
1: Evet, bunları mümkün olduğunca biz kahvaltıda, sadece kahvaltı değil, bütün ürünlerde kendimiz yapmaya özen gösteriyoruz. Ev yapımı.
0: Çilek reçelini de siz yaptınız tabii. Muhtemelen. Aynen. Bal peki?
1: Bal buranın bizim sandıklarımız da var. Abi şimdi ben kendim bakmıyorum ama bizim bir tane abi var sağ olsun. O yardımcı oluyor, o bakıyor. Kıyıköy balıdır ve bir şöyle de söyleyeyim, aynı sırada bal reklamını da yapayım Kıyıköy. Kıyıköy'de üretilen bal çok temiz bir baldır. Çünkü tarım arazisi olmadığından dolayı ilaçlama yok, sıfır katık.
0: Oo süper, hemen buradan balın da tadına bakalım.
1: Karaçalı, meşe, bunlardan da besleniyor arılar. Onun için zirai ilaçlı olmadığından çok lezzetli ve
0: yani sağlıklı. Yani buraya geldiğimizde bal da alıp gidelim.
1: Tabii, tavsiye ederim.
0: Tamam. Şimdi ben tereyağı üstüne bal sürdüm. Bal bayağı güzel. Recep de böyle yapıyor sevgili seyirciler. Yapıyor. Recep tadına bakacağım dedi. Recep'e şöyle verelim bal. Hazır çekiyorken enerji olsun. Balın tadı gerçekten çok güzel. Birçok kahvaltıda bal gelir kahvaltı masasına. Şöyle kameraman arkadaşımız Recep'e verelim. Ama böyle biraz şekerli gibi oluyor bal. Ben fazla öyle sevmiyorum açıkçası. Bu ne peki?
1: Bu da marmelat.
0: Marmelat. Bir de bunun tadına bakalım. Şimdi olmayan şeylerin tadına bakalım ki.
1: Yani.
0: Buranın ya özgü şeylere bakalım ki izleyicilerimize de fikir verelim.
1: Yani bu ürünleri dedim mi taze kendimiz yapınca
0: çok güzel.
1: Lezzeti zaten buluyoruz.
0: Çok güzel. Ben şu acı suyun da tadına bakmak istiyorum. Acı. Evet, ama çok acı. Güzel.
1: Domates ve acı.
0: Evet çok anladım. Güzel ama. Ay var ya, şöyle yumurtayı da bölelim.

sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman fotoğraf çekebileceğiniz o kadar çok alan var ki sizlere anlatamam. Şöyle kameraman arkadaşım Recep birazdan gösterecek zaten sizlere. Burada birçok alan var. Hemen şurada salıncak var yine fotoğraf çekebileceğiniz. Şurada yine başka bir alan var. Diğer tarafta başka bir alan var. Ayrıca buraya gelin ve damatlar fazlasıyla geliyormuş. Öğleden sonra burada bir anda 10-15 gelin damat olabiliyormuş. Şöyle hemen ileride bir gelin ve damat görüyoruz. Hemen fotoğraf çektiren. Buraya gelen gelin ve damatlar Mehmet abinin orada bir şeyler yiyip içerse burada ücretsiz bir şekilde fotoğraf çektirebiliyorlarmış. Tabii ki buraya geldiğiniz zaman kahvaltı yaptığınızda ya da bir şeyler yediğiniz zaman siz de bu alanda fotoğraflarınızı çektirebilirsiniz. Doğayla iç içe muhteşem bir yer açıkçası burası. Mutlaka buraya geldiğiniz zaman burada fotoğraflarınızı çektirin diyelim ve tabii ki benim de burada fotoğraflarım olsun diyerekten önce fotoğraf çekilme alanlarında birkaç fotoğraf çeksin Recep bana. Sonra da şu salıncakta nehre doğru sallanalım. Kıyıköy Pabuçdere'ye doğru.

Bakırköy'e geldiğiniz zaman mutlaka Pabuçdere'de bu nehir kenarında tekne turu yapmanızı tavsiye ediyorum. Ya da deniz bisikletiyle gezmenizi tavsiye ediyorum açıkçası. İstanbul'da eğer Ava'ya gittiyseniz tıpkı Ava havası var burada ama buranın havası bambaşka tabii ki. Bir yanda Karadeniz, bir yanda Pabuçdere. Sevgili seyirciler, nehirde gezeceğiz şimdi.

Tekneye bindik sevgili seyirciler. Şimdi gezintiye çıkacağız. Nereden nereye kadar gezeceğimizi bilmiyorum ama ben ayakkabılarımı, çoraplarımı çıkarttım. Belki şöyle nehre ayaklarımı sokarım diye düşünüyorum. Benim gibi yine tekne gezintisi yapan insanlar da var. Böyle ne güzel minderleri koymuşlar. Bağdaş kurdum, oturdum. Şimdi bu güzel anın keyfini çıkartacağım açıkçası.

Kıyıköy'e geldiğiniz zaman mutlaka tekne turu yapmanızı tavsiye ediyorum. Kıyıköy Pabuçdere'de sevgili seyirciler. Belki birçoğunuzun fotoğraflarda gördüğü Pabuçdere, işte burası Kıyıköy Pabuçdere, işte burası. Kıyıköy'ün en büyük özelliklerinden biri muhteşem bir doğal güzelliklere sahip olması açıkçası. Şimdi biz köprünün altından geçtik. Burası Pabuçdere. Şimdi Karadeniz sahil kısmına doğru gidiyoruz açıkçası. Şimdi birazdan ayaklarımı da suya sokacağım vallahi. Buraya gelmişken hem sağlı sollu ağaçlar gölgeleriyle beni serinletiyor, hem de güzel nehirin suyu beni serinletiyor. Daha ne olsun sevgili seyirciler. İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek 1,5-2 saatken buraya gelmek sadece İstanbul'dan 2 saat. Ben tatil yapamadım. İstanbul'a yakın nerelere gitsem, biraz kafa dinlesem diyorsanız tercihleriniz arasında Kıyıköy bence olmalı.

ve kıyı köye geldiğiniz zaman kamp yapabileceğiniz alanları göstereceğiz şimdi sizlere. E dedik ya programın başından beri, tatile gidemiyorsanız ya da tatil alternatif arıyorsanız ya da kamp yapmayı seviyorsanız, ben nerede kamp yapsam acaba böyle doğanın içinde diyorsanız, işte kıyı köydeki kamp yapma alanlarından birisi burası. Bir diğer kamp yapma alanına daha götüreceğim sizi. Burası 7/24 açık bir kamp alanı. 7 gün 24 saat açık bir kamp alanı. Ayrıca bu kamp alanının sevgili seyirciler, hem aracınız için otoparkı mevcut, hem de restoranı var. Yani buraya hazırlıksız gelirseniz buradaki restoranda bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Şimdi bir diğer kamp alanına gidelim. Bir de orayı göstereyim size kıyı köyde.

Şimdi bir diğer kamp yapabileceğiniz yere geldik sevgili seyirciler. Burası biraz daha Karadeniz sahiline yakın, plajlara yakın, onu söyleyebilirim sizlere. Buranın da şöyle bir restoranı var. Eğer yiyecek içecek getirmezseniz yine burada da bir şeyler yiyip içebilirsiniz diyelim. Ve sizi bu kamp alanıyla baş başa bırakalım. Ben size alternatifleri gösterdim. Tabii ki iki kamp alanından birini eğer gelecek olursanız tercih edebilirsiniz. Buyurun bir de buraya göz atın.

Bir köye geldiğiniz zaman hemen arka tarafında bulunan yerde denize girebilirsiniz sevgili seyirciler. Karadeniz sahili olduğu için toplamda bir ay denize giriliyormuş burada. Çünkü onun dışında fazlasıyla dalgalı oluyormuş, esintili oluyormuş ve Karadeniz biliyorsunuz alır götürür, onu söyleyeyim size. Bu arada burada fırtınalı havalarda ve dalgalı denize girmek kesinlikle tehlikeli ve yasaktır. Bunu da belirtmişler. Burası belediye plajı. Herhangi bir ücreti yok buranın. Tekrar belirteyim. Burası hafta sonları fazlasıyla kalabalık oluyor. Buraya geldiğiniz zaman soyunma kabinleri var. Bay bayan tuvaletler mevcut. Burası genellikle zaten hafta sonları tercih edilen bir sahil yeri olduğu için sevgili seyirciler. O yüzden fazlasıyla kalabalık oluyor. Yine karşı tarafa geçtiğiniz zaman nehir tarafı oluyor orası. Yine orada da denize girebileceğinizi söyleyebilirim. Buraya geldiğiniz zaman illa kamp yapmanıza gerek yok. Burada konaklayabileceğiniz birçok pansiyon ve otel olduğunu da belirtmek isterim. Ve sizi bu güzel Karadeniz sahiliyle baş başa bırakıyorum.

Kriköy'e geldiğiniz zaman mutlaka Aya Nikola Manastırı'na uğramanızı tavsiye ediyorum sevgili seyirciler. Öncelikle Aya Nikola Manastırı'nda şunu söyleyeyim size.

0: birçok gelin ve damat buraya geldiğinde fotoğraf çekimi yapıyor. Onu söyleyeyim. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor zaten. Bir de hemen şu taşı anlatayım. Bir rivayete göre tabii ki burayla ilgili detaylı bilgileri vereceğiz ama bir rivayete göre kralın kızı sevdiğine kavuşamıyormuş ve kavuşamadığı için gözyaşı döküyormuş. Bu taşın adı da ağlayan taşmış. Anlatılanlara göre. Onu söyleyeyim size. Daha öncelerinde buradan damla damla su damlıyormuş gözyaşı niyetine. Ama şimdi öyle bir su damlamıyor diyelim. Ve gelin hanımın yanına doğru da gidelim. Şöyle hemen kameraman arkadaşım Recep'le birlikte. Öncelikle mutluluklar dileriz. Neden buraya fotoğraf çektirmeye geldiniz? Onu sorayım. Çok merak ettim.
1: Burayı o yüzden.
0: Burayı beğeniyorsunuz. Evinizde hatıra kalsın evet, diye. Kıyı köylü müsünüz?
1: Yok değiliz.
0: Gelibolu'dan buraya mı geldiniz fotoğraf çektirmeye? Bak görüyor musunuz? Siz de İstanbul'dan buraya gelebilirsiniz. Fotoğraf çektirmeye. Gelinliği burada giymişsindir herhalde. Yolda giymedin. Evet. Değil mi? Çünkü çok zordur. Ben bir kere giydim de çok ağır yani.
1: Evet, burada giydim. Giyim odası.
0: Allah bir ömür mutlu etsin. İnşallah Allah tamamını erdirsin diyelim. Gelibolu'ya da sevgiler olsun o zaman. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arka tarafta daha gelin ve damat var. Onu söyleyeyim size. Bakın bir gelin damat burada. Bir gelin damat orada. İki gelin. Hatta üç gelin de birbirinden güzel. Allah bütün gelinlerimizin yüzünü güldürsün inşallah. O zaman şöyle siz bir Aya Nikola Manastırı'na bakarken ben de sizlere Aya Nikola Manastırı'nı anlatayım. Kıyıköy Aya Nikola Manastırı, Kıyıköy kasabası Pabuçdere yolu üzerinde güney yamaçta kasabaya 700 metre mesafededir. Bizans dönemi kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir Aya Nikola Manastırı. Zemin katta kilise, daha aşağıda ayazma, üst bölümde ise keşişlere mahsus bölümler bulunmaktadır. Kayalara oyularak meydana getirilmiş kademe halinde hücreler vardır. Kuzey tarafta merdivenli ayazmaya inilmektedir. Kilisenin doğusunda ikinci bir giriş daha bulunmaktadır. XIX. Yüzyılda Rumlar tarafından kaya galerilerinin önü ahşap bir girişle tamamlanmış ancak bu bölüm daha sonra ortadan kaldırılmıştır. Şimdi sevgili seyirciler ben şunu söylemek istiyorum size. Burası geçmişten günümüze kadar gelmiş ve Kıyıköy'e gelen insanların ziyaret ettiği çok önemli bir yer. Zaten anlattım ben size Aya Nikola Manastırı'nı. Şimdi buraya gelinip de böyle duvarlara yok Özkan işte saçma sapan şeyler yazılması ve yapılması bence çok yanlış. Bunlar bizlerden çocuklarımıza miras kalacak. Tekrar belirtmek isterim. Geldiğimde belirttiğim gibi Kıyıköy'e geldiğinizde Aya Nikola Manastırı'nı görmeden gitmeyin.

0: buraya gelip de Kırklareli köftesini yemeden gitmeden gitmek olmaz açıkçası. Biz şimdi baktık internetten, puanı en yüksek yere geldik sevgili seyirciler. Hemen burada birazdan karnımızı doyuracağız. Kırklareli köftesi yiyeceğiz burada. Kıyıköy'e geldiğinizde aklınızda bulunsun, Kırklareli köftesi yemeden gitmemenizi tavsiye ederiz. Belediyenin hemen oradayız sevgili seyirciler. Şimdi girelim bir Kırklareli köftesi yiyelim, bakalım nasıl yapılıyormuş, köftenin tadı nasılmış. Sonrasında da zaten Kıyıköy'e nasıl gelebilirsiniz onu anlatacağız. Kıyıköy'ün sokaklarında biraz dolaşacağız. Kırklareli'ne geldiğinizde Kırklareli köftesi yemeden gitmez olmaz dedik ve çıktık geldik Esra ablanın yanına. Peki senin köftelerin çok meşhurmuş, Kırklareli'nin köftesi çok meşhurmuş. Şimdi sen bana yarım köfte at. Neden yarım köfte atmışsın söyledim Esra ablaya. Çünkü sizi köfteden sonra bir yere daha götüreceğim. Hem burada köfte yiyebilirsiniz, köfte alternatifiniz olsun. Hem de buraya geldiğiniz zaman balık yiyebilirsiniz. Köfte pişecek, hemen burada tadına bakacağız. Köftenin yanında şu sosa bayılıyorum ben de işte.
1: Bu şekilde suyu ve yağı içerisinde daha yumuşak ve lezzetli oluyor. Biraz daha fazla tutarsak kuruyunca o lezzeti olmuyor.
0: O yüzden fazla tutmuyoruz. Yutkundu.
1: Tabii pişecek kadar içerisinin kırmızılığı gidecek şekilde.
0: Köfte bayağı güzel.
1: Afiyet olsun.
0: Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Şimdi Kırklareli'ne gelince köfte yemeden gitmek olmaz. Balık yemeden de gitmek olmaz. Köftemizi yiyelim. Şimdi bir de balığın tadına bakalım.

Köftemizi yedik, bir de Kıyıköy'e geldiğiniz zaman burada balık yemeden gitmek olmazmış. Bu güzel manzarayı aldık arkamıza ve kurduk soframızı, balığımızı yiyeceğiz ve buradan gideceğiz sevgili seyirciler. Kıyıköy limanı arkamda, balık ve soğuk yiyeceklerimiz önümde. Eda ne isterim? Köfte de mükemmeldi. Bakalım balık nasıl? Balıkla böyle çatalla bıçakla olmuyor açıkçası. Bence direkt elle yiyebiliriz. Sonuçta kılçıklarını ayıklayacağız değil mi? Kıza bak, eliyle balık yiyor demeyin. Et balık kelle, bunlar yenir elle.

Kıyıköy Meydanı burası sevgili seyirciler. Kıyıköy'e geldiğiniz zaman burada meydanda da dolaşabilirsiniz. Şunu söyleyeyim size, belirtmek istiyorum ki Kıyıköy'ün normalde hafta içi nüfusu 2000-2500 iken hafta sonu nüfuslar 10.000'e 15.000'e kadar çıkabiliyormuş. Hem kamp yapan insanlar hem de buraya denize giren insanlar sayesinde. Sadece buranın yerli halkı şundan şikayetçi, buraya geldikleri zaman insanlar buldukları gibi burayı bırakmıyorlar, pis bırakıyorlar. Ve bu meydana geldiğiniz zaman, Kıyıköy meydanına geldiğiniz zaman mutlaka burada bulunan kahvehanelerde çayınızı ya da kahvenizi yudumlamanızı tavsiye ederim.

Kıyıköy'ü en güzel şekilde görebileceğiniz birinci manzara burası. Kıyıköy limanını görüyor ve Karadeniz sahilini görüyor. Birinci manzara burası. İkinci manzara ise çok güzel bir yer, Aşıklar Tepesi. Siz bu manzaraya bakarken ben sizi Aşıklar Tepesi'nden karşılayacağım.

0: olan Aşıklar Tepesi'ne ve biraz önce gittiğim yere mutlaka gelip buraların eşsiz güzelliğini görmenizi tavsiye ediyorum. O zaman ben sizi Aşıklar Tepesi'nin bu eşsiz güzelliğiyle baş başa bırakıyorum.
1: Karımı kaybetmişim. Çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok.
2: Yaralısınız.
1: Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.
3: İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
1: Babanım Murat, öz be öz babanım Kadir.
4: Çaresizler bugün 16.15'te TV4'te.
5: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
6: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Şoka gidelim.
13: Faber-Castell, Frit ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
14: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
15: Merhaba, ben Ela Tokyo.
16: Ben de Sıla Bilgili Tokyöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
15: Üzüm.
16: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
15: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
16: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
15: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
16: Ceviz de buna çok yakışır bence.
15: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
16: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Şoka gidelim.
6: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
12: Sadece duruladım, sen de durula.
11: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
13: Gerçekten onlara gülerdim.
14: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
15: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
4: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
15: Haklarla çalışıyorum.
14: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
16: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
4: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
8: Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Şoka gidelim.
10: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
15: Kasa.
16: Marul.
15: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Şoka gidelim.
10: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
19: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bakın.
13: Tam da leslik.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
3: Bakırköy, Kadıköy.
20: Anadolu yakasındayız.
21: Her adımda yeni bir mekan.
22: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
21: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
22: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
21: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
22: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
21: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Sadece durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
8: Neydi bu?
9: Evet, bu ne?
8: Nedir bu?
9: Kukla mı? Cadı.
8: Canavar. Cadı mı?
10: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
7: Eğlenceli cevaplar.
11: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
7: Kahkaha attıran görüntüler.
12: Var mı daha şey?
8: Bitti.
9: Bitti. Bay bay.
12: Tamam. Ben artık anladım. Üç gün sık.
7: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak Bicard Dora hazır mısınız?

0: karşınızda yeni Karttor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Karttor'dan bir dünya tatlılık.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
2: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı sıraya daha?
0: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

Aşıklar Tepesi'nin bu güzel manzarasını izleyerek de birazdan günümüzü noktalayacağız. Kıyıköy gerçekten gelinip görülmesi gereken çok güzel bir yer. Burada bana kalırsa fiyatlar bayağı uygun. Yani Kıyıköy'de genel olarak fiyatlar yeme içme olarak bayağı uygun. İstanbul Edirne istikametinden çıktıktan sonra Çerkezköy sapağına saptıktan sonra Saray istikametini takip ederek buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Özel araçla. Peki otobüsle gelmek istiyorsanız otobüste de Esenler otobüs terminalinden bineceğiniz saray otobüsleriyle buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Yazları özellikle hafta sonları bayağı kalabalık olduğunu ve burada denize girilebildiğini, doğal güzelliklerin hiçbir şekilde bozulmadığını söyleyebilirim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere mutlaka güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Mutlaka yapılacaklar, gidilecekler listesine Kıyıköy'ü eklemeyi unutmayın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandı programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. En azından çalışıyorum yani.
1: Çalışıyorsun çalışıyorsun da nasıl çalıştığını da bilmesek Tuğba.
0: Evet, senin gibi oturduğum yerden konuşmuyorum. Sürekli çalışıyorum.
1: Ben de sürekli konuşuyorum Tuğba. Ama benim de işim bu, biliyorsun.
0: Yani yapabildiğimiz kadar. Havada bir hayli soğudu artık, biliyorsun ki.
1: Olsun. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var.
0: Peki ben bugün ne mi yapacağım? Sözümü çok kesme istersen ki sevgili seyircileri bekletmeyelim. Ben bugün çiftçilik yapacağım. Yani öyle yapacağım demekle de olmuyor belli ki. Traktör kullanacağım, bir şeyler yapacağım, bilmiyorum ya. Bilmiyorum ne yapacağım. Neyse, çok vakit kaybetmeden dilerseniz buyurun başlayalım. Peki bana kim iş yaptıracak, ben kime yardım edeceğim? Öncelikle şunu söylemeliyim ki Çatalca'dayız. Çok güzel bir hava diyemeyeceğim. Bayağı rüzgarlı ve soğuk. Bu soğuk havada ben Erdal Gönül'e yardım edeceğim. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
0: Ben bugün neler yapacağım çok korkuyorum bir taraftan da. Koca bir tarla var arkada. Traktör de koydunuz buraya. Ne yapacağım?
2: Bugün deneyeceğiz bakalım, yapabilecek misin? Bu tarlayı süreceksin traktörle.
0: Hepsini mi?
2: Yani bir başla bakalım. Belki iyi olursa hepsini bitirebilirsin.
1: Benim hiç umudum yok.
0: Çizme de giydim.
2: Evet, tulumunu da giymişsin.
0: Tulumumu da giydim sizin için. Bugün tamam, lacivert bir tulum giydim.
2: Evet, biber de toplatabiliriz tarlada. Yapılacak bütün işleri yapacağız.
0: Yuhu! Yalandan seviniyorum. Yalandan seviniyorum. O zaman başlayalım mı?
2: Başlayalım tabii.
0: Buyurun. Şöyle ayağımı attım.
2: İlk iş.
0: Ne kadar da rahat bir yer.
2: Rahat mı? O zaman ilk işimiz traktörü çalıştırmayı, vitesleri öğrenelim.
0: Evet.
2: Vitesimiz. Önce çalıştıralım. Şu marşa basıp önce bir debriyaja basalım.
0: Şu mu oluyor debriyaj?
2: Tabii. Debriyaj o. Bas debriyaja.
0: Sonra?
2: Ondan sonra şu kontağımızı çevirdik mi motor çalışacak.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Korkma.
0: Hazır mısınız? Aa, çalıştı. Tamam.
2: Bu gazımız.
0: O gaza ayağım yetişiyor mu benim ya? Bir dakika, ayağım yetişiyor. Tamam.
2: Tamam. Bu da tertibatımız.
0: Yani tertibat derken?
2: Sürme tertibatımız. İndirdiğimiz zaman sürüyor, kaldırdığımız zaman normal gidiyor.
0: Ha şu şey, evet. Tamam. Bir dakika, şunu bir bakayım.
2: İndir aşağıya. Sürme pozisyonu.
0: Ha,
2: kaldırdım
0: tamam.
2: Mı normal pozisyon.
0: Anladım ya. Tamam, çözdüm ben bu.
2: Çözdün mü? Peki. O zaman debriyaja basalım.
0: Basılı. Basıyorum.
2: Basamıyorsun.
0: Basmıyor muyum?
2: Daha iyi basman lazım. Biraz ayağa kalkabilirsin. Öyle kolay değil tabii.
0: Ha, tam böyle. Tamam, bastım.
2: Tamam. Saldın mı?
0: Hayır. Nasıl kontrol edeceğim bunu?
2: Vitesimiz bak, birinci vites. Şurası birinci vites. Görüyorsun, vitese bir takalım. Aracımızı vitese bir takalım. Taksi kullanıyoruz. Böyle aşağıya. Böyle aşağıya şöyle. Vitesteyiz şu an.
0: Ya burada bir sürü şey var. Ben kontrolü nasıl kontrol edeceğim?
2: Basabiliyor musun debriyaja?
0: Bastım.
2: Tamam, yavaş yavaş. Gaza basmadan yavaş yavaş. Araba kullanıyor gibi. Debriyaj çok önemli. Bir de burada bir tertibat var. Sanki gideceğiz debriyajı bırakırsan.
0: Bir dakika, ben nereye gidiyorum şu an?
2: Tarlaya gidiyoruz.
0: Bir saniye. Dönelim mi böyle?
2: Bence dönelim. Dön. Şöyle dönelim. Debriyaja bas. Heh, şöyle dönelim. Yavaş yavaş. Gaza basmana gerek yok. Debriyajı yavaş yavaş bırak, araç gidecek. Yavaş yavaş bırak. Korkma, korkarak bırakma.
0: Ya kameraman arkadaşlarımı izleyeceğim diye korkuyorum.
2: Sen devam et, düz. Düz devam et. Dur ben bunu... Heh. Evet, işte bu. Şimdi ben bir vitesi ayarlayacağım yavaşa.
0: Tamam.
2: Sen hiç müdahale etmeyeceksin. Motor kendi kendine gidecek. Tamam mı? Ben vitesi ayarlıyorum. Tabii bas bakalım debriyaja. Otomobili kullanır gibi
0: tabii
2: sağlam basıyorsun.
0: Debriyaj da bayağı sert.
2: Sağlam basıyorsun.
0: Bastım.
2: Şimdi hiç gaza da basmıyoruz. Sen yavaş yavaş şu hizayı, bu tekeri dışarı çıkarmıyorsun. Devam et bakalım yavaş yavaş.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hadi yavaş yavaş. Ayağını çek. Yavaş yavaş. Bir yandan da arkaya bakıyoruz ama biz ne yapıyoruz? Tarla mı sürüyoruz? Buraya bakmazsak olur mu?
0: Aa, sürüyor muyum şu an?
2: Tabii sürüyorsun.
0: Heyo!
2: Hadi bakalım. Bir yandan da süreceğiz yani. Bunun batması lazım. Sonra çok az bir gaz. Aa, sürüyorsun.
0: Bir dakika bakayım.
2: Evet.
0: Sürüyorum.
2: Çok az sola. Tuba, ne yapıyorsun sen? Başladın sürmeye.
0: Oluyor mu?
1: Bir şeyler oluyor Tuba.
2: Ben ineyim istersen.
0: Hayır, inmeyin. Ay, ne kadar endişeli görünüyorum şu an acaba ya.
1: Endişeli değilsin Tuba.
0: Ha? Endişeli miyim şu an?
2: Biraz nasıl gaza bas bakalım.
0: Gaza hangi ayağımla basacağım?
2: Çok değil ama az biraz.
0: İyi mi?
2: Evet Tuba. Bu sınavı geçiyorsun.
1: Tuba Bataçıka tarlayı sürmeye devam ediyor.
0: Nasıldım? Bence çok iyiydim. Her işi yaptığım gibi bunu da yapıyorum.
1: Duyamadım. Her işi yaptığın gibi mi Tuba?
0: Yaptım ya. Şurada bir kademe yaptım. Erdal abi dedi ki sen in, ben oraya kadar getireyim de yine dedi rezil olma dedi. Şimdi buraya doğru getiriyor.
1: Erdal abi de durumu fark etti tabii Tuba.
0: Sen araba kullanmayı bile bilmiyorsun.
1: Ben mi?
0: Bana sataşıyorsun bir de. Gördüğün gibi kadınlar her yerde her şeyi yapar canım. Şimdi gör nasıl yapacağımı. Evet Erdal abiciğim, iner misin? Bayağı yaptım herhalde ya.
2: Sen testiyi aldın bizden, ben aşağıya deneyeceğim. Böyle öyle geliyor yani.
0: Ne yapacağım?
2: Bırakacağım sana traktörü.
1: Aman Erdal abi sakın.
0: İnşallah düşmezsin aşağıya.
2: Bas debriyajı, bu sefer vitesi sen takacaksın bakalım. Öğrendin artık vitesleri. Yukarı ileriye. Debriyaja basmıyorsun.
0: Debriyaja bastım.
2: Bu tarafa.
0: Olmuyor.
2: Tarafa. Oldu. Bu sıradan tekerlek çıkmayacak.
0: Ya her yer her yerde şu anda ya.
2: Buraya
0: bayağı
2: da bakacaksın.
0: Oluyor ya, bakmama gerek yok benim. Evet, hazır mısınız?
1: Kemerlerimizi bağladık, arkamıza yaslandık ve hazırız Tuba.
0: Bence ben her şey yaptığım gibi bunda da iyiyim. Desem de inanmayın. Bir sürü şey var burada ya. Yani debriyaja basmak için ayağa kalkmam gerekiyor falan. Ya da bilmiyorum yani, biraz güç mü gerektiriyor bu iş ya? Ne diyorsun abi?
2: Biraz güç, biraz istek. Çok şey istiyor.
0: Ama ben kullanmaya çalışıyorum en azından. Yani nasıl gidiyor sence?
2: Bu iki çizgi geldik ama... Bakalım nasıl başarı burada.
0: Olduğu kadar yani. Biraz şey olmuş, çizginin dışına çıkmışım ama neyse olacak o kadar. İlk defa traktöre biniyorum ben, ilk defa kullanıyorum falan. Ama iyi gidiyor sanki.
2: İyi, tamam, bu şekilde iyiyiz.
0: Peki ne ekilecek ben burayı böyle bu kadar yaptıktan sonra?
2: Ne ekelim? Lahana ekelim.
0: Lahana, kara lahana mı?
2: Kara lahana. Zamanı da geldi.
0: Ben yapamam da annem yapıyor. Neyse ben zeytinyağlı yaprak sarması yapıyorum da. Neyse konumuz bu değil. Ben çok daldan dala atlıyorum. Daha ne kadar gitmem gerekiyor? Ne yapmam lazım?
2: Yani burayı komple bitirmemiz lazım bu bölgeyi. Ondan sonra iş...
0: Şurayı da.
2: Evet. Başardığımız olmaz mı?
0: Bilmiyorum ne yapmamız gerekiyor şu anda. Daha benim çok işim var ya. O zaman hızlandıralım biz bu işi.
2: Biraz hızlı gidelim, evet.
1: Vakit nakittir Tuğba. Zaman akıp gider beklemez. Sohbete ara verip hızlanman gerekli. Hem ne demiş atalar? Ne ekersen onu biçersin. Bir de unutma Tuğba. Benim sadık yârim kara topraktır. Gayret et, vazgeçme, pes etme.
0: Abi yeter herhalde ya bu kadar. Bitti
2: daha,
0: mi?
2: Daha yapılacak çok işimiz var. Yeter, bitti. Burayı bitirdik.
0: Ne var daha?
2: Şu tarlayı görüyor musun, büyük tarlayı? O tarladan biber, patlıcan, domates, lahana toplayalım mı? Hadi toplayalım.
0: İş başa düştü. Öyle Tuğba konuş. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum, onu da yaparım. Bunu da yaparım, şunu da yaparım. O zaman gidelim abi. Taktım sepeti koluma o zaman. Kırmızıları mı toplayacağız?
2: Kırmızı, yeşil. Yeşil
0: acı
2: de olur,
0: bunlar?
2: Kırmızı da olur. Bunlar tatlı.
0: Ya şunu tatlınınla bir bakar mısınız abileri?
2: Bakar mısınız? Yiyebilirsin, bunlar organik, bunları yiyebilirsin.
0: Acı mı?

0: gözüküyor.
1: Hayır, kırmızılar çok tatlı.
0: Hmm. Çok güzel.
1: Organiktir. O hadi zaman... bakalım, ben kahveye gideyim. Çay içeyim, sen bütün bahçeyi topla, iki çuvalı doldur. Bana telefon edersin, gelirim.
0: Ama Erdal abi, bu kötü olmadı mı şimdi? Yani emin ol, ararım ben seni. İşim de biter zaten. Değil mi? Emin ol, ararım yani.
2: Ben eminim. Ararsın Tuğba.
0: Bıraktı gitti bana koca tarlayı, tamam. Orayı sürdük. Bu biber neyin nesi yani? Nereden çıktı bu biber toplama işi? Anlamadım ki. Neyse, toplayan da laf etmesin. Daha çok işim var benim bugün. Aa, çok güzel.
2: Ben de bugün hiç oynamayacaksın sanmıştım Tuğba. Ve her zamanki gibi Tuğba bugün de eğlenmek adına bir yol buldu kendine.
0: Çiçekler açsın, böcekler ötsün. Kırlardan sevgililer ele ele olsun. Ben razıyım, yeter ki sen gel. Size bir Ferdi Tayfur şarkısıyla seslendim. Şu topladıklarımı yerden alayım da sonra söylenmesin bana.
2: Tuğba sesine, sanatına, eğlenme merakına, dans edişlerine söyleyecek lafım yok. Ama işimiz şarkı söylemek değil, biliyorsun değil mi?
0: Biraz biber topladıktan sonra, biraz demeyeyim, yarım sepet kadar biber topladım artık. Yapabileceğim bir şey yok. Ben de yoruldum. Ben de insanım. Benim de canım var. Biraz patlıcan toplayacağım ki Erdal abinin yüzü birazcık şey yapsın yani hani. Hadi biraz gönlünü edelim yani onun. Şunlara bak abisi, ne kadar tatlılar. Bir bak.
2: Nefis yemek yapılır Tuğba.
0: Evet, akşama güzel bir yemek yapmayı planlıyorum ama bana verirlerse tabii bu topladığım mahsulleri satacağız falan dediler ama bilemiyorum artık. O zaman gidelim mi? Bu kadar yeter bence. Hadi.
2: Rengarenk, mis kokulu, taptaze, organik ürünlerin olduğu tezgaha gidelim Tuğba.
0: Erdal abicim, ben toplayabildiğim kadarını topladım.
1: Çok
0: ne kadar oldu bilmiyorum. Çok olmuş mu?
1: Çok toplamışsın.
0: Buraya mı gideceğiz bunları?
1: Vallahi
0: biraz küçük mü kaldı bunlar?
1: Bu nedir yani?
0: Küçük mü kaldı?
1: O küçük ve ne bileyim, az toplamışsın.
0: Satılmaz mı?
1: Satacağız artık, yapacak bir şey yok.
0: Yapacak bir şey yok abi. Burada da biberlerimiz var.
1: Biberleri de...
0: Bunları da artık...
1: Yani sepetle
0: atıl.
1: Şöyle bir yere bırak artık onları.
0: Sepetle böyle satarsın.
1: Satarız artık, ne yapalım? Vallahi Tuğba ilk başta köylü olmak istedi, tarlayı sürmek istedi. Biz de kendisine traktörü verdik. Ama iyiydi, kötü değildi. Bayağı bir yerimizi de sürdü. Sonra bahçeye gönderdik kendisini. Patlıcan toplattık, biber toplattık. Orada da sağ olsun bize yardımcı oldu.
0: Yani yapabildim yapamadım mı bilmiyorum ama sana yardımcı olmaya çalıştım.
1: Tarlayı sürdüm.
0: Tarlayı sürdüm, bir sürü şey yaptım.
1: Biraz patlıcan topladım. Yani yapabildi. Çok neşeli, çok da güldürdü bizi. Bir de yardımcı oldu. Ürünlerimizi topladı, yerimizi sürdü. Bekliyoruz yine.
0: Erdal abimizin böyle Çatalca'da yol üzerinde organik bahçesi var. Arkada ürünler toplanıyor. Burada da satışa sunuluyor. Her şey mis gibi. Benim de katkım olduysa ne âlâ. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlarınız olsun inşallah. Efendim, ben bugün çiftçilik yapmaya çalıştım. Bunu bile söyleyemiyorum yani, öyle basit değil çünkü. Gelecek programda nerede olurum, ne yaparım bilinmez. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Kocan nerede?
1: Bilmiyorum.
0: Üzeyir, şuna koçalık yap da görelim. Hadi bakalım.

Niye ağlıyorsun Murat'ım? Ha yavrum, söyle bakayım niye ağlıyorsun? Ağlama yavrum. Bellerini yesinler senin. Canım benim. Hadi sus. Sus yavrum. Sus bakayım. Aferin sana.

0: istemem baharda yaprak çekilsin. Aşkla sevişse hasretin bir kol, senin yokluğun kalbime sol.
1: Karın nasıl?
2: Sayende daha iyi Kadir abi. Allah razı olsun.

0: Ne kadar?
1: 7500.

0: olsun.
1: Karına iyi bak.
2: Sağ ol da başımızdan eksik olma Kadir abi. Allah korusun.
1: İhtiyacın olursa söyle. Selamet yengemize.
2: Allah senden razı olsun Kadir abi.
3: Odama buyursun, bir iki kadeh içeriz dedi. Dikkatli ol Kadir abi, bir kelek olabilir. yukarı çıkıp öbür merdivenden aşağı ineceksin.
1: Beni Hasan'a götür.
4: Takip edin beni. Buyurun.

0: Bundan böyle iki misli vereceksin Hasan. Adamını da iyi bir yere göm. Nişanlınla aran nasıl?
1: Kağıtlar askıda, kısmet olursa yakında.
0: Evi düzdün mü?
1: Eksiğimiz var ama zamanla tamam olur.
0: Melek nasıl?
1: Çok iyi abiciğim.
0: Hocası gibi iyi bir karateci olacak mı? Eminim.
2: Dur, dur bakalım delikanlı. Niye yapıyorsun? Sen beni kez mi sandın lan? Dökerim bağırsaklarını dışarıya. Bana numara olmaz ulan. Anladın mı?
3: Ne oluyor burada?
2: Oyunda hile var.
3: Burada hile olmaz.
2: Var dedim.
4: Bizimkileri duyuyorlar.
0: Atın şunları dışarı. Hünerin iyi hakkı.
1: Aslında kullanmak istemezdim. Yeminimiz el vermez.

0: Nereye gideceksin Osman?
1: Eski inime, kurtlar yuvasına. Gidecek yer var mı ki başka?
0: 20 yıl hapislikten sonra yine o hayata dönmek akıl işi değil. Gene birini vurur, mahpusa düşersin.
1: Adam vurmam artık, canımı almaya girişmezlerse. İşim raconu korumak olacak.
0: Bak daha şimdi kurtuldun mahpustan, hürsün, başka yol tut, sessizce yaşa. Bırak kıyıcı olmayı.
1: Benim için hür olmuşluğun kıymeti yok Müslüm. Karımı kaybetmişim, çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok. Irmakta yuvarlanan taş misali sürüklenip durmuşum. Daha ne bekleyeceğim hayattan? Bu bedene, bu ömre yazık olmuş bir kere. Ne kurtarır beni Müslüm, ne kurtarır? Söylesene!
0: Benim fakirhanede beraber yaşarız Osman. Balık tutarız, gazete, simit satarız. Akşam rakımızı içip 3-5 konuşur, gürültüsüz yaşarız. Eskiden ben de senin gibi değil miydim ha? Söyle, değil miydim?
1: Müslüm, kurt kanunu nedir bilirsin. Dünya onunla yaşıyor işte. Yorulanı, düşen kurtu diğerleri parçalar, bitirir. Ayakta kalmalıyım. Vurucu, kıyıcı görünmeliyim. Yeni yetmenin biri nam olsun diye çekip vurur adamı.
0: Bileğin zorlu, silahın şaşmaz, gözün pekti. Erkek elin titremezdi eskiden. Lakin kocadın Osman, artık ne yapabilirsin ki?
1: Doğru, bittim, çürüdüm, eski gücüm yok. Çok güreş tutmuş, yorgun bir pehlivan gibiyim. Bitmişim. Yatmaya gelirim gece. Al şunu, diğeri uğrayacağım.
0: Hey Osman, hey, gene yanlış yoldasın.

0: Oh, Osman! Geçmiş olsun, kurtuldun demek. Desene koca kurt yuvaya döndü.
1: İçeri düşmeden önce bir hesabımız vardır affet. Önce onu öde.
0: Unutmamışsın. Para kolay. İki mislini veririm sana. Gel birkaç kadeh yuvarlayalım. Çok arattın kendini. Sana ihtiyacım var Osman.
1: İyi. Ama adam vurmak yok hesabımda artık. Raconu korurum o kadar. Canıma kastetmeyen düşmanım bin yaşasın.
0: Yusuf, İzzet, ne duruyorsunuz oğlum? Sarhoş olmak gerek. Kurt inine döndü artık.
2: Kadir abi!
3: Okula mı?
2: Evet Kadir abi.
3: Dersler nasıl?
2: Sayende iyi gidiyor abi. Senin gibi olabilsem.
3: Oku da benim gibi olmayı isteme. Yalnız değilsin hiç olmazsa. Anan da var, baban da. Benim neyim var Erkan? Oku kardeşim. Memur ol, mimar ol, bir şey ol. Sırtını devlete dayan.
4: Merhaba Kadir abi!
3: Devlet peşinde olmaz.
5: Merhaba çocuklar.
3: Özenme bana. Benim kedimden başka neyim var?

Neler oldu biliyor musun? Fakat anlatacaklarımı kimseye söylemeyeceksin. O kızı bugün gene gördüm. Ama ne yaklaşabilirim, ne de bir şey söyleyeyim. Senle biz, annen, daima yalnız kalmaya mahkumuz.

0: Ne var Ahmet?
1: Kadir abi, Hatice ablanın kızı Zeynep ağaca asmış kendini.
2: Yavrum! Yavrum benim!
1: Sakin ol!
2: Yavrum! Yavrum! Kadir'im!
0: Sebep neymiş Aşı abla?
2: Fukaram tecavüze uğrayıp hamile kalmış. Bizden korkusundan asmış kendini.
1: İşte mektubu Kadir abi.

0: Canım annem, affet beni. Başıma gelen o korkunç olay olmasaydı hiç üzmez ağlatmazdım seni. Oturduğu ve çalıştığı yer yazılı Haluk meğer ahlaksız, kumarbaz, kadın düşkünü, kız düşmanıymış. Gözyaşımı aldırmadı, alay edip kovdu beni. Affet beni anne, kızın Zeynep.
1: Haluk burada mı?
2: Yok beyim. Yazıhanedir belki.

0: Haluk sen misin?
1: Benim. Ne olacak?

0: Kimsin sen?
1: Adım Kadir. Bu şunu ifade eder, bir daha işime karışma ihtiyar. Yarın öbür gün o iti ayaklarının önüne atacağım, bilmiş ol.
2: Üzülme delikanlı. Erkeklik bu. Dayak da var, dövmek de.
3: Bunu onun yanına bırakmam.
2: Biliyorum. Ben de düşmanım ona zaten. Bak, sana yardım edeceğim.
3: Nasıl yardım edeceksin?
2: Dinle, iyi dinle beni. Söylediklerime kulak ver.
4: Bir dakika. Tutmasalardı gazinodaki adamın canını alacaktı. Durun. Mert, dürüst bir insansın Kadir abi. Affet, affet beni. Yendim sana, tuzak yemi. Seni vuracaklar Kadir abi.
1: Kim?
4: Pavyonda dövdüğün, öldürmek istediğin adam.
1: Keyfine bak,

Sizleri bir yerden gözüm ısırıyor ama. Sizi bir yerden gözüm ısırıyor. Ne yapacağız şimdi? Hı?

0: Kim gönderdi sizi?
1: Dur, söyleyeceğim. Haluk Bey.
0: Evde mi Haluk Bey?
1: Hayır, bizi Emirgan'ın üstündeki çamlıkta bekleyecekti.

0: Gel bakayım. Kadir abi de sana selam var melek. Yakında buraya gelecekmiş ya.
1: Evet Kadir abi, çok seviyorum onu.

0: Nerede paralar? Hazır mı?
1: Sana para yok.
0: Yok mu?
2: Ne oluyorsun Osman?
0: Geçmişi eskiyi hatırladım bir an. Gençliğimi gördüm. Rafet'in yerinde bir delikanlı gırtlağına yapışmıştı birinin. Zor aldık elinden herifi. Dedim kendi kendime, Osman, al sana gençliğin. Senin gibi haraç alıyor, vuruyor, kırıyor dedim.

0: O iti ayaklarının dibine atacağım demiştim. Sözümde durdum.
1: Dur delikanlı! Kanın fazla ateşli deli yiğit. Eskiden ben de öyleydim. Vururdum, kırardım. Sonu kan, gene aynı kan. Bak, delilendiğim zaman bu durdurur beni. Tabanca denen meret çocuğumu kaybettirdi bana. Oğlum yaşıyorsa sen yaşta olmalı. Sevdim seni, yiğit adamsın. Bir kurşuna gitmek yahut mahpusa düşmek istemiyorsan bırak bu yolları.

0: Ölüyü ne yapacağız?
1: Bakarız bir çaresine.
2: Komiserim, tahkikatımız son olayları Kadir'in, Rafet'in, İlyas'la Recep kardeşlerinin çıkarttığıdır.
1: Biliyorum.
2: Neden yakalamıyoruz öyleyse?
1: Gençsin, heyecanlısın. Suçluyu adalete teslim için delil şart. İçlerinde tam 10 polisimiz var. Bir iki güne kalmaz hepsini yakalayacağız.
2: Anlıyorum efendim.

0: Size bir doktor çağırayım.
1: Doktor istemez. Polise de haber verme.
0: Peki ama neden? Göz göre göre ölecek misiniz?
1: Hayır. Sivri uçlu bir bıçak. Kolonya getir. Kurşunu çıkartacağım.
0: Ama...
1: Dediğimi yap, hadi.

0: Gidiyor musunuz?
1: Gidiyorum.
0: İyileşmediniz daha. Kalabilirsiniz burada.
1: Gitmeliyim. Senin başında kalacak olursam dedikodu çıkar, kirlenirsin.
0: Kulağımı tıkar, duymam.
1: Kimin kimsen yok mu?
0: Yok. Annem çok küçükken ölmüş. Babam da geçen sene öldü. Baba mesleğidir diye balıkçılığı bırakmadım. Güneş doğmadan kalkar balığa çıkarım.
1: Niye bana yardım ettin?
0: Yaralıydın. İhtiyacın vardı yardıma. Üstelik kapımın önündeydin.
1: Ya ben kötü biriysem? Ya sana bir kötülüğüm dokunursa?
2: Demek bizi ispiyon eden sendin. Bunu ödeyeceksin.
3: Affet beni!
2: Korkma, affettim zaten. Kadir'e karşı artık birleşmenin zamanı gelmiştir. El birliğiyle düşmanlar ortadan kaldırılacaktır. Şimdi ilk işimiz haraççı Kadir'i yok etmek. Arkasından İlyas'la Recep kardeşler. Sonra da Çolak Cemil. Kadir'i ortadan kaldırmak için bir tek çıkar yol var. Hepimizin tanıdığı Osman'ı Kadir'in üstüne salmak. Biz de bu suretle işe karışmadan o itten yakamızı kurtarmış oluruz. Bu iş için de Osman'a büyük para vermek lazım. Verir misiniz bu parayı arkadaşlar?
4: Kabul.
5: Kabul. Evet, kabul.
2: Kabul. Kabul mü? Kabul. Peki, ben de o zaman Osman'la konuşurum.

Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.

Huh?

0: Nasılsın Melek?
1: İyi Kadir abi, özlemiştim seni.
0: Melek'i iyi gördüm.
2: Kafi değil mi komiserim? İki yerde çıkarılan ceset aynı şeyi gösteriyor.
3: Suçüstü yakalamak en kuvvetli delildir. Toplantı yaptılar, birleştiler ve birbirlerine savaş açtılar. İşlerinde 10 arkadaşımız var demiştim. Her şeyi biliyoruz. Hepsini yakalamak bir gün meselesi.
0: Rafet evde mi?
4: Evde.
3: Ne istiyorsun?
0: Dükkanda bulamadım seni, hazır mı?
3: Bundan böyle aracın kesik Kadir.
0: Adam olmaya başladın Rafet. Lakin ben alırım.
3: Zorla mı?
0: Ya iyilikle ya zorla alırım.
3: Delikanlı! Ben varken bu kapıdan haraç alamazsın. Bilmiş ol.
0: İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Yarın geleceğim, hazır et parayı.
3: Sağlam delikanlı.
5: Al başına cezayı işin yoksa.
6: Buralarda ne işi varmış?
5: Bilmem.
3: Her gün, her gün, ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
5: Geldi mi davet kağıdın?
7: Cebimde kapı gibi. Heidelberg'de Tiftruk matbaası.
1: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla.
8: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
7: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
5: Yok, evde bulunsun. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
1: Ya ne yaparsın?
5: Evlenirim be!
3: Avustralya hikayesi kapandı demek.
5: Yo yo! Beraber gideceğiz Zeynep'le.
8: Çocuğumuz bize benzemeyecek. Analı babalı büyüyecek.
5: Kız mı oğlan mı?
8: Oğlandı. Yeter ayağına bağ oldum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
5: Şunun klişesini yaptır çabuk. İki misli büyütsünler.
9: Umut Dünyası bugün 18'de TV4'te.
10: Abi, motor komple gitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kur! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
12: Mavi bir zürafa mı?
13: Vay, konuşabiliyor musun?
12: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka. Bir pelerine ne dersin?
13: Evet!
12: İşte bu harika! Big Kids, hayallerini özgür bırak!
14: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
16: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Heinz ketçap 109 lira, Heinz mayonez 129 lira.
17: Volkan, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
18: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkan.
19: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
20: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
21: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
22: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
23: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
24: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
23: Üzüm.
24: Kızım.
0: kadınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
24: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
24: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
24: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
22: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
4: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı...

0: mobilyalarınızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Chatman mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
1: İşte Chatman, işte hayat.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalı?
4: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Chatman yatak odanızı 30 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
7: Bakın.
8: Tam da leyslik.

0: Kano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
3: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
3: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
7: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
6: Her adımda yeni bir mekan.
7: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
6: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
7: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
6: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
7: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
6: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Baloncuklu Lipton mu?
18: Çok lezzetli.
17: Ve ferah. İçim küpür küpür.
16: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
19: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma

0: ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
5: Kasa.
9: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Bu var ya bu.
13: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
17: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
18: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
19: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
18: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
18: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
18: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
12: Bu var ya bu.
13: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Ben Hüseyin Bol.

dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh.

0: Tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Gerçekten onlara gülerdim.
4: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
6: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
5: Atlarla çalışıyorum.
7: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
8: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
9: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
4: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
5: Neydi bu?
6: Evet, bu ne?
5: Nedir bu?
6: Kukla mı?
5: Şırk.
6: Cadı, canavar.
5: Cadı mı?
7: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
4: Eğlenceli cevaplar.
8: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
4: Kahkaha attıran görüntüler.
9: Var mı daha şey?
5: Bitti.
6: Bitti. Bay bay.
9: Tamam. Ben artık anladım.
4: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Gidiyor musun?
1: Ha.
0: Kanlı, o gömlekle gitme. Bunu almıştım sana.

Bu kadar paraya değil Kadir, 50 adam vurulur.

0: Nasılsın Melek?
1: İyi Kadir abi, özlemiştim seni.
0: Melek'i iyi gördüm.
2: Kafi değil mi komiserim? İki yerde çıkarılan ceset aynı şeyi gösteriyor.
3: Suçüstü yakalamak en kuvvetli delildir. Toplantı yaptılar, birleştiler ve birbirlerine savaş açtılar. İçlerinde 10 arkadaşımız var demiştim. Her şeyi biliyoruz. Hepsini yakalamak bir gün meselesi.
0: Rafet evde mi?
4: Evde.
3: Ne istiyorsun?
0: Dükkanda bulamadım seni, hazır mı?
3: Bundan böyle aracın kesik Kadir.
0: Adam olmaya başladın Rafet. Lakin ben alırım.
3: Zorla mı?
0: Ya iyilikle ya zorla alırım.
5: Delikanlı! Ben varken bu kapıdan haraç alamazsın. Bilmiş ol.
0: İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Yarın geleceğim, hazır et parayı.
5: Sağlam delikanlı.
0: Fatma.
6: Geldi. Geleceğini ümit etmiyordum.
0: Sana elbise aldım.

0: Kaçıyor musun benden?
1: Kaçmam senden değil Fatma. Kendimden kaçıyorum ben.
0: Niye Kadir?
1: Babamı tanımadım hiç. Anam da yoktu. Ölmüş ikisi de. Yetimhanelerde şurada burada büyüdüm, yetiştim ben.

0: Asıl adımı bile bilmiyorum. Kadir dediler, Kadir oldu ismim. Yetimhanede okula başlıyordum. Uydurma isimlerle nüfus kağıdı verdiler. Akrabam, hısmım yoktu ziyaret edecek. Bir oyuncak tabancaya sahip olmak için arkadaşımı yaraladım makasla. Sonra da korkup kaçtım.
1: Sonra?
0: Sonra köprü altında, sular dibinde yattım. Barın birinde süpürgeci, bulaşıkçı oldum. Ömür uzun, yaşamaksa zor. Delikanlıydım, silah tutuştururlar elime. Vur dediler vurdum, kır dediler kırdım. Doğru yolu gösterenim olmayınca, haraç alan, para karşılığında adam vuran biri olmuştum. Ama haksız yere can yakmadım. Yardım ettim. Zorum kanunsuz kazanan, kazandığıyla kanunsuz yaşayanlarlaydı. İnsan çocukluğunu yaşamalı. Ben bilye yuvarlamadım, top peşinde koşamadım. Bir çarktır kanadında yuvarlandım durdum. Yuvarlanan, sürüklenen yalnız bir adam. Susan bir adam.

0: Abi, Kadir'im bu.
1: Evet, ta kendisi. İnip takip edelim.

0: Ben de seni arıyordum Kadir abi. İyi ki geldin.
1: Hayrola, ne var?
0: 3 kişi meleğin kolunu kırmış. Bütün adamlar sana karşı birleştiler. Yanındayım Kadir abi. Kafalarını kırmalıyım onların.
1: Senin bakacak bir ablanla melek var. Bir de yuva kuracağın nişanlın. Bu dava benim davam, benim meselem. Sen karışma.
2: Güzel. Dediğim şekilde hareket edeceksiniz. Kız çok işimize yarayacak. Kadir'e öyle bir oyun oynayacağız ki dünyasını şaşıracak. Hadi göreyim sizi.

0: Bileğinde silahında zorlu delikanlı. Ama her zaman beni böyle avlayamazsın. Gecikmem. Şimdi sen de dikkatli ol. Ben hayatta yenilmedim. Bunu yanına bırakmam.
1: Alev orduysa arşın burada ihtiyar.

0: Osman, eline ne oldu?
1: Kurşunu şaşmaz bir delikanlı işi.
0: Kim? Bahsettiğin o delikanlı mı?
1: Evet o, Kadir.
0: De bakalım, çıkar şu baklayı ağzından.
1: Müslüm, bu delikanlı yitirip de bulamadığım oğlum Murat.
0: Oğlun mu? Murat mı?
1: Oğlum ya, küçüklüğünde öptüğüm benleri, sağ bileğindeki o üç beni gördüm. Gördüm.
0: Murat, ben senin babanım demedin mi? Sarıp bağrına basamadın mı?
1: Diyemedim. Bağrıma basamadım Müslüm. Rafet'le iki adamın önünde nasıl derdim? Yaşamak belasına, oğlumun yaşaması için ses çıkaramadım. Kadir değil Murat'sın diyemedim. Kucaklayamadım.

Fatma! Fatma! Fatma! Fatma! Fatma! Fatma!

Gelinlik almıştım sana. Dövüşmekten, vuruşmaktan, her şeyden vazgeçmiştim. Senle yalnız ikimizin olacağı bir dünya kurmayı düşünmüştüm. Kalk Fatma. Kalk.

0: Osman nerede?
1: Yok.
0: Nereye gitti?
1: Evine gitti.
0: Kim?
1: Kadir.
0: Fırla düş peşine. Ne yapacak, ne olacak öğren.

0: Şimdi ne yapacaksın?
1: Öldürecekler onu. Var gücümle mani olacağım. Yem etmişim oğlumu. Koruyacağım. Yoluna öleceğim. Ama o yaşayacak. Yaşamalı. Öleceksin ihtiyar. Çamurun göbeğindesin ama benim bela olduğumu anlamadın.
2: Delikanlı!
1: Nasıl yaptın, nasıl öldürdün Fatma'yı?
2: Ben mi? Fatma da kim?
1: Bırak numarayı.
2: Delikanlı, ben 20 yıldır kimseyi öldürmedim. Öldürecek de gücüm yok.
1: Bu senin değil mi? Fatma'nın cesedi yanında buldum.
2: Tuzak bu. Benimki burada. O benzeri.
1: Minare çalındı, kılıfı hazırlandı. Kimi kandırıyorsun sen?

0: Vur, öldür babanı Murat. Acıma, öldür babanı Kadir.
1: Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
0: Babanım Murat, öz be öz babanım Kadir. Sağ bileğindeki benlerden tanıdım seni. Rafet'ten parayı alırken o üç beni gördüm.
1: Sen usta bir yalancısın. Kiralık adam yerine palyaço olmalıydın.
2: Dur delikanlı! İnan baban o. İnsan babasını öldürebilir mi?
0: Öldür Murat. Acıma Kadir. Ama yalancı değilim ben. Babanım senin. Bak, benim bileğimde de seninkilerin aynısı var. Bütün sülalemizde vardır bu üç ben yan yana.

0: Baba.
1: Oğlum. Muradım. Yavrum. Oğlum. Yavrum benim.
0: Babam.
2: Ben gidiyorum oğlum.
0: Nereye baba?
2: Seni ortadan kaldıracaklardı, hesap sormaya.
0: Hayır baba, kal, bu benim işim.
2: Olmaz, bırak da kocamışken bir de oğlum için silaha sarılayım.
0: Gidemezsin baba. Ben varken senin gitmen olmaz. Gencim, Atik'in üstesinden gelirim.
2: Gelirsin, bilirim. Ama en az 40 kişiler, birleştiler.
3: Koca dünya olsalar karşımda hepsini bitiririm.
2: Beraber gidiyoruz o zaman. Seni yalnız bırakmam.
4: Baba oğul, koca bir ordu oldular. Karşılarına çıkan şimdi ayvayı yedi.
5: Gözlerimle gördüm abi. Osman baba, Kadir'in öz be öz babası.
4: Ne? Ne diyorsun? Demek Osman Kadir'in babası ha? Aferin. İyi iş gördün. Şimdi onlara öyle bir oyun oynayacağım ki. Sen acele pavyona git. Çocukları topla. Ben planı hazırlayacağım. Benden haber bekleyin. Oraya haber bırakacağım. Rafet evde mi?
6: Yok.
4: Nereye gitti?
6: Sahildeki fabrikaya gitti.

0: Kadir, Osman, oyun burada bitecek. Baba oğul leşinizi uyuz köpeklere yedirteceğim.
1: Hazır mısın baba? Hazırım Murat.
2: Thank you.

0: Ne işin var Hakkı buralarda?
1: Sana yardım etmeye geldim. İşte silahım.
0: Sağ ol ama bu benim işim. Sen dön.
1: Ölmek var, dönmek yok Kadir abi. Beraberiz bu işte.
0: Ablan, nişanlın Melek, onlar ne olacak?
1: Fark etmez Kadir abi.

0: Murat, bana özlediğim sözü söyle.
1: Baba. Babacığım.
0: Oğlum, bir tanem, Murat'ım.
1: Baba. Babam benim.

0: Al başına cezayı işin yoksa!
1: Buralarda ne işi varmış?
2: Bilmem.
3: Her gün, her gün, ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
2: Geldi mi davet kağıdın?
4: Cebimde kapı gibi. Hmm. Heidelberg'te Tiftruk matbaası.
5: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla!
6: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
4: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
2: Yok, evde bulunsun.
7: Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka, eşiğini aşındırdım senelerdir.
2: Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
6: Ya ne yaparsın?
2: Evlenirim be!
3: Avustralya hikayesi kapandı demek.
2: Yo yo! Beraber gideceğiz Zeynep'le.
6: Çocuğumuz bize benzemeyecek. Analı babalı büyüyecek.
2: Kız mı oğlan mı?
6: Oğlandı. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
2: Şunun klişesini yaptır çabuk. İkimiz de büyütsünler.
8: Umut Dünyası birazdan TV4'te.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabiliyorum tüketimi.
0: Utanç nereden çıktı?
1: Çıkamıyorum buradan.
2: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
2: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
1: Dedeciğim ne olur kurtar beni.
3: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
4: Ay. Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glassiskin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glassiskin. L'Oréal Paris'ten.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Ne belgesel ben Elan Tokyos.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Güzel.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
17: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
18: Bu da hala peşimde.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
8: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
7: Her adımda yeni bir mekan.
8: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
7: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
8: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
7: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
8: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
7: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
11: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
13: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
14: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
17: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
13: Rivayetleri.
14: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
13: Söylenceleri.
14: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
13: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
14: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
13: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
18: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
19: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız Truval.
20: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
7: Süper Kumbara başlıyor.
22: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
23: Ben.
24: Kral Şakir.
23: Armut piş ağzıma düş.
22: Dört arkadaşımızla birlikte.
23: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
22: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
24: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
22: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
24: Ben.
25: Botanik.
24: Abacus.
23: Kasa.
24: Marul.
23: Kumbara.
22: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
26: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Orijinal Çamlıca Gazoz.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
13: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
4: Neydi bu?
5: Evet, bu ne?
4: Nedir bu?
5: Kukla mı?
4: Kuşları...
5: Cadı. Canavar.
4: Cadı mı?
6: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
13: Eğlenceli cevaplar.
4: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
13: Kahkaha attıran görüntüler.
25: Var mı daha şey?
5: Bitti. Bitti. Bay bay.
4: Tamam. Ben artık anladım. Üç gidersin.
13: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Bari sen uyanma. Tadını çıkart sabah uykusunun.
1: Hey!
0: Çekil oradan! Sana diyorum! 40 paralık aydınlığın var zaten! Allah kahretsin! Hadi, ayıl bakalım! Camı yaptıracaksın, hiç aklım ermez! Hadi, aç gözlerinle yürü! Yürü! Al başına cezai işin yoksa!

0: Kandili geç söndürmüşsün abi. Bir göz atmayacaksın mı?
1: Uğrahır mı matbaa mı? Neredesin bu saate kadar? Ben bu yaşımda üstelik mal sahibiyken sabahın 7'sinde dükkan açacağım, sen 8'e 20 kala lütfen teşrif edeceksin. Böyle beleş nerede varsa söyle ben gideyim.
2: Hiç geciktin mi bugüne kadar?
1: Elbet gecikmeyeceksin. Bir daha geç kal da göreyim. Çıkar şu provayı. Duymadınız galiba, hala sallanıyorsunuz. Bak çabuk şuna, tahsil varsa hemen yapsınlar, baskıya başla. Angaryacılar! Sizin yaptığınız işi tek başıma yapardım, öyle kurdum bu matbaayı.
3: Bilmeyen de saray zanneder, yarabbim.
4: Bir tutturursam en aşağı 300 bin liram var. Ama Beşiktaş'la Fener'e güvenemiyorum. İkisi de deplasmana
1: gidiyor. Hayvan herif! Haftalığını Fener mi veriyor yoksa ben mi veriyorum? Harfleri temizle, merdaneyi sil, benzini idareli kullan yoksa gözünü patlatırım. Boyayla kağıt almaya gidiyorum, başınıza buyruk sallanırsınız şimdi.
3: Sen gidip kurtulacaksın. Bizim çekeceğimiz...

0: Biz var bu moruktan. Beddua alamayız neyiz?
1: Oğlum ver benim piyazı.
2: Geldi beyim, geldi. Tamam beyim.
3: Hadi ver ver.
2: Buyur abicim, buyur.
3: Bana.
2: Buyur abim.
4: Haftaya yolcuyum arkadaş. Tren düt dedim ayrılısıyla tamamdır.
3: Geldi mi davet kağıdın?
4: Cebimde kapı gibi. Heidelberg'de Tiftruk matbaası. Saatte 3 Deutschmark yövmiye.

0: paramı tamamladın mı? Goodbye!
1: Peynir ekmek diyeyim o İngilizceni!
0: Lisan dersine ayıracak param olsa... Orada kazancım bir misli daha fark edecek ama! Kendi kendime çat pat anca söktürüyorum!
1: Boş ver Avustralya memleketini! Madem gitmeyi kafana koydun... Kardeşini dinle, atla git Almanya'ya!
0: Kaçtır söyledim sebebini!
1: O palavralara inanma oğlum! Günde 300 lira yevmiye, bedava lojman, 10 liraya bir kilo et, haha! Masal! Dünyanın öbür ucu! Kim ispat edecek yalan olduğunu?
0: Sen niye gitmiyorsun Almanya'ya?
1: Bana bakma! Herkesin bir hesabı, bir dümeni var! Buyurun beyim!
2: Davetiye bastırmak istiyorum!
1: Hay hay!
0: Buyurun oturun!
2: 300 tane olacak!
1: Tabii, buyurun, istediğiniz örneği seçin! Oğlum, bana bir kahve söyle bakayım!

0: Şu fena değil. Zarfların arkasına da ŞM harfleri istiyorum. Majüskül iç içe.
1: Kızımız Şermin Uycan ile oğlumuz Mümtaz Dilekçi'nin... Biz kendimize ne zaman böyle bir şey basacağız? Fabrika kızı falan hikaye, dalga hep. Elimiz boş kalmasın diye. Elbet bir zengin kızı kafesleyeceğim. Hususi araba, apartman... 12'den vuracağım elbet.
2: Eyvallah patron.
1: Doğru cevabı mı gene?
2: Evet.
1: İki parti bulum atsaydık pasaj.
2: Olmaz.
1: Bir defa da elin cebine gitsin be. 5-10 lirayla yol paran bozulmaz oğlum. Bana bak, fabrikanın önüne gidelim öyleyse. Benimki açıkça gülmeye pas vermeye başladı. Bir tane de sana araklarız ha.
2: Sen durma, koş.
1: Kızı tavladın mı lokanta sinema masraf olur tabii, değil mi ha?

0: akşam dublaj filmi oynuyoruz. Aşk filmi ama istediğin kadar Avustralya, denizler, adalar, bayılacaksın. Havalar da kötü gidiyor. Bahçenin üstünü borç aç kapatıp kışlığa çevirsem diyorum. Geliyor musun akşama?
1: Yağmur yağmazsa.
2: Selam abicim.
1: Merhaba Yusuf.
2: Acele kayıntı yapıp bilardo salonuna koşacağım. Televizyonda maç varmış. Ha?
1: Ben de hemen yatağa.
2: Allah rahatlık versin.
3: Merhaba abicim.
1: Merhaba Eczacı.
4: Merhaba Ahmet.
1: Eyvallah Rıza.
5: Hayırlı akşamlar evlat.
1: Sağ ol Nuri baba.
5: Sen de.
6: Ahmet tut getir şu haylazı. Yapış kulağına Allah sen.
7: Ne var be, oynamayacak mıyım?
6: Oraya gel diyorum.
7: Gelmeyeceğim.
6: Ah gelemez oğul, sesin tıkansın. Tövbe tövbe estağfurullah.
1: Hava karardı mı kendi gelir eve.
6: Ayda bir pabuç parası, pençe parası. Yo, baş edemeyeceğim bu asiyle. Anası babası Almanya'da çalışacak, ben de burada bu yaştan sonra torun kahri çekeceğim. Metin, Metin diyorum sana.
7: Sus!

0: Yatacak mısın da? İyileşmedin mi?
1: Üşüyorum.
0: Niçin kaçtın evden? Annen baban meraktan çıldırmışlardır. Bir şey değil, benim de başıma iş açılır. Ben de yardım ederim yürümene, caddeden bir arabaya bindiririm seni. Hacer abla! Çabuk abla, kızım durumu kötü!
2: Hangi kız?
0: Hasta, hem terliyor hem titriyor, bir adım attı düştü bayıldı!
2: Ne kızı be, nerede şimdi?
0: Odamda yatağında yatıyor, koş!
2: Senin odanda yatağında ne işi varmış kızın? Soğuk soğuk terliyor, üşütmüş bu, donmuş!
0: Pencerenin dibinde bulduğum zaman sırılsıklamdı, camı da kırdı.
2: Kimin nesi acaba, buralarda ne işi varmış?
0: Bilmem, sormadım.
2: Daha önceden mi tanıyordun?
0: Daha önce nereden tanıyayım?
2: Annesi babası karakollardadır. Başına bir şey gelirse sana da hesap sorarlar.
0: Göz göre göre yağmur altında bırakamazdım ya! Allah Allah!
2: Sırtına yünlü bez koyalım, ayaklarına da sıcak su şişeleri.
0: Isıtırım şimdi.
2: Ben de nane limon kaynatayım, getireyim. Bir güzel terlesin, sabaha bir şeyi kalmaz.

Madame Esther. Vallahi doğru söylüyorum. Ne olur. Ne olur yalvarırım inanın.

0: Nasılsın bakalım?
1: Sağ olun, daha iyiceyim.
0: Kim giydirdi bunu?
1: Hatırlayamıyorum.
2: Çok ateşi vardı, su gibi de terlemişti, ben giydirdim.
1: Başım dönüyor birazcık. Ay.
0: Onca ateş üşütme kolay mı? Halsiz düştün, yataktan kalkmayacaksın bugün. Et, süt, yumurta, kuvvetli gıda lazım bu kıza.
2: Ne lazımsa sana zahmet alıver abla.
0: 20 lirayla ne alınır, dünyadan haberin yok mu senin? Hı?

0: Sen işe gecikmedin mi?
1: Eşekbaşı mıyım burada? İşçi miyim, patron muyum, çırak mıyım, ne haltım? Her gün, her gün, ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim. Senin gibi kaç tanesi kapımda iş bekliyor? Kendini adam mı sanıyorsun?
2: Affedersin.
1: Affetmem! Bu gece tam 2 saat fazladan çalışacaksın. Bir daha da geciktin mi hiç gelme. Alo! Evet efendim, Yalçın Öz Matbaası. Ben Fuat Sami. Buyurunuz. Evet! Hemen geliyorum. Muhasebe cetvelleri varmış, 20.000 baskı. Arayan olursa öğlene vurayım.
3: Tamam patron. Gece uyumadın galiba.
2: Uyumadım.
3: Bir tarafa mı gittin? Habersiz mi iş tutar insan?
2: Evdeydim, bir kız var evde. Ha? Hasta! Teriydi, ateşiydi, ıhlamuruydu derken sabaha buldum.
3: Nasıl bir kız, güzel mi?
2: Farkında değilim.
3: Etli butlu mu? Nereden düştü?
2: Yemeği, eti, sebzesi 50 liradan çıkardı beni. Bir de sen sorup durma.
3: İyi oldu, ayağına bir pantolon almaz mısın? Papucunu bile boyatmaz mısın? Meheldir sana.
2: Merhaba Rıza!
4: Gecikmişsin bu akşam.
2: İş vardı, biraz çalıştım.
4: 1-2 yudum çekiver, yorgunluğunu alır.
2: Sana afiyet olsun, yatacağım.
5: Hoş geldiniz.
2: İyi misin?
5: Çok, çok daha iyiyim. Siz bir de Hacer abla olmasa ne yapardım kim bilir. İyiliklerinizi hiç unutmayacağım. Bütün gün hiç sesi çıkmadı, kıpırdamadı, sizi seviyor. Sizi görünce ötmeye başladı.

0: Yemekleri ısıtayım.
1: Yeter zahmetin yorgunluğun abla. Ben hazırlarım her şeyi.
0: Yukarıda bir işim yok zaten. Metin! Metin! Üf, ya kediyi kovalıyor yahut da top oynuyor. Metin! Metin diyorum! Allah canını as! Tövbe yarabbim!

0: Sen yat.
1: Kimseniz yok mu? Bir yardım edeniniz?
0: Yok.
1: Anneniz, babanız?
0: Yok. Anasız büyüdüm sayılır. Babam da 2 yıl önce öldü.
1: Başınız sağ olsun.
0: Tabağın altına ser. İsmin neydi?
1: Zeynep. Sizinki?
0: Ahmet. Matbaa işçisiyim.
1: Güzel bir meslek.
0: Güzeldir.
1: Kuşun ismi ne?
0: Garip, hasret, umut. Az mı hangisi gelirse.

0: her şeyden umudumu kesmiştim. Ölmüştüm belki de. Böylesine iyi insanlar olacağı aklımdan bile geçmiyordu.
1: Niçin kaçtın evden? Dönünce ne diyeceksin annene babana? Sana soruyorum.
0: Annem babam yok. İkisini de hiç görmedim, tanımadım. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm. Orada herkes benim gibiydi. Hiçbirimizin anası babası yoktu. Hepimizin adı ya Zeynep, ya Fatma, ya Ali, ya da Mehmet'ti. Gerçek adını bilmeyen, hiçbir arayanı soranı olmayan, okşanmak, sevilmek için sıra bekleyen, yapayalnız, kimsesiz çocuklar.

0: İçimizden birini seçip almaya gelirlerdi bazen. Kucaklarına koşuşurduk. Kendimizi beğendirmek için çırpınırdık. Bir evde sıcacık bir odada olmak, güzel giyinmek, iyice doymak için, birisine anneciğim, babacığım diyebilmek için, şefkatli bir göğüse yaslanıp uyumak için yapmayacağımız şey yoktu. Kimimiz el öper, kimimiz şiir okur, kimimiz dans ederdik. Biraz sevgi, biraz merhamet için herkes marifetini gösterir, kendini beğendirmeye çalışırdı. Beni hiç kimse istemedi. Ortaokula kadar öksüzler yurdunda yaşadım. Sonra bir gün ayrıldım oradan.
1: Madame Esther kim?
0: Nereden biliyorsunuz Madame Esther'i?
1: Bütün gece ismini sayıkladın. Yalvarıp durdun.
0: Beyoğlu'nda, Aynalı Pasaj'da düğmeci dükkanı vardı. 1,5 senedir orada çalışıyordum. Aksi, sert, çatmak için bahane arayan bir kadındı.
1: Tıpkı Fuat Sami gibi desene.
0: O kim?
1: Patronum. Ne yaptı sana Esther?
0: Evvelki gün para verdi. Toptan düğme, kurdele, ibrişim almaya gönderdi. Yolda ya da dolmuşta düşürmüşüm parayı, belki de çaldılar, bilmiyorum. Ölesiye bir korkuya kapıldım önce. Deliler gibi arandım. Sonra da dönüp anlatmaya mecbur oldum.
2: Yalan söylüyorsun, çıkar paraları!
0: Vallahi kaybettim, yalvarırım, inanın bana!
2: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla! Seni hırsız soysuz! Çıkar paraları diyorum, yoksa yebertirim!
0: Çalmadım, hırsız değilim ben!
2: Yalancı köpek, nankör, puu!
0: Çalmadım! Arayın isterseniz!
2: Kim bilir nereye sakladın, hırsız! Polis! Polis çağırın! Polis! Polis! Hapsettireceğim seni, süründüreceğim!
0: O korkuyla nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Bütün geceyi sokaklarda yürüyerek geçirdim. Arkamdan gelecekler diye korkuyordum. Karanlıktan korkuyordum. Erkeklerden korkuyordum. Polis arıyordur beni. Hala korkuyorum.
1: Evini biliyor muydu Esther?
0: Evim hiç olmadı benim. Dükkanın tavan arasında yatıyordum. Madame Esther para vermezdi. Karnımı doyurur, barındırırdı. Sonra yağmur başladı. Islandım, üşüdüm. Uykusuzdum, açtım. Bir bahçeye girdim, düşüp kalmışım. Gene de şansım varmış.

0: Gidiyor musun? Vedalaşmadan, bir teşekkür bile etmeden, öyle mi?
1: Uyandırmak istememiştim.
0: Kabahat bendeki, yardım ettim sana. Yatağımı verdim, yol paramı bozdum, niçin? Ne mecburiyetin vardı?
1: İnsanlık ettiniz.
0: Sen de aynı şekilde mukabele ettin maşallah. Hadi uğurlar olsun.

0: Bu haline bir yere gidemezsin, yatacaksın. İyileşmeden sokağa çıkarsan daha beter olursun.
1: Bu da ne, yeni moda mı? Kes saygısız herif! Her gün bir şey çıkartıyorsun. Şimdi de ıslık!
0: Farkında değilim patron, dalmışım.
1: O daldığın yerden çıkmasan da hepimiz kurtulsak. Kişleyip durmayın! Birinizin öbüründen farkı yok. Bir gün üçünüzü de koyacağım kapıya, köpekler gülecek halinize!
2: Şimdiden gülüyorlar, merak etme.
1: Basılanları paket yap, götür hemen!
3: Baş üstüne ustacığım!
2: Sormuyorsun dün akşamı?
3: Ha? Ne oldu?
2: Fabrikadan çıkışta gene güldü. Selam verdim hafiften.
1: Arkasına baka baka yürüyüp sokağa sapmaz mı, küt diye düştüm peşine. Yaklaştım, kolunu tuttum, merhaba tatlım dedim.
4: Vim hiç olmadı benim. Dükkanın tavan arasında yatıyordum. Gene de şansım varmış.

0: Bizi dinlediğin yok bakıyorum.
1: Sonra ne yaptın?
0: Boş ver, aklın evdeki yavru kuşta. Hala sende mi kalıyor?
1: Evet.
0: Helal olsun be!
1: İyileşmedi henüz.
0: Peki, peki, bozulma. Uğurlar olsun Ahmet abi!
1: Eyvallah!
2: Hamal eyvallah. Lazım mı hamal?
1: Sağ ol!
2: Hastamız iyileşmedi galiba!
1: Yatıyor, çok halsiz!
3: Açık havaya çıkar arada bir, güneşlensin!
2: İyice de beslenmeli, dalak ciğer falan yemeli her gün!
1: Bir de sabun!
2: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
1: Yok, evde bulunsun!

0: Öğleden sonra iyi hissettim kendimi, boş oturmak istemedim.
1: Birdenbire fazla yorma kendini.
0: Bir ev için çalışmak, ev işi yapmak yormuyormuş insanı.
1: Bizim Filibeli'nin köftesi meşhurdur.
0: Ya. Ah, yemini verdim, suyunu da tazeledim. Önce kaçıştı, korktu ama sonradan arkadaş olduk. Bunlar çok güzel resimler. Çok güzel yerler.
1: Yakında gideceğiz gariple, oralarda yaşayacağız. Avustralya!
0: Çok uzak değil mi?
1: Önce aklımda bile yoktu. Almanya'ya gidecektim çalışmak için. Sonra macera diye yola çıkıp Avustralya'da Melbourne şehrine yerleşen bir arkadaştan gelen mektup fikrimi değiştirdi. Almanya'daki paranın 3-4 mislini daha rahat çalışarak daha kısa zamanda kazanıyorsun.
0: Bir mektupla mı verdin bu kararı?
1: Kitap, gazete, mecmua, ne buldumsa tercüme ettirdim, okudum. Hevesim, isteğim gittikçe arttı. Bak, mesela arazi çok geniş ve boş. İnsan nüfusu ise az. Çalışacak insana büyük ihtiyaç var. İyi bir işçinin günlük kazancı bizim paramızla 250 lira. Gümüş ve altın madenleri çıkarmak da bitmiyor. Şaka değil, altın, altın!
0: İnanılır gibi değil.
1: İklimi sıcakmış. Yeni yılı yağmurda, karda değil, şöyle güneşli deniz kenarlarında kutlarlarmış. Bütün sahiller ve plajlar herkese bedavaymış. Kira evinde oturan pek az. 100 ailenin 70 tanesi kendi evinde oturuyor. Düşünebiliyor musun? Lüks bir gazinoda eğlenmek dert değil. Otomobil sahibi olmak yaya yürümekten daha kolay.
0: Keşke hemen gidebilsek. Hemen gitsen demek istemiştim.
1: Gideceğim. Vapur parası biriktiriyorum. Yarısı hazır bile. Uçak 15 bin lirayı geçiyor, vapur 4 bin lira. Ayda 200 lira ancak arttırabiliyorum. Yemeyecek, içmeyecek, giyinmeyeceğim. Orada 200 lirayı günde biriktirebilirim. Ayda 6 bin, senede 72 bin... 5 sene kalsam...
0: Gene dönecek misin?
1: Döneceğim tabii. Ama önce gideceğim, gitmeliyim.
0: Keşke param olsa. Verirdim, bir an önce giderdim.
1: Anlattığıma pişman etmedin beni.
0: Neçin edeyim?
1: Arkadaşlarım inanmıyor, dalga geçiyorlar.
0: Yola çıkarken sen de onlara nanik yaparsın. Ben de yarın sabah gideceğim.
1: Önce bir iş bulacağız, bir de oda tutacak, sonra gideceksin. Bile bile sokaklara atamam seni.
2: Ne bu? Bu kepazelik nedir? Bordro tanzim cetveli, bordo tanzil cetveli olmuş. Nerede bunun tahsihi, provası?
3: Yazıyı ben dizdim ama provasına Ahmet'in bakması, tahsih varsa söylemesi lazımdı. Her zamanki gibi.
4: Dalgınlığıma gelmiş patron.
2: Hala basıyor, beni delirtiyor. Makine...

0: durdursana be adam! Seni boğsam diye gırtlaklasam azdır. Haftalığından iki yömye kesiyorum. Yarın da çalışıp yetiştireceksin.
1: Bu gece bitiririm patron, yarın pazar.
0: Pazar mazar, sana ne? Bir tarafa gittiğin mi var?
2: İki tost daha.
3: Peki abi.
4: Ben istemem.
2: İki de limonata, buz gibi olsun.

İşte şurada çalışıyorum. Şu mavi kapı. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Kapısıyla, duvarıyla, makinesiyle, mürekkebinin kokusuyla arkadaş oldum. Giderken bir kapısında, bir de makinenin önünde resim çektirmeli.

0: Onları can çekişir gördükçe içim fena oluyor.
1: Her pazarki işim bu. En ucuzundan eğleniyorum, hem de iki günlük yemeğim bedavaya çıkıyor.

0: Hacer ablaya da veririz değil mi? Mis gibi koktu. Metin'in de canı çekmiştir.
1: Sakın salıverme kediyi, bize bir tane bile bırakmaz.
2: İçeri gir, gir dedim. Hadi, hadi.

0: Canım içki çekti nedense.
1: Bakkal kapanmadıysa alayım.
0: Bugün her yer kapalıdır, otur. Çok mu lezzetli, yoksa bedava sirke baldan mı tatlı? Gene ne oldu?
1: Bugünü hiç unutmayacağım.
0: Ne yaptık ki?
1: Ömrümün en güzel pazarıydı.
0: Bunun için mi ağlıyorsun?
1: Böyle bir günü bir daha yaşayamam diye.
2: İbadet de gizli, kabahat da. Bir marifet yapmış gibi güle oynaya ortalarda dolaşıyor.
0: Ne demek istiyorsun Nuri amca, derdin ne?
2: Doğru değil yaptığın, hele sana hiç yakışmıyor. Hepimiz evliyiz, kimimizin genç karısı, kimimizin yetişmiş çocuğu var. Kızlarımıza kötü örnek oluyor.
3: Nuri babanın hakkı var. Güzel Mahmet, delikanlı adam karda yürür, izini belli etmez. Semtine söz getirmez.

Bize kesikmiyorlar. Yatalak anam, kardeşlerim, zincirliyim. Hem de sakat bacağımdan. Şuraya bir kulübe çatıversem, gazete, mecma, sigara, içki, pul falan da satsam bizlere yeter de artar.

0: Günaydın Ahmet abi.
1: Günaydın. Kahvemi götür aman.
0: Peki, sen abicim?
2: İstemem.
1: Bize de iki çay, benden. Merhabalar.
3: Merhaba.
1: Gördün mü Avustralya afişlerini?
2: Evet, gördüm.
1: Bakalım ne hikayeler okuyacağız. Gazeteci dümeni bunlar, satış hilesi.
2: Kıskanma,
1: haritada oğlum, yerini kıskanma. Bulamazken 20.000 kişi ne zaman gitmiş, nasıl gitmiş?
2: Olur mu?
4: Bitti mi sabah gevezeliği, iş başı yapmaya niyetiniz var mı?
2: Bir şey danışacaktım patron. İş isteyecektim.
4: İki iş birden mi yapacaksın? Mustafa'yı mı çıkarayım, Erol'u mu, yoksa ben mi defolayım?
2: Kendim için değil, Zeynep'e.
4: Zeynep de kim?
2: Bir tanıdık, yakınım. Yevmiyesi az da olsa fark etmez. Sizin tanıdığınız çoktur.
4: Bir de Zeynep çıktı başımıza. İşmiş yok bende. Nerede var onu da bilmem. Kim dedi ki ben iş bulma kurumuyum?
5: Kaça patlayacak?
1: Fiyatı üstünde.
5: 3 liradan olmaz mı?
1: Bizde pazarlık yoktur.
5: 1 kilo istiyorum. Yarım kilo da domates.
1: Hey, dur bakalım, çek elini ayağını! Seçmece olmaz!
6: Türkler Avustralya'da altın çıkartıyorlar. İstanbullu Sabahattin, Samsunlu Gündüz ve Ankaralı Tunç, armut büyüklüğünde altın buldu. Avustralya'da zengin olmanın en kolay yollarından biri de altın, gümüş gibi madenler bulmaktır. Bu şekilde zengin olmuş yüzlerce kimse var.
7: İstediğin kadar iş ve para. Dil öğrenmek isteyene ayda 2800 Türk lirası. Çalışıyorsunuz, ayda ortalama 8000 lira kazanıyorsunuz. İngilizce öğrenmek isterseniz haftada 700 lira üste alıyorsunuz. Nerede? Avustralya'da. Oradaki Türklerin buraya bakılırsa Almanya solda sıfır dedikleri Avustralya'da.
1: Sen galiba haklısın arkadaş. Bu Avustralya meselesinde.
0: Nihayet dank etmeye başladı mı kafana?
1: İçimizde en uyanık senmişsin. Helal olsun sana. Oh, tam havası. Beyoğlu'na çıkıp bir güzel içerim.
0: Gelemem.
1: Masraflar benden. Hem Avustralya işini konuşurduk. Nasıl gidilir, kaç para lazımdır, sen iyice bilmektesin. Elimi çabuk tutayım diyorum.
0: Zeynep bu değil mi?
1: Güzelmiş. Elbisem duman olmadan tüyüyorum ben.
5: Yağmurda ıslanmayasın diye geldim. Bilirim acısını.
0: İyi ettin.

0: birkaç sandık aldım ucuza. Yemek parasından artmıştı. Konsolda da örtüler buldum.
1: Burası barınaktı benim için. Şimdi eve benzemiş. Buyur abla.
0: Ya bu kız hemen şimdi çıkar gider yahut evimi boşaltırsınız. Derhal diyorum, bugüne kadar sustum, sabrettim, bekledim, anlamadınız!
1: Niye anlamadık?
0: Abi de soruyor musun? Mahallede dedikodudan geçilmiyor!
1: Mahalleli kendi işine baksın!
0: Utanmadan dikleniyor musun?
1: Burası benim odam! Kirasını veriyorum, istediğim gibi yaşarım!
0: Yaşayamazsın, namus, ahlak denen bir şey vardır!
1: Bizim namusumuz senden sorulmaz!
0: Bana bak Ahmet efendi, bu ev benim evim, bu yaştan sonra adımı boynuzluya çıkaramam!
1: Lafını bil, iftira atma!
0: Ya çeker gidersiniz ya da polis çağırırım!
1: Çağır gelsin, polis ne der bana?
0: Dur abla!
1: Karışma sen! Avustralya'ya gidinceye kadar bu evden çıkmayacağım!
0: Yetişin üstüme yürüyor!
1: İyice aç kulaklarını! Git herkeslere de yetiştir!
0: Yüzünden daha çok belalara gireceksin!
1: O lafı bir daha edeyim deme! Zeynep'i sokaklara bırakamam, insan geçinen canavarlara parçalatamam!
0: Ya ne yaparsın?
1: Evlenirim be! Evlenirim! Evlenirim! Evlenirim.
0: Peki... İyi ama niye daha önce söylemedin de bağırıştık? Ha, vallahi aklımdan geçiyordu, birbirinize pek yakışıyordunuz. Çok sevindim. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Allah bir yastıkta kocatsın. Ah, pek fena oldum,

0: çabuk zengin olmak için iki iş yerinde birden çalışanlar varmış. Melbourne'daki Ericsson fabrikasında fazla mesai yapan bir işçi bizim paramızla haftada 3200 lira alıyor. Yola çıktığınız gün milyonersin abi. Zeynep şanslı kızmış.
1: Zeynep mi?
0: Evleneceğinizi duymayan mı kaldı?
2: Okudun mu bugünkünü? Adamın karısı da işe başlayacakmış. Bir de o çalışınca düşünüyor musun parayı? Niye ekşisin? Zeynep'e kötü bir şey mi oldu? Gitti mi yoksa?
3: Evlenmeye karar verdim.
4: Seni bekledim veda etmek için.
3: Gidiyor musun?
4: Evet.
3: Neden?
4: Beni dile düşürmemek için verdin o kararı. Sana minnettarım ama evlenemeyiz biz.
3: Neden dedim?
4: Ne zamandır para biriktiremiyorsun? Evlenirsek masrafın daha da artacak.
3: Nereye gideceksin?
4: Bana acıdığın için evleniyorsun biliyorum.
3: Bir akşam karım Gürsel'i karşıma oturttum. Avustralya'ya gidiyorum. Gelmezsen yalnız giderim dedim. Karım senden ölüme kadar giderim dedi. Gelir gelmez ben Ford otomobil, karım buzdolabı fabrikasında iş bulduk. Ayda elimize 15.000 liradan fazla para geçiyor. Biz de böyle olacağız, ikimiz de çalışacağız. Senin yol paranı da biriktireceğiz.

0: Çok iyisin. Merhametlisin ama gelmeyeceğim.
1: Sana duyduğum merhamet değil. Hiç değil.
0: Yalan!

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
6: Şoka gidelim.
7: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Sevince. Bakın.
11: Tam da leslik.
12: Bu var ya bu.
13: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Almanya'dan bir balık adam elbisesi, bir de tüfek getirdim sana.
17: Sağ ol Eren abi.
16: Hadi işin hadi.
18: Hoş geldin.
16: Hoş bulduk.
18: Hoş gelmişsiniz.
16: Sağ ol.
19: Beğendin mi? Benim gücüm bunları almaya yetmez. İlahi kızım, sen istedikten sonra...
8: Kaçtı! Gözümle gördüm, kaçtı!
18: Kim?
8: Metin, Hayri Bey'in oğlu Metin.
6: Başını bir yerlere çarpmış. Ağır bir sinir krizi geçiriyor.
4: Kız mı yoktu sana bu memlekette? Yok baba! Hülya'dan başkası yok. Elimde değil. Çok seviyorum onu.
16: İyice bak.
8: Hayır efendim. Yanılmış olacağım.
16: Yemin eder misin?
8: Ederim.
16: Hayri Bey'in korkusu iliklerine işlemiş herkesin.
18: Hepsinin işi onunla.
19: Önce kardeşim, şimdi de ben. Her şey onların istediği gibi mi olacak?
18: Metin benim tek evladım.
16: Kimse kimsenin gönlünü alıp veremez.
17: Kahır. Yarın 16.15'te TV4'te.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
11: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
11: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
7: Bari kötü ayrılmayalım.
11: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.

0: dürtüsüyle Probiz. Taklit edilemeyen lezzet.
1: Probiz.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Çocuklar,
6: şoka gidelim.
5: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Çocuklar,
5: şoka gidelim.
4: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
10: Kasa.
13: Marul.
10: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Şoka gidelim.
4: Faber-Castell, Pritt ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
15: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Girme, burada çalışamazsın artık.
11: Defol! Sana söylemiştim. Bugünkü ömeğini de kesiyorum.
12: Evleniyorum patron.
11: Ne yapıyorsun?
12: Çok yakında nikahım var.
11: O Zeynep dediğinledir mutlaka. Son zamanlarda iyice şaşkındın. Bir halt edicin belliydi.
13: Davetiyenin en fiyakalısını basarız artık.
19: Hayırlı olsun abi.
12: Sağ olun.
11: Avustralya hikayesi kapandı demek.
12: Yo yo, beraber gideceğiz Zeynep'le.
20: İşte bu, o zamanki parayla 200 liraya çıkmıştı. Halis güpür dantelidir. 35 sene önce giymiştim. Modası geçmiştir ama bir iki yerini düzeltiriz. Tül duvakla da örteriz. Şimdi yeniden moda bu biçim. Tam da üstüme dikilmiş gibi. Öyle. Sağ ol abla.
11: Sabahları erken gönder bu adamı. Biraz dalgındır, biraz da havalarda gezer. Onun bu halini hoş görürsen mesut olursun.
21: Beyefendi rahatsız ediyorum. Masamıza buyurmaz mısınız acaba, şeref vermez misiniz? Bir iki tek atalım.
11: 3 sene oluyor bırakalı.
22: Bu akşam peyrisi bozuver. Ahmet'in hatırına. En birinci adamın.
11: Evet ama
21: arkadaşlar,
11: ne desem
21: bilmem ki. Lütfen rica etsem, lütfen.
11: Aman efendim, buyurun. Anlaşıldı, anlaşıldı, peyrizi bozduracaksınız bana yine.
22: Sen de azıcık aramıza katıl bakalım.
20: Gelinimle ben oturayım azıcık.
22: Damatlık böyledir. Mahmut Paşa fanilesi gibi sıkar insanı. Sonra sonra alışırsın.
11: Buyurun efendim, buyurun. Efendim merhabalar. Safada daim olun.
21: Sıhhatinizi koyalım beyefendi.
11: Eksik olmayın.
21: Evet. Sıhhatu afiyetinize beyefendi.
23: Ahmet kardeşimizin şerefine.
22: Bağımsız hemşire yengemizin şerefine.
21: Güzel gelinimizin şerefine.
22: Sen çok içme bu akşam, malum ya!
23: Şuradan bir büyük şişe daha alıver.
20: Gitmem!
23: 1 lira da sana var ama!
20: O zaman olur!
24: Abi be, manken kadar yakın...
23: Her düğünde ayranım kabarır, ille de evleneyim diye efkarlanırım.
20: Buyurun!
12: Ayşe evlidir, kocası yerinden bir kaza çekti, mapusta yatıyor. Kapı gibi adamdır asılma.
23: Bu gece oynamamda ne zaman oynarım be!
20: Ayşe abi, Ayşe! Hadi abi, göster kendini!
25: Asıl damatla gelin oynamalı.
23: Görelim.
25: Keşke yeniden gelin olsam da ben oynasam.
23: Bu gece senin gece!

0: Bizim Sultanahmet'teki Çukur Muhallebiciyi bilir misiniz?
1: Hayır.
0: İsterseniz bu cumartesi saat 2:30'da Çemberli Taş durağında...
2: Şu bizim çifte telliyi çalın ya!
3: Aa, hadi! Hop!
1: Bu yeni bavul da tam uzun yola göre.
4: Abicim, birbirinize uğur getirin. Çoluk çocuğa karışın inşallah. Bolluk içinde, refahlı bir şekilde yaşayın. Hadi bakalım.
1: Hayırlı geceler.
5: Şey, kahve içelim abla.
1: Ya, kahve mi içelim? Ha. Ya, çok iyi olur. Otur şöyle, sen gelinsin.

0: Yarın yıkarsın artık. Hadi Allah rahatlık versin.
1: Vakit erken daha değil mi?
0: Erken mi? Gece yarısını çoktan geçti. Uykunuz da gelmiştir.
2: Hiç uykum yok.
1: Ya! Benim de.
3: Ben de sizinle oturacağım. Buyur, geç.
0: Ne demek?
2: Gel, gel tabii.
0: Gerdek odasında ne işin varmış senin?
3: Öyleyse sen de yürü bakalım.
0: Düğün şerefine yapıştırmıyorum, terbiyesiz velet.
3: Ne yaptık ki be?
0: Yürü bakayım, yürü yukarı, hadi!

0: Yarın iyi olacak ha. Gece ayaza çekti mi gündüz güzel olur, güneşli, açık. Sen yat istersen.
1: Sen?
0: Benim uykum gelmedi.

0: Çay içer misin? Isınırız.
1: Bilmem.
0: En iyisi şunu iç Beli. Patronun hediyesi.
1: İçelim ya. Hah. Hiç tatmamıştım.

0: Negri diyorsun ya.
1: Ay, sana. Oturduğun yerde dönüp duruyorsun.
0: Ya, sen de hep üstüme koşuyor, sonra geri geri kaçıyorsun. Bak, bir daha koştuğumu yakalayacağım ha, tamam mı?
1: Tavanla dönmeye başladı.
0: Uyursam geçer.
1: Burada yat, sedirde donarsın. Oh, açık denizde gibiyim, dalgalar gemiyi kaldırıp kaldırıp.
0: O da olacak giderken.
1: Oh, ayakların çivi kesmiş.
0: Sen de buz gibisin. Çok üşüyorsun.
1: Sen sıcacıksın. Ne güzel.
0: Güneşli bir sabah ya da öğleden sonra hareket edeceğiz. Belki de yağmur yağacak, yahut kar. Bu şehirden, vatandan ayrılmak zor gelecek önce. Alışmaya çalışacağız. Şuna benzer bir gemiyle gideceğiz.
1: Kaç gün?
0: 32 ile 40 gün arası. Kızıldeniz'den geçip Ümit Burnu'na döneceğiz. Emo denilen siyah kuşlar uçuşacak etrafımızda. Ama gene de şu güzelim martıları hatırlayacağız. Vapurdaki günlerimiz İngilizce çalışmakla geçecek. Aç kalmak, açıkta kalmak yok. Gider gitmez işin, evin, her şeyin hazır. Havaalanından veya limandan çıkan Türkler doğruca hostel adı verilen villalara getirilir. Bu villaların ucuz olan kirası işe girdikten 3 hafta sonra ödenmeye başlanır.
1: Yol paramı kendim biriktireceğim. Hacer abla dikiş işleri buldu, makinesini de verecek bana.
0: Çok iyi olacak her şey, göreceksin.

0: Güzel bir iş. 100.000 adet baskı. Ama ay başına kadar yetişmesi lazım. Başka bir matbaayla mı bölüşelim, yoksa kalkabilir miyiz altından?
1: Ben mesaiye kalırım patron.
0: Bir iki akşam sonra vazgeçersen?
1: Geceleri başka matbaalarda iş arayacaktım.
0: Yol parası tabii.
1: Yol parası.
0: Tamam.
2: Yeni evlisin. Biraz tadını çıkartsaydın.
3: Bu?
4: Avustralya sefaretinden geliyor.
3: Kendisi matbaada. Ben imzalasam olur mu?
4: Nesisiniz?
3: Karısıyım.

0: Hoş geldin.
1: Yatsaydın.
0: İşim yeni bitti. Yemeği de seninle yemek istedim.
1: Aa, çok yakışmış. Güle güle yiyin.
0: Sana da gömlek dikeceğim. Gözün aydın.

0: Gözümüz aydın, evet! İsteğim kabul edilmiş! Ha? Resmi çalışma izni göndermişler! İşte bu kadar! Yol param da tamam sayılır, seninki de birikti mi? Ver elini! Ne oldu? Ne var? Sana sordum!
1: Bir çocuğumuz olacak!
0: Çocuğumuz mu?
1: Evet!
0: Hey, yaşasın baba hocam!
1: Kızmadın mı?
0: Bu müziğe kızılır mı? Baba olacağım! Bu haberden de güzel bu!
1: Gitmemiz gecikecek, doğmasını bekleyeceğiz!
0: Bekleriz! Hep beraber gideriz! Üçümüzü düşünebiliyor musun, ha?
1: İnşallah erkek doğururum da affedersin beni!
2: Hey Ahmet! Gel de akıl ver azıcık! Nasıl gidilecek bu Avustralya'ya?
0: Sen de mi niyetlendin?
2: Bu yazılanlar gibiyse hiç duracak değilim! Ama işler müşkilleşiyor, şuraya bak!
0: Gördüm! Bir günde 5000 kişi müracaat etmiş. Ancak 150 kişinin kaydını yapabilmişler.
3: Sana sıra gelene kadar Üsküdar'da sabah olur.
2: Yalan da değil, ömrümüz vefa etmez o zamana.
0: Ben gidince mektup yazarım, kefil olurum. Öncelikle aldırırım seni.
2: Ne zaman niyetin?
0: Evvela yolcumuz gelecek, sonra hep beraber yolcu olacağız.
2: Ya, hayırlısı!

0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol abla.
0: Dursun, hiçbir iş yapamazsın artık, köşede otur.
1: Biraz çıkış abla, hiç boş durmuyor.
0: Bir iki ay sonra istese de kıpırdayamayacak. pek güzel olmuş.
1: Biz gittikten sonra kirayı arttırırsın artık.
0: Bu hengamede bir sen eksiktin! Kapıda oyna, ben de geliyorum, hadi, hadi bakayım!
1: Biraz sonra beraber oynarız Metin!
2: Tamam abi, bekliyorum seni!
0: Oo. Çocuğun karyolası da pek güzelmiş, pek lüks! Oyuncakları da çok güzelmiş!
1: Bunlar bir şey değil! Avustralya'da bir oda dolusu oyuncağı olacak! Giyimi kuşamı da bir tane olacak!
0: İnşallah!
3: Ya! Çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek! Hiçbir hevesi kursağında kalmayacak! Yuva nedir, şefkat nedir, sevgi nedir, fazlasıyla görecek!

0: Bak dinle. Avustralya'da öğretim çok önemlidir. Okul çağında 9 çocuk olan her yere mutlaka ilkokul yapılır. Darısı memleketimin başına.
1: İsmi Burak olmalı.
0: Umut olacak, Umut!
1: Ben de annesiyim, olacak diye susturamazsın. Umut olmazsa Murat olsun.
0: Olsun.
1: Esmer, yeşil gözlü, uzun boylu olacak, senin gibi.
0: Yüksek mühendis olmalı.
1: Bahriyeli olsun isterim. Oğluma çok yakışacak o kıyafet. En iyisi kendisine sormalı.
0: Sorarız ama ben biliyorum.
1: Neyi?
0: Babasının beceremediği makine mühendisi olacağını. Küçükken hep mühendis olmak isterdim, hem de makine mühendisi.
1: İmtihana girdiği zaman kapılarda bekleyeceğim onu.
0: Ben de matbaamın kapısında. Müjdeyle geleceksiniz. Biliyor musun, bir gün büyüyecek oğlumuz, sonra bir kızı sevecek.
1: Kız da onu tabii.
0: Bize açılacak.
1: Gidip isteyeceğiz.
0: Sen gidip isteyeceksin.
1: Hemen razı olacak anasından babası.
0: Evlenecekler, sonra kaynana kesileceksin başlarına. İhtiyar, kamburu çıkmış bir kadın. Her şeylerine karışacaksın. Şunu pişirme, bunu giyme, orada oturma.
1: Aa, ben mi?
0: Hep oğlundan yana olacaksın. Gelinin neler çekecek kim
1: bilir. Sen kendine bak asıl. Hep böyle kalacak değilsin. Gözünde gözlük, saçların dökülmüş. Öksürüklü bir ihtiyar. Aksilik, huysuzluk yapacaksın bazen. Gelinim hep seni şikayet edecek.
0: Yo, gelinime kızamam. Kızsam bile sana dert yanarım ancak.
1: Çekiciğim var desene.
0: Yo, oğlumuz en güzelini, en iyisini, en anlayışlısını seçecek. Benim gibi.
2: Vapur 4 ay sonra, Ağustos'un 17'sinde, bilet fiyatları...
0: Aa, 2 senedir ezberimde, 3. mevkiden 2 bilet. Çocuğa tenzilat var mı?
2: Kaç yaşında?
0: Yeni doğmuş olacak. O zamana kadar 3 ayı doldurur.
2: 4 yaşına kadar bilet almıyoruz.
0: Pasaportlarımız, vizeleri yapılmıştır.

0: Ne oldu? Ne var?
1: Kurtulacak hayırlısıyla.
0: Neden kurtulacak?
1: Çocuğunuz olacak.
0: Zeynep! Zeynep bak, biletleri aldım! Vapur Ağustos'ta, üçümüz!
2: Sonra konuşursunuz, ayıptır burada durma! Hadi git kahvede bekle!
0: Zeynep, canım karıcığım, bağırma!
2: Bağırsın, bağırsın!
0: Zeynep, korkma sakın! Seviyorum seni! Zeynep, seviyorum karıcığım! Zeynep!
3: Senin E'si geçmiyordu aklından, şimdi baba oluyorsun! Ey gidi koca dünya, bal küpü müsün?
4: Gözünde hayatın manası bambaşka olacak! Çocuk sevgisinin hiçbir şeye benzemediğini öğreneceksin!
5: Mesuliyetin artacak, ona göre masrafın da tabii!
6: Çocuk başka şeydir, eve gidiyorum baba diye bir boynuma atılıyor... ...ne yorgunluk ne öfke!
5: Ne demiş şair? Allah'ım, yazı çiçeksiz, kafesi kutsuz, yuvayı çocuksuz bırakma!
3: Döktürdün gene baba!
6: Garson, ufak şişe alıver şuradan, bir iki yudum içsin!
0: İstemem!
3: Ben de yardım ederim!
0: İçmem, kusarım!
7: Böyledir, analar bir doğurur, babalar dokuz!
5: Sen evlen, çocuk sahibi ol da sonra konuş!
6: Benim ilk çocuk da Çorlu'daydım! Hesabımıza göre günü vardı daha. Bir geldim ki evde kıyamet kopuyor. Bizimki doğurmuş meğer.
2: Koş abi, babaannem seni istiyor.
0: Çocuğum doğdu, doğdu demek. Kız mı oğlan mı?
1: Oğlandı. Sizler sağ olun.

durma. Karının yanına git. Sana en muhtaç olduğu zaman... yalnız bırakma onu.

Allah sabır versin. Allah başka acı göstermesin. Kolay değil ama katlanacaksın. Ne desek boş, hayat bu işte. İkiniz de daha çok gençsiniz. Yeniden çocuk sahibi, yeniden ana baba olursunuz.

Ne yapabiliriz? Çaremiz yok. Thank you.

biletleri satmış. Vapur biletlerimizi.

0: Senden ayrılıyorum. Beni affet ve sakın arama. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin. Düşününce bana hak vereceğine eminim. Sen benim biricik kocamsın. Daima kocam olarak kalacaksın. Seni hep seveceğim. Hiçbir zaman unutmayacağım.
1: Ölecek, nereye gidecek?
2: Mektup yazıp kaçmış. Terk etmiş beni.
1: Ne? Niçin kaçmış?

0: namussuz! Polis her yerde arıyor! Elbet bulacaklar o hırsızı! 1700 liramı burnundan getirecekler! Mahkemelerde, hapislerde çürüyecek o hırsız!
1: Zeynep uzun zamandan beri gelmiyor. Gelse de burada kalamaz zaten, yasaktır.

Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler. Zeynep, ne olur evine dön karıcığım. Bırakma beni. Sensiz yapamayacağım, yaşayamayacağım. Sensiz gitmeyeceğim oralara. Sen benim her şeyimsin. Not: yukarıda resmi görülen karım Zeynep'i gören, bilen, tanıyanların insaniyet namına aşağıdaki adreslere

0: Zeynep! Zeynep! Zeynep!
1: Seni bekliyordum. Ümidini kes artık. Zeynep yok, dönmeyecek. Gitmekle sana iyilik ettiğini sanıyor o budala. Senin iyiliklerine karşı fedakarlık yaptığını sanıyor. Belki de haklı. Zeynep'i unut. Onun sözünü dinle. İsteğini yerine getir. Bir an önce git Avustralya'ya. Yapacak başka hiçbir şey kalmadı. Onun son isteğini yerine getir bari. Aramızda topladık, borç olarak.
0: Gideceğim, evet. Gideceğim. Zeynep için değmezmiş.
2: Karımı kaybetmişim. Çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok.
3: Yaralısınız.
2: Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.
4: İhtiyar. Bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Öleceksin. Sen benim babam olamazsın.
2: Babanım Murat. Öz be öz babanım Kadir.
5: Çaresizler birazdan TV4'te.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Heinz ketçap 109 lira, Heinz mayonez 129 lira.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
3: milli takım için oynayacağız.
4: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
5: Türkiye'nin sahibinden .com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
6: Haydi gel, haydi.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Sadece durulalım.
10: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action

0: Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Almanya'dan bir balık adam elbisesi, bir de tüfek getirdim sana.
2: Sağ ol Eren abi.
1: Hadi işine.
3: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
3: Hoş gelmişsiniz.
1: Sağ ol.
4: Beğendin mi?
5: Benim gücüm bunları almaya yetmez.
4: İlahi kızım, sen istedikten sonra...
6: Kaçtı! Gözümle gördüm, kaçtı!
7: Kim?
6: Metin, Hayri Bey'in oğlu Metin.
8: Başına bir yerlere çarpmış. Ağır bir sinir krizi geçiriyor.
9: Kız mı yoktu sana bu memlekette? Yok baba! Hülya'dan başkası yok. Elimde değil. Çok seviyorum onu.
1: İyice bak.
6: Hayır efendim. Yanılmış olacağım.
1: Yemin eder misin?
6: Ederim.
1: Hayri Bey'in korkusu iliklerine işlemiş herkesin.
3: Hepsinin işi onunla.
5: Önce kardeşim, şimdi de ben. Her şey onların istediği gibi mi olacak?
3: Metin benim tek evladım.
1: Kimse kimsenin gönlünü alıp veremez.
10: Kahır. Yarın 16.15'te TV4'te.
11: Var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: E tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti.
16: Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye... Gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize geliyoruz.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Haydi gel, haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Ney diyor? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
8: Kasa.
9: Marul.
8: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Bu var ya bu.
13: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Haydi gel, haydi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
17: Çocuklar,
18: şoka gidelim.
17: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle Uygur'a gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok Uygur'a, hem şokta hem cepte şokta.
19: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
20: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
1: gazoz. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.
3: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
4: Express içelim. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Sadece durulan.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece Duru'la.

0: Güle güle oğlum.
1: Yolun açık olsun.
0: Sağ ol abla.

0: Ahmet abi. Güle güle Ahmet abi.
1: Sağ ol yavrum. Estağfurullah. Yolun açık olsun.
2: Güle güle Ahmet abi.

0: İşlerin rast gitsin inşallah.
1: Beklemeyin, gidin!
2: Unutma bizleri!
3: Güle.
1: Gider gitmez mektup yaz!
3: Güle güle abi!
0: Güle güle Ahmet abi!
2: Güle güle Ahmet!
3: Sakın mektup yazmayı unutma!
0: Güle güle Ahmet abi!
3: Yolun açık olsun!

Zeynep değilmiş, gelmemiş. Hayal görmüşüm. Bizleri unuttum, onu arayacağım. Gelirsem Zeynep'le geleceğim. Belki orada kavuşuruz garip. Uğurlar olsun.

0: söyleme.
1: Kocan nerede?
2: Bilmiyorum.
1: Hüseyin, şuna koçalık yap da görelim. Hadi bakalım.
2: Bırakın.

Niye ağlıyorsun Murat'ım? Ha yavrum, söyle bakayım niye ağlıyorsun? Ağlama yavrum. Bellerini yesinler senin. Canım benim. Hadi sus. Sus yavrum. Sus bakayım. Aferin sana.

0: Karın nasıl?
1: Sayende daha iyi Kadir abi. Allah razı olsun.
0: İyileşecek. İlaçlarını ihmal etmesin.
1: Sağ ol abi.

0: Ne kadar?
1: 7500.

0: Barına iyi bak.
1: Sağ ol da başımızdan eksik olma Kadir abi. Allah korusun.
0: İhtiyacın olursa söyle. Selamet yengemize.
1: Allah senden razı olsun Kadir abi.
2: Odama buyursun, bir iki kadeh içeriz dedi. Dikkatli ol Kadir abi, bir kelek olabilir. yukarı çıkıp öbür merdivenden aşağı ineceksin.
0: Beni Hasan'a götür.
3: Takip edin beni. Buyurun.

你想弄哪了？

0: da hile olmaz.
1: Var dedim.
2: Bizimkileri dövüyorlar.
0: Atın şunları dışarı.
3: Hüner'in iyi hakkı.
0: Aslında kullanmak istemezdim. Yeminimiz el vermez.
3: Meleğe selam, eyvallah.
0: Güle güle abi. Ha abi, salona bekliyoruz.
3: Geleceğim.

0: Nereye gideceksin Osman?
1: Eski inime, kurtlar yuvasına. Gidecek yer var mı ki başka?
0: 20 yıl hapislikten sonra yine o hayata dönmek akıl işi değil. Gene birini vurur, mahpusa düşersin.
1: Adam vurmam artık, canımı almaya girişmezlerse. İşim raconu korumak olacak.
0: Bak daha şimdi kurtuldun mahpustan, hürsün, başka yol tut, sessizce yaşa. Bırak kıyıcı olmayı.
1: Benim için hür olmuşluğun kıymeti yok Müslüm. Karımı kaybetmişim, çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok. Irmakta yuvarlanan taş misali sürüklenip durmuşum. Daha ne bekleyeceğim hayattan? Bu bedene, bu ömre yazık olmuş bir kere. Ne kurtarır beni Müslüm, ne kurtarır? Söylesene!
0: Benim fakirhanede beraber yaşarız Osman. Balık tutarız, gazete, simit satarız. Akşam rakımızı içip 3-5 konuşur, gürültüsüz yaşarız. Eskiden ben de senin gibi değil miydim ha? Söyle, değil miydim?
1: Müslüm, kurt kanunu nedir bilirsin. Dünya onunla yaşıyor işte. Yorulanı, düşen kurtu diğerleri parçalar, bitirir. Ayakta kalmalıyım. Vurucu, kıyıcı görünmeliyim. Yeni yetmenin biri nam olsun diye çekip vurur adamı.
0: Bileğin zorlu, silahın şaşmaz, gözün pekti. Erkek elin titremezdi eskiden. Lakin kocadın Osman, artık ne yapabilirsin ki?
1: Doğru, bittim, çürüdüm, eski gücüm yok. Çok güreş tutmuş, yorgun bir pehlivan gibiyim. Bitmişim. Yatmaya gelirim gece. Al şunu, diğeri uğrayacağım.

0: Oh, Osman! Geçmiş olsun, kurtuldun demek. Desene koca kurt yuvaya döndü.
1: İçeri düşmeden önce bir hesabımız vardır affet. Önce onu öde.
0: Unutmamışsın. Para kolay. İki mislini veririm sana. Gel birkaç kadeh yuvarlayalım. Çok arattın kendini. Sana ihtiyacım var Osman.
1: İyi. Ama adam vurmak yok hesabımda artık. Racon'u korurum o kadar. Canıma kastetmeyen düşmanım bin yaşasın.
0: Yusuf, İzzet, ne duruyorsunuz oğlum? Sarhoş olmak gerek. Kurt inine döndü artık.
2: Kadir abi!
3: Okula mı?
2: Evet Kadir abi.
3: Dersler nasıl?
2: Sayende iyi gidiyor abi. Senin gibi olabilsem.
3: Oku da benim gibi olmayı istem. Yalnız değilsin hiç olmazsa. Anan da var, baban da. Benim neyim var Erkan? Oku kardeşim. Memur ol, mimar ol, bir şey ol. Sırtını devlete ver.
4: Merhaba Kadir abi!
3: Devlet peşinde olmaz.
5: Merhaba çocuklar.
3: Özenme bana. Benim kedimden başka neyim var?

Acıktın değil mi? Sen de benim gibi yalnız. Neler oldu biliyor musun? Fakat anlatacaklarımı kimseye söylemeyeceksin. O kızı bugün gene gördüm. Ama ne yaklaşabilirim, ne de bir şey söyleyeyim. Senle biz, annen, daima yalnız kalmaya mahkumuz.

0: Ne var Ahmet?
1: Kadir abi, Hatice ablanın kızı Zeynep ağaca asmış kendini.
2: Yavrum! Yavrum benim!
1: Sakin ol!
2: Yavrum! Yavrum! Kaderim!
0: Sebep neymiş Hatice abla?
2: Fukaram tecavüze uğrayıp hamile kalmış. Bizden korkusundan asmış kendini.
1: İşte mektubu Kadir abi.

0: Canım annem, affet beni. Başıma gelen o korkunç olay olmasaydı hiç üzmez ağlatmazdım seni. Oturduğu ve çalıştığı yer yazılı Haluk meğer ahlaksız, kumarbaz, kadın düşkünü, kız düşmanıymış. Gözyaşımı aldırmadı, alay edip kovdu beni. Affet beni anne, kızın Zeynep.
1: Haluk burada mı?
2: Yok beyim. Yazıhanededir belki.
3: Hadi bakalım canım.

0: Haluk sen misin?
1: Benim. Ne olacak?

Uh-huh.

0: Kimsin sen?
1: Adım Kadir. Bu şunu ifade eder, bir daha işime karışma ihtiyar. Yarın öbür gün o iti ayaklarının önüne atacağım, bilmiş ol.
2: Üzülme delikanlı. Erkeklik bu. Dayak da var, dövmek de.
3: Bunu onun yanına bırakmam.
2: Biliyorum. Ben de düşmanım ona zaten. Bak, sana yardım edeceğim.
3: Nasıl yardım edeceksin?
2: Dinle, iyi dinle beni. Söylediklerime kulak ver.
4: Bir dakika. Tutmasalardı gazinodaki adamın canını alacaktı. Durun. Mert, dürüst bir insansın Kadir abi. Affet, affet beni. Yendim sana. Tuzak yemi. Seni vuracaklar Kadir abi.
1: Kim?
4: Pavyonda dövdüğün, öldürmek istediğin adam.
1: Keyfine bak.

0: Sizleri bir yerden gözüm ısırıyor ama.
1: Sizi bir yerden gözüm ısırıyor. Ne yapacağız şimdi?

0: Kim gönderdi sizi?
1: Dur, söyleyeceğim. Haluk Bey.
0: Evde mi Haluk Bey?
1: Hayır, bizi Emirgan'ın üstündeki çamlıkta bekleyecekti.

Yeni bir kız düşürmüşsün hırz düşmanı. Sen çekil bacım.

0: Gel bakayım. Kadir abinin sana selamı var Melek. Yakında buraya gelecekmiş ya.
1: Kadir abi.

0: Ne oluyorsun Osman?
1: Geçmişi, eskiyi hatırladım bir an. Gençliğimi gördüm. Rafet'in yerinde bir delikanlı gırtlağına yapışmıştı birinin. Zor aldık elinden herifi. Dedim kendi kendime, Osman, al sana gençliğin. Senin gibi haraç alıyor, vuruyor, kırıyor dedim.

0: O iti ayaklarının dibine atacağım demiştim. Sözümde durdum.
1: Dur delikanlı! Kanın fazla ateşli deli yiğit. Eskiden ben de öyleydim. Vururdum, kırardım. Sonu kan, gene aynı kan. Bak, delilendiğim zaman bu durdurur beni. Tabanca denen meret çocuğumu kaybettirdi bana. Oğlum yaşıyorsa sen yaşta olmalı. Sevdim seni, yiğit adamsın. Bir kurşuna gitmek yahut mahpusa düşmek istemiyorsan bırak bu yolları.

0: Ölüyü ne yapacağız?
1: Bakarız bir çaresine.
2: Komiserim, tahkikatımız son olayları Kadir'in, Rafet'in, İlyas'la Recep kardeşlerinin çıkarttığıdır.
1: Biliyorum.
2: Neden yakalamıyoruz öyleyse?
1: Gençsin, heyecanlısın. Suçluyu adalete teslim için delil şart. İçlerinde tam 10 polisimiz var. Bir iki güne kalmaz hepsini yakalayacağız.
2: Anlıyorum efendim.

0: Size bir doktor çağırayım.
1: Doktor istemez. Polise de haber verme.
0: Peki ama neden? Göz göre göre ölecek misiniz?
1: Hayır. Sivri uçlu bir bıçak, kolonya getir. Kurşunu çıkartacağım.
0: Ama...
1: Dediğimi yap, hadi.

0: Gidiyor musunuz?
1: Gidiyorum.
0: İyileşmediniz daha. Kalabilirsiniz burada.
1: Gitmeliyim. Senin başında kalacak olursam dedikodu çıkar, kirlenirsin.
0: Kulağımı tıkar, duymam.
1: Kimin kimsen yok mu?
0: Yok. Annem çok küçükken ölmüş. Babam da geçen sene öldü. Baba mesleğidir diye balıkçılığı bırakmadım. Güneş doğmadan kalkar balar çıkarım.
1: Niye bana yardım ettin?
0: Yaralıydın. İhtiyacın vardı yardıma. Üstelik kapımın önündeydin.
1: Ya ben kötü biriysem? Ya sana bir kötülüğüm dokunursa?
2: Demek bizi ispiyon eden sendin. Bunu ödeyeceksin.
3: Affet beni!
2: Korkma, affettim zaten.

0: karşı artık birleşmenin zamanı gelmiştir. El birliğiyle düşmanlar ortadan kaldırılacaktır. Şimdi ilk işimiz Haraççı Kadir'i yok etmek. Arkasından İlyas'la Recep kardeşler. Sonra da Çolak Cemil. Kadir'i ortadan kaldırmak için bir tek çıkar yol var. Hepimizin tanıdığı Osman'ı Kadir'in üstüne salmak. Biz de bu suretle işe karışmadan o itten yakamızı kurtarmış oluruz. Bu iş için de Osman'a büyük para vermek lazım. Verir misiniz bu parayı arkadaşlar?
1: Kabul.
2: Kabul. Evet, kabul.
0: Kabul. Kabul mü?
3: Kabul.
0: Peki, ben de o zaman Osman'la konuşurum.

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin Nemlendirici Krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
8: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
9: Bari kötü ayrılmayalım.
8: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
10: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
11: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Almanya'dan bir balık adam elbisesi, bir de tüfek getirdim sana.
16: Sağ ol Aran abi.
15: Hadi işine.
17: Hoş geldin.
15: Hoş bulduk.
17: Hoş gelmişsiniz.
15: Sağ ol.
18: Beğendin mi? Benim gücüm bunları almaya yetmez. İlahi kızım, sen istedikten sonra...

0: Kaçtı! Gözümle gördüm, kaçtı!
1: Kim?
0: Metin, Hayri Bey'in oğlu Metin!
2: Başını bir yerlere çarpmış, ağır bir sinir krizi geçiriyor.
1: Kız mı yoktu sana bu memlekette? Yok baba! Hülya'dan başkası yok! Elimde değil, çok seviyorum onu!
3: İyice bak!
0: Hayır efendim, yanılmış olacağım.
3: Yemin eder misin?
0: Ederim.
4: Hayri Bey'in korkusu iliklerine işlemiş herkesin. Hepsinin işi onunla.
5: Önce kardeşim, şimdi de ben. Her şey onların istediği gibi mi olacak?
6: Metin benim tek evladım.
3: Kimse kimsenin gönlünü alıp veremez.
7: Kahır, yarın 16.15'te TV4'te.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. Go!
13: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
14: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
15: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Aldida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Siz görmeseniz de kir ve küf, buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
17: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Gold Copy 400 yaprak fotokopi kağıdı 100 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
18: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
13: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
14: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: Süper Kumbara başlıyor.
21: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
22: Ben.
23: Kral Şakir.
24: Armut piş ağzıma düş.
21: Dört arkadaşımızla birlikte...
24: Stay diyor. Ay dilimin ucunda.
21: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
24: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
21: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
25: Ben.
26: Botanik.
25: Abacus.
24: Kasa.
25: Marul.
24: Kumbara.
21: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
27: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
28: Adriana duşta da sadece duruluyor.
29: Sadece duruladım. Sen de durula.
28: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
30: Haydi gel, haydi
31: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
30: Express içelim.
32: Parasının kıymetini bilenler.
33: Biziz. Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
34: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
33: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar

0: etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
0: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
0: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Bugün anneme onu gösterdim.
3: Şaka.
2: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
4: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
5: Beğendim.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Haydi gel.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: çamaşır ritüeli. Önce yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Şoka gidelim.
2: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
7: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
8: Sadece duruladım, sen de durula.
7: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
9: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
10: Obseso.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Mavi bir zürafa mı?
14: Vay, konuşabiliyor musun?
13: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka. Bir pelerine ne dersin?
14: Evet.
13: İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.

0: Gidiyor musun?
1: Ha.
0: Kanlı, o gömlekle gitme. Bunu almıştım sana.

Ay,

0: να σας σωμαίνε. Meleği iyi gördüm.
1: Kafi değil mi komiserim? İki yerde çıkarılan ceset aynı şeyi gösteriyor.
2: Suçüstü yakalamak en kuvvetli delildir. Toplantı yaptılar, birleştiler ve birbirlerine savaş açtılar. İçlerinde 10 arkadaşımız var demiştim. Her şeyi biliyoruz. Hepsini yakalamak bir gün meselesi.
0: Rafet evde mi?
3: Evde.
2: Ne istiyorsun?
0: Dükkanda bulamadım seni, hazır mı?
2: Bundan böyle aracın kesik Kadir.
0: Adam olmaya başladın Rafet. Lakin ben alırım.
2: Zorla mı?
0: Ya iyilikle ya zorla alırım.
2: Delikanlı! Ben varken bu kapıdan haraç alamazsın. Bilmiş ol.
0: İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Yarın geleceğim, hazır et parayı.
2: Sağlam delikanlı.
0: Fatma.
4: Geldin. Geleceğini ümit etmiyordum.
0: Sana elbise aldım.
4: Bir sıkıntın var senin. Konuşursan rahatlarsın. Derdini demeyen derman bulamazmış.

0: Kaçıyor musun benden?
1: Kaçmam senden değil Fatma. Kendimden kaçıyorum ben.
0: Niye Kadir?
1: Babamı tanımadım hiç. Anam da yoktu. Ölmüş ikisi de. Yetimhanelerde şurada burada büyüdüm, yetiştim ben. Asıl adımı bile bilmiyorum. Kadir dediler, Kadir oldu ismim. Yetimhanede okula başlıyordum. Uydurma isimlerle nüfus kağıdı verdiler. Akrabam, hısmım yoktu ziyaret edecek. Bir oyuncak tabancaya sahip olmak için arkadaşımı yaraladım makasla. Sonra da korkup kaçtım.
0: Sonra?
1: Sonra köprü altında, sular dibinde yattım. Barın birinde süpürgeci, bulaşıkçı oldum. Ömür uzun, yaşamaksa zor. Delikanlıydım. Silah tutuştururlar elime. Vur dediler vurdum. Kır dediler kırdım. Doğru yolu gösterenim olmayınca haraç alan, para karşılığında adam vuran biri olmuştum. Ama haksız yere can yakmadım. Yardım ettim. Zorum kanunsuz kazanan, kazandığıyla kanunsuz yaşayanlarlaydı. İnsan çocukluğunu yaşamalı. Ben bilye yuvarlamadım. Top peşinde koşamadım. Bir çarktır kanadında yuvarlandım durdum. Yuvarlanan, sürüklenen yalnız bir adam.

0: Ben de seni arıyordum Kadir abi. İyi ki geldin.
1: Hayrola, ne var?
0: 3 kişi Meleğin kolunu kırmış. Bütün adamlar sana karşı birleştiler. Yanındayım Kadir abi. Kafalarını kırmalıyım onların.
1: Senin bakacak bir ablanla Melek var. Bir de yuva kuracağın nişanlın. Bu dava benim davam, benim meselem. Sen karışma. Güzel. Dediğim şekilde hareket edeceksiniz. Kız çok işimize yarayacak. Kadir'e öyle bir oyun oynayacağız ki dünyasını şaşıracak. Hadi göreyim sizi.

0: Bileğinde silahında zorlu delikanlı. Ama her zaman beni böyle avlayamazsın. Gecikmem. Şimdi sen de dikkatli ol. Ben hayatta yenilmedim. Bunu yanına bırakmam.
1: Alev orduysa arşın burada ihtiyar.

0: Osman, eline ne oldu?
1: Kurşunu şaşmaz bir delikanlı işi.
0: Kim? Bahsettiğin o delikanlı mı?
1: Evet o, Kadir.
0: De bakalım, çıkar şu baklayı ağzından.
1: Müslüm, bu delikanlıyı yitirip de bulamadığım oğlum Murat.
0: Oğlun mu? Murat mı?
1: Oğlum ya, küçüklüğünde öptüğüm benleri, sağ bileğindeki o üç beni gördüm. Gördüm.
0: Murat, ben senin babanım demedin mi? Sarıp bağrına basamadın mı?
1: Diyemedim. Bağrıma basamadım Müslüm. Rafet'le iki adamın önünde nasıl derdim? Yaşamak belasına, oğlumun yaşaması için ses çıkaramadım. Kadir değil Murat'sın diyemedim. Kucaklayamadım.

Fatma! Fatma! Fatma! Fatma! Fatma! Fatma!

Gelinlik almıştım sana. Dövüşmekten, vuruşmaktan, her şeyden vazgeçmiştim. Senle yalnız ikimizin olacağı bir dünya kurmayı düşünmüştüm. Kalk Fatma. Kalk.

0: Osman nerede?
1: Yok.
0: Nereye gitti?
1: Evine gitti.
0: Kim?
1: Kadir.
0: Fırla düş peşine. Ne yapacak, ne olacak öğren.

0: Öleceksin ihtiyar. Çamurun göbeğindesin ama benim bela olduğumu anlamadın.
1: Delikanlı.
0: Nasıl yaptın? Nasıl öldürdün Fatma'yı?
1: Ben mi? Fatma da kim?
0: Bırak numarayı.
1: Delikanlı, ben 20 yıldır kimseyi öldürmedim. Öldürecek de gücüm yok.
0: Bu senin değil mi? Fatma'nın cesedi yanında buldum.
1: Tuzak bu. Benimki burada. O benzeri.
0: Minare çalındı, kılıfı hazırlandı. Kimi kandırıyorsun sen?

0: Vur, öldür babanı Murat. Acıma, öldür babanı Kadir.
1: Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
0: Babanım Murat, öz be öz babanım Kadir. Sağ bileğindeki benlerden tanıdım seni. Rafet'ten parayı alırken o üç beni gördüm.
1: Sen usta bir yalancısın. Kiralık adam yerine palyaço olmalıydın.
2: Dur delikanlı! İnan baban o. İnsan babasını öldürebilir mi?
0: Öldür Murat. Acıma Kadir. Ama yalancı değilim ben. Babanım senin. Bak, benim bileğimde de seninkilerin aynısı var. Bütün sülalemizde vardır bu üç ben yan yana.

0: Baba.
1: Oğlum. Muradım. Yavrum. Oğlum. Yavrum benim.
0: Babam.
2: Ben gidiyorum oğlum.
0: Nereye baba?
2: Seni ortadan kaldıracaklardı, hesap sormaya.
0: Hayır baba, kal, bu benim işim.
2: Olmaz, bırak da kocamışken bir de oğlum için silaha sarılayım.
0: Gidemezsin baba. Ben varken senin gitmen olmaz. Gencim, Atik'in üstesinden gelirim.
2: Gelirsin, bilirim. Ama en az 40 kişiler, birleştiler.
0: Koca dünya olsalar karşımda hepsini bitiririm.
2: Beraber gidiyoruz o zaman. Seni yalnız bırakmam.
3: Baba oğul, koca bir ordu oldular. Karşılarına çıkan şimdi ayvayı yedi.
4: Gözlerimle gördüm abi. Osman baba, Kadir'in öz be öz babası.
3: Ne? Ne diyorsun? Demek Osman Kadir'in babası ha? Aferin. İyi iş gördün. Şimdi onlara öyle bir oyun oynayacağım ki. Sen acele pavyona git. Çocuklarını topla. Ben planı hazırlayacağım. Benden evvel bekleyin. Oraya haber bırakacağım. Rafet evde mi?
5: Yok.
3: Nereye gitti?
5: Sahildeki fabrikaya gitti.

0: Kadir, Osman, oyun burada bitecek. Baba oğul leşinizi uyuz köpeklere yedirteceğim.
1: Hazır mısın baba?
2: Hazırım Murat.
3: Thank you.

0: Ne işin var Hakkı buralarda?
1: Sana yardım etmeye geldim. İşte silahım.
0: Sağ ol ama bu benim işim. Sen dön.
1: Ölmek var, dönmek yok Kadir abi. Beraberiz bu işte.
0: Ablan, nişanlın Melek, onlar ne olacak?
1: Fark etmez Kadir abi.

0: Al başına cezayı işin yoksa!
1: Buralarda ne işi varmış?
0: Bilmem.
2: Her gün, ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
0: Geldi mi davet kağıdın?
3: Cebimde kapı gibi. Heidelberg'de Tiftruk matbaası.
4: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla!
5: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
6: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
0: Yok, evde bulunsun. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Zeynep'i sokaklara bırakamam, insan geçinen canavarlara parçalatamam.
4: Ya ne yaparsın?
0: Evlenirim be!
2: Avustralya hikayesi kapandı demek.
0: Yo, beraber gideceğiz Zeynep'le.
5: Çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek.
0: Kız mı oğlan mı?
5: Oğlandı. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
0: Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler.
7: Umut Dünyası, birazdan TV4'te.
8: Hazırsan, seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin, L'Oréal Paris'ten.
9: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market. Carrefour.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
8: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Abi motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
15: Kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
16: Peki. İsminiz Zeynep değil mi?
17: Aradığınız benim. Etrafa çok borçlandım. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
16: Acaba yarın bana çiftliği gezdirmek ister miydiniz?
17: Fakat ben...
15: İster tabii.
17: Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.
18: Her şey senin başının altından çıktı.
19: Tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup...
20: Kalbimdeki acı yarın 18'de TV4'te.
21: Hayrola çocuklar?
22: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
21: Anlamadım.
22: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
23: Buna tıkladığınızda oluyor.
22: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
21: Bilmem mi?
22: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
21: Turkcell çözüm gücü.
22: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
21: Turkcell çözüm gücü.
22: Ha, Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
24: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
22: Ne diye diyor? Şak diye. Vallahi bravo Turkcell'e.
21: Turkcell çözüm gücü.
22: Ne yapacağız biz şimdi?
21: Hadi gelin benimle.
25: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
21: Turkcell'lerin yanında...
26: Türkcell'in çözüm gücü var!
27: Mavi bir zürafa mı?
22: Vay, konuşabiliyor musun?
27: Evet, benim.

0: sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka. Bir pelerine ne dersin?
1: Evet.
0: İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Pritz Stick yapıştırıcı 109 lira 99 kuruş, pastel boya 139 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
4: Doğrusu Carrefour'sa.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Kalan sıcağız bu sıraya daha.
2: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuk mu, Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
16: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
15: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
16: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi.

0: peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Hayrola çocuklar?
3: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
5: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
8: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
9: Turkcell'in çözüm gücü var.
10: Adriana duşta da sadece duruluyor.
11: Sadece duruladım. Sen de durular.
10: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
14: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Bakın,

0: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Dede ne yapıyorsun?
12: Dedeciğim, senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım.
13: Durdurabiliyorum tüketimi.

0: Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
1: Bebeğim, ne olur kurtar beni.
2: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'ten kampanyalara katılın.
3: Ayt!

Ha ha ha!

0: Murat, bana özlediğin sözü söyle.
1: Baba. Babacığım.
0: Oğlum, bir tanem, Murat'ım.
1: Baba. Babam benim.

0: Bari sen uyanma. Tadını çıkart sabah uykusunun.
1: Hey!
0: Çekil oradan! Sana diyorum! 40 paralık aydınlığım var zaten! Allah kahretsin! Hadi, ayıl bakalım! Camı yaptıracaksın, hiç aklım ermez! Hadi, aç gözlerinle yürü! Yürü! Al başına cezai işin yoksa!

0: Kandili geç söndürmüşsün abi. Bir göz atmayacaksın mı? Bırakır mı matbaamı? Neredesin bu saate kadar? Ben bu yaşımda üstelik mal sahibiyken sabahın 7'sinde dükkan açacağım, sen 8'e 20 kala lütfen teşrif edeceksin. Böyle beleş nerede varsa söyle hemen gideyim.
1: Hiç geciktin mi bugüne kadar?
0: Elbet gecikmeyeceksin. Bir daha geç kal da göreyim. Çıkar şu provayı. Duymadınız galiba, hala sallanıyorsunuz. Bak çabuk şuna, tasih varsa hemen yapsınlar, baskı yavaşla. Angaryacılar! Sizin yaptığınız işi tek başıma yapardım, öyle kurdum bu matbaayı.
2: Bilmeyen de saray zanneder, yarabbim.
3: Bir tutturursam en aşağı 300.000 liram var. Ama Beşiktaş'la Fener'e güvenemiyorum. İkisi de deplasmana
0: gidiyor. Hayvan herif! Haftalığını Fener mi veriyor yoksa ben mi veriyorum? Harfleri temizle, merdaneyi sil, benzini idareli kullan yoksa gözünü patlatırım. Boyayla kağıt almaya gidiyorum, başınıza buyruk sallanırsınız şimdi.
2: Sen gidip kurtulacaksın. Bizim çekeceğimiz var bu moruktan. Beddualı mıyız, neyiz?
4: Abim, ver benim piyazı!
5: Geldi beyim, geldi.
1: Tamam beyim. Ha, ver, ver.
5: Buyur abicim, buyur.
1: Bana.
5: Buyur abim.
6: Haftaya yolcuyum arkadaş. Tren düt dedim ayrılısıyla tamamdır.
1: Geldi mi davet kağıdın?
6: Cebimde, kapı gibi. Heidelberg'de Tiftruk matbaası. Saatte 3 Deutschmark yevmiye. Günde eder 96 fanganı.
7: Doldu benim 1,5 porsiyon köfte. Geliyor abi. Biraz sende olsun da fiyata getir.
6: Tamam, afiyet olsun.
1: Tamam, eyvallah.
4: Atlı koştur, irmik helvası. Geldi beyim.
2: El oğlu birer ikişer gidiyor, sen Avustralya davasına otur bakalım.
8: Yol paramı tamamladın mı, goodbye.
2: Peynir ekmekle yiyeyim o İngilizceni.
8: Lisan dersine ayıracak param olsa orada kazancım bir misli daha fark edecek ama. Kendi kendime çat pat anca söktürüyorum.
2: Boş ver Avustralya memleketini. Madem gitmeyi kafana koydun, kardeşini dinle, atla git Almanya'ya.
8: Kaçtır söyledim sebebini.
2: O palavralara inanma oğlum. Günde 300 lira yevmiye, bedava lojman, 10 liraya bir kilo et. Masal. Dünyanın öbür ucu. Kim ispat edecek yalan olduğunu?
8: Sen niye gitmiyorsun Almanya'ya?
2: Bana bakma. Herkesin bir hesabı, bir dümeni var. Buyurun beyim.
9: Davetiye bastırmak istiyorum.
2: Hay hay.
9: Buyurun oturun. 300 tane olacak.
2: Tabii. Buyurun, istediğiniz örneği seçin. Oğlum, bana bir kahve söyle bakayım.

0: Şu fena değil. Zarfların arkasına da ŞM harfleri istiyorum. Majüskül iç içe.
1: Kızımız Şermin Uycan ile oğlumuz Mümtaz Dilekçi'nin... biz kendimize ne zaman böyle bir şey basacağız? Fabrika kızı falan hikaye, dalga hep. Elimiz boş kalmasın diye. Elbet bir zengin kızı kafesleyeceğim. Hususi araba, apartman... 12'den vuracağım elbet.
2: Eyvallah patron.
1: Doğruca eve mi gene?
2: Evet.
1: İki parti bulamazsaydık pasaj...
2: Olmaz.
1: Bir defa da elin cebine gitsin be. 5-10 lirayla yol paran bozulmaz oğlum. Bana bak, fabrikanın önüne gidelim öyleyse. Benimki açıkça gülmeye pas vermeye başladı. Bir tane de sana araklarız ha.
2: Sen durma, koş.
1: Kızı tavladın mı lokanta, sinema? Masraf olur tabii, değil mi ha?

0: akşam dublaj filmi oynuyoruz. Aşk filmi ama istediğin kadar Avustralya, denizler, adalar, bayılacaksın. Havalar da kötü gidiyor. Bahçenin üstünü borç aç kapatıp kışlağa çevirsem diyorum. Geliyor musun akşama?
1: Yağmur yağmazsa.
2: Selam abicim.
1: Merhaba Yusuf.
2: Acele kayıntı yapıp bilardo salonuna koşacağım. Televizyonda maç varmış ha.
1: Ben de hemen yatağa.
2: Allah rahatlık versin.
3: Merhaba abicim.
1: Merhaba Eczacı.
4: Merhaba Ahmet.
1: Eyvallah Rıza.
5: Hayırlı akşamlar evlat.
1: Sağ ol Nuri baba.
5: Sen de.
6: Ahmet tut getir şu haylazı. Yapış kulağına Allah sen.
7: Ne var be, oynamayacak mıyım?
6: Oraya gel diyorum.
7: Gelmeyeceğim.
6: Ah gelemez o. Sesin tıkansın. Tövbe tövbe estağfurullah.
1: Hava karardı mı kendi gelir eve.
6: Ayda bir pabuç parası, pençe parası. Yo, baş edemeyeceğim bu asiyle. Anası babası Almanya'da çalışacak. Ben de burada bu yaştan sonra torun kahrı çekeceğim. Metin, Metin diyorum sana.
7: Sus be, gelmeyeceğim işte. Ver pası bana.

0: Gitmedi mi sen? Yatacak mısın da? İyileşmedin mi?
1: Üşüyorum.
0: Niçin kaçtın evden? Annen baban meraktan çıldırmışlardır. Bir şey değil, benim de başıma iş açılır. Ben de yardım ederim yürümene, caddeden bir arabaya bindiririm seni. Hacer abla! Çabuk abla, kızın durumu kötü!
2: Hangi kız?
0: Hasta, hem terliyor hem titriyor, bir adım attı düştü bayıldı!
2: Ne kızı be, nerede şimdi?
0: Odamda yatağında yatıyor,
2: koş! Senin odanda yatağında ne işi varmış kızın? Soğuk soğuk terliyor, üşütmüş bu, donmuş!
0: Pencerenin dibinde bulduğum zaman sırılsıklamdı, camı da kırdı.
2: Kimin nesi acaba, buralarda ne işi varmış?
0: Bilmem, sormadım.
2: Daha önceden mi tanıyordun?
0: Daha önce nereden tanıyayım?
2: Annesi babası karakollardadır, başına bir şey gelirse sana da hesap sorarlar.
0: Göz göre göre yağmur altında bırakamazdım ya! Allah Allah!
2: Sırtına yünlü bez koyalım, ayaklarına da sıcak su şişeleri.
0: Isıtırım şimdi.
2: Ben de nane limon kaynatayım, getireyim. Bir güzel terlesin, sabaha bir şeyi kalmaz.

Yapmadım Esther. Ay! Vallahi doğru söylüyorum. Ne olur. Ne olur yalvarırım inanın.

0: Nasılsın bakalım?
1: Sağ olun, daha iyiceyim.
0: Kim giydirdi bunu?
1: Hatırlayamıyorum.
2: Çok ateşi vardı, su gibi de terlemişti, ben giydirdim.
1: Başım dönüyor birazcık. Ay.
0: Onca ateş üşütme kolay mı? Halsiz düştün, yataktan kalkmayacaksın bugün. Et, süt, yumurta, kuvvetli gıda lazım bu kıza.
2: Ne lazımsa sana zahmet alıver abla.
0: 20 lirayla ne alınır, dünyadan haberin yok mu senin?

0: Sen işe gecikmedin mi?
1: Eşekbaşı mıyım burada? İşçi miyim, patron muyum, çırak mıyım, ne haltım? Her gün, her gün, ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim. Senin gibi kaç tanesi kapımda iş bekliyor? Kendini adam mı sanıyorsun?
2: Affedersin.
1: Affetmem! Bu gece tam 2 saat fazladan çalışacaksın. Bir daha da geciktin mi hiç gelme. Alo! Evet efendi, Yalçınöz Matbaası. Ben Fuat Sami. Buyurunuz. Evet! Hemen geliyorum. Muhasebe cetvelleri varmış, 20.000 baskı. Arayan olursa öğlene vur diyeyim.
3: Tamam patron. Gece uyumadın galiba.
2: Uyumadım.
3: Bir tarafa mı gittin? Habersiz mi iş tutar insan?
2: Evdeydim. Bir kız var evde. Ha? Hasta! Teriydi, ateşiydi, ıhlamuruydu derken sabaha buldum.
3: Nasıl bir kız, güzel mi?
2: Farkında değilim.
3: Etli butlu mu? Nereden düştü?
2: Yemeği, eti, sebzesi 50 liradan çıkardı beni. Bir de sen sorup durma.
3: İyi oldu, ayağına bir pantolon almaz mısın? Papucunu bile boyatmaz mısın? Meheldir sana.
2: Merhaba Rıza!
4: Gecikmişsin bu akşam.
2: İş vardı, biraz çalıştım.
4: 1-2 yudum çekiver, yorgunluğunu alır.
2: Sana afiyet olsun, yatacağım.
5: Hoş geldiniz.
2: İyi misin?
5: Çok, çok daha iyiyim. Siz bir de Hacer abla olmasa ne yapardım kim bilir. İyiliklerinizi hiç unutmayacağım. Bütün gün hiç sesi çıkmadı, kıpırdamadı, sizi seviyor. Sizi görünce ötmeye başladı.

0: Yemekleri ısıtayım.
1: Yeter zahmetin yorgunluğun abla, ben hazırlarım her şeyi.
0: Yukarıda bir işim yok zaten. Metin! Metin! Üf, ya kediyi kovalıyor, yahut da top oynuyor. Metin! Metin diyorum, Allah canını az, tövbe yarabbim!

0: Sen yat!
1: Kimseniz yok mu? Bir yardım edeniniz?
0: Yok.
1: Anneniz, babanız?
0: Yok. Anasız büyüdüm sayılır. Babam da 2 yıl önce öldü.
1: Başınız sağ olsun.
0: Tabağın altına ser. İsmin neydi?
1: Zeynep. Sizinki?
0: Ahmet. Matbaa üstesiyim.
1: Güzel bir meslek.
0: Güzeldir.
1: Kuşun ismi ne?
0: Garip, hasret, umut. Ağzıma hangisi gelirse.

0: Her şeyden umudumu kesmiştim. Ölmüştüm belki de. Böylesine iyi insanlar olacağı aklımdan bile geçmiyordu.
1: Niçin kaçtın evden? Dönünce ne diyeceksin annene babana? Sana soruyorum.
0: Annem babam yok. İkisini de hiç görmedim, tanımadım. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm. Orada herkes benim gibiydi. Hiçbirimizin anası babası yoktu. Hepimizin adı ya Zeynep, ya Fatma, ya Ali, ya da Mehmet'ti. Gerçek adını bilmeyen, hiçbir arayanı soranı olmayan, okşanmak, sevilmek için sıra bekleyen, yapayalnız, kimsesiz çocuklardı. İçimizden birini seçip almaya gelirlerdi bazen. Kucaklarına koşuşurduk. Kendimizi beğendirmek için çırpınırdık. Bir evde sıcacık bir odada olmak, güzel giyinmek, iyice doymak için, birisine anneciğim, babacığım diyebilmek için, şefkatli bir göğüse yaslanıp uyumak için yapmayacağımız şey yoktu. Kimimiz el öper, kimimiz şiir okur, kimimiz dans ederdik. Biraz sevgi, biraz merhamet için herkes marifetini gösterir, kendini beğendirmeye çalışırdı. Beni hiç kimse istemedi. Ortaokula kadar öksüzler yurdunda yaşadım. Sonra bir gün ayrıldım oradan.
1: Madam Esther kim?
0: Nereden biliyorsunuz Madam Esther'i?
1: Bütün gece ismini sayıkladın. Yalvarıp durdun.
0: Beyoğlu'nda, Aynalı Pasaj'da düğmeci dükkanı vardı. 1,5 senedir orada çalışıyordum. Aksi, sert, çatmak için bahane arayan bir kadındı.
1: Tıpkı Fuat Sami gibi desene.
0: O kim?
1: Patronum. Ne yaptı sana Esther?
0: Evvelki gün para verdi. Toptan düğme, kurdele, ibrişim almaya gönderdi. Yolda ya da dolmuşta düşürmüşüm parayı, belki de çaldılar bilmiyorum. Ölesiye bir korkuya kapıldım önce. Deliler gibi arandım. Sonra da dönüp anlatmaya mecbur oldum.
2: Yalan söylüyorsun, çıkar paraları!
0: Vallahi kaybettim, yalvarırım, inanın bana!
2: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla! Seni hırsız soysuz! Çıkar paraları diyorum, yoksa yebertirim!
0: Çalmadım, hırsız değilim ben!
2: Yalancı köpek, nankör, puh!
0: Çalmadım, arayın isterseniz!
2: Kim bilir nereye sakladın, hırsız... Polis! Polis çağırın! Polis! Polis! Hapsettireceğim seni, süründüreceğim!
0: O korkuyla nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Bütün geceyi sokaklarda yürüyerek geçirdim. Arkamdan gelecekler diye korkuyordum. Karanlıktan korkuyordum. Erkeklerden korkuyordum. Polis arıyordur beni. Hala korkuyorum.
1: Evini biliyor muydu Esther?
0: Evim hiç olmadı benim. Dükkanın tavan arasında yatıyordum. Madame Esther para vermezdi. Karnımı doyurur, barındırırdı. Sonra yağmur başladı. Islandım, üşüdüm. Uykusuzdum. Açtım. Bir bahçeye girdim. Düşüp kalmışım. Gene de şansım varmış.

0: Gidiyor musun? Vedalaşmadan, bir teşekkür bile etmeden, öyle mi?
1: Uyandırmak istememiştim.
0: Kabahat bendeki, yardım ettim sana. Yatağımı verdim, yol paramı bozdum, niçin? Ne mecburiyetin vardı?
1: İnsanlık ettiniz.
0: Sen de aynı şekilde mukavele ettin maşallah. Hadi uğurlar olsun.

0: Bu haline bir yere gidemezsin, yatacaksın. İyileşmeden sokağa çıkarsan daha beter olursun.
1: Bu da ne, yeni moda mı? Kes saygısız herif! Her gün bir şey çıkartıyorsun. Şimdi de ıslık!
0: Farkında değilim patron, dalmışım.
1: O daldığın yerden çıkmasan da hepimiz kurtulsak. Kişleyip durmayın! Birinizin öbüründen farkı yok. Bir gün üçünüzü de koyacağım kapıya, köpekler gülecek halinize!
2: Şimdiden gülüyorlar, merak etme.
1: Basılanları paket yap, götür hemen!
3: Baş üstüne ustacığım!
2: Sormuyorsun dün akşamı?
3: Ha? Ne oldu?
2: Fabrikadan çıkışta gene güldü. Selam verdim hafiften. Arkasına baka baka yürüyüp sokağa sapmaz mı, küt diye düştüm peşine. Yaklaştım, kolunu tuttum, merhaba tatlım dedim.
4: Vim hiç olmadı benim. Dükkanın tavan arasında yatıyordum. Gene de şansım varmış.
2: Bizi dinlediğin yok bakıyorum.
3: Sonra ne yaptın?
2: Boş ver, aklın evdeki yavru kuşta. Hala sende mi kalıyor?
3: Evet.
2: Helal olsun be!
3: İyileşmedi henüz.
2: Peki, peki, bozulma. Uğurlar olsun Ahmet abi!
3: Eyvallah!
5: Hamal eyvallah. Lazım mı hamal?
3: Sağ ol!
5: Hastamız iyileşmedi galiba.
3: Yatıyor, çok halsiz.
6: Açık havaya çıkar arada bir, güneşlensin!
5: İyice de beslenmeli, dalak ciğer falan yemeli her gün.
3: Bir de sabun.
5: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
3: Yok, evde bulunsun.

0: Öğleden sonra iyi hissettim kendimi, boş oturmak istemedim.
1: Birdenbire fazla yorma kendini.
0: Bir ev için çalışmak, ev işi yapmak yormuyormuş insanı.
1: Bizim Filibeli'nin köftesi meşhurdur.
0: Ya. Ah, yemini verdim, suyunu da tazeledim. Önce kaçıştı, korktu ama sonradan arkadaş olduk. Bunlar çok güzel resimler. Çok güzel yerler.
1: Yakında gideceğiz garipliğe, oralarda yaşayacağız. Avustralya!
2: Çok uzak değil mi?
1: Önce aklımda bile yoktu. Almanya'ya gidecektim çalışmak için. Sonra macera diye yola çıkıp Avustralya'da Melbourne şehrine yerleşen bir arkadaştan gelen mektup fikrimi değiştirdi. Almanya'daki paranın 3-4 mislini daha rahat çalışarak daha kısa zamanda kazanıyorsun.
0: Bir mektupla mı verdin bu kararı?
1: Kitap, gazete, mecmua, ne buldumsa tercüme ettirdim, okudum. Hevesim, isteğim gittikçe arttı.

Bak, mesela arazi çok geniş ve boş. İnsan nüfusu ise az. Çalışacak insana büyük ihtiyaç var. İyi bir işçinin günlük kazancı bizim paramızla...

0: Bedavaymış. Kira evinde oturan pek az. 100 ailenin 70 tanesi kendi evinde oturuyor. Düşünebiliyor musun? Lüks bir gazinoda eğlenmek dert değil. Otomobil sahibi olmak yaya yürümekten daha kolay.
1: Keşke hemen gidebilsek. Hemen gitsen demek istemiştim.
0: Gideceğim. Vapur parası biriktiriyorum. Yarısı hazır bile. Uçak 15.000 lirayı geçiyor, vapur 4.000 lira. Ayda 200 lira ancak arttırabiliyorum. Yemeyecek, içmeyecek, giyinmeyeceğim. Orada 200 lirayı günde biriktirebilirim. Ayda 6.000, senede 72.000... 5 sene kalsam...
1: Gene dönecek misin?
0: Döneceğim tabii. Ama önce gideceğim, gitmeliyim.
1: Keşke param olsa. Verirdim, bir an önce giderdim.
0: Anlattığıma pişman etmedin beni.
1: Niçin edeyim?
0: Arkadaşlarım inanmıyor, dalga geçiyorlar.
1: Aa, yola çıkarken sen de onlara nanik yaparsın. Ben de yarın sabah gideceğim.
0: Önce bir iş bulacağız, bir de oda tutacak, sonra gideceksin. Bile bile sokaklara atamam seni.
2: Ne bu? Bu kefazelik nedir? Bordro tanzim cetveli, bordo tanzil cetveli olmuş. Nerede bunun tahsihi, provası?
3: Yazıyı ben dizdim ama provasına Ahmet'in bakması, tahsih varsa söylemesi lazımdı. Her zamanki gibi.
4: Dalgınlığıma gelmiş patron.
2: Hala basıyor, beni delirtiyor. Makineyi durdursana be adam! Seni boğsam değil, gırtlaklasam azdır. Haftalığından 2 yömye kesiyorum. Yarın da çalışıp yetiştireceksin.
4: Bu gece bitiririm patron, yarın pazar.
2: Pazar mazar, sana ne? Bir tarafa gittiğin mi var?
0: İki tost daha.
5: Peki abi.
1: Ben istemem.
0: İki de limonata, buz gibi olsun.

İşte şurada çalışıyorum. Şu mavi kapı. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Kapısıyla, duvarıyla, makinesiyle, mürekkebinin kokusuyla arkadaş oldum. Giderken bir kapısında, bir de makinenin önünde resim çektirmeli.

0: Onları can çekişir gördükçe içim fena oluyor.
1: Her pazarki işim bu. En ucuzundan eğleniyorum, hem de iki günlük yemeğim bedavaya çıkıyor.

0: Hacer ablaya da veririz değil mi? Mis gibi koktu. Metin'in de canı çekmiştir.
1: Sakın salıverme kediyi, bize bir tane bile bırakmaz.
2: İçeri gir, gir dedim. Hadi, hadi.

0: Canım içki çekti nedense.
1: Bakkal kapanmadıysa alayım.
0: Bugün her yer kapalıdır, otur. Çok mu lezzetli, yoksa bedava sirke baldan mı tatlıymış? Gene ne oldu?
1: Bugünü hiç unutmayacağım.
0: Ne yaptık ki?
1: Ömrümün en güzel pazarıydı.
0: Bunun için mi ağlıyorsun?
1: Böyle bir günü bir daha yaşayamam diye.
2: İbadet de gizli, kabahat da. Bir marifet yapmış gibi güle oynaya ortalarda dolaşıyor.
0: Ne demek istiyorsun Nuri amca, derdin ne?
2: Doğru değil yaptığın, hele sana hiç yakışmıyor. Hepimiz evliyiz, kimimizin genç karısı, kimimizin yetişmiş çocuğu var. Kızlarımıza kötü örnek oluyor.
3: Nuri babanın hakkı var. Güzel Ahmet, delikanlı adam karda yürür, izini belli etmez. Semtine söz getirmez.

Bize kesik bir yollar. Yatalak anam, kardeşlerim, zincirliyim. Hem de sakat bacağımdan. Şuraya bir kulübe çatı versem, gazete, mecmua, sigara, içki, pul falan da satsam bizlere yeter de artar.

0: Günaydın Ahmet abi.
1: Günaydın.
2: Kahvemi getir aman.
0: Peki, sen abicim?
1: İstemem.
3: Bize de iki çay, benden. Merhabalar.
2: Merhaba.
3: Gördün mü Avustralya afişlerini?
1: Evet, gördüm.
3: Bakalım ne hikayeler okuyacağız. Gazeteci dümeni bunlar, satış hilesi.
2: Kıskanma,
3: haritada
2: oğlum,
3: yerini bulamazken 20.000 kişi ne zaman gitmiş, nasıl gitmiş?
2: Olur mu?
4: Bitti mi sabah gevezeliği, iş başı yapmaya niyetiniz var mı?
1: Bir şey danışacaktım patron. İş isteyecektim.
4: İki iş birden mi yapacaksın? Mustafa'yı mı çıkarayım, Erol'u mu, yoksa ben mi defolayım?
1: Kendim için değil, Zeynep'e.
4: Zeynep de kim?
1: Bir tanıdık, yakınım. Yevmiyesi az da olsa fark etmez. Sizin tanıdığınız çoktur.
4: Bir de Zeynep çıktı başımıza. İşmiş yok bende. Nerede var onu da bilmem. Kim dedi ki ben iş bulma kurumuyum?
5: Kaça patlıcan?
2: Fiyatı üstünde.
5: 3 liradan olmaz mı?
2: Bizde pazarlık yoktur.
5: 1 kilo istiyorum. Yarım kilo da domates.
2: Hey, dur bakalım, çek elini ayağını! Seçmece olmaz!
6: Türkler Avustralya'da altın çıkartıyorlar. İstanbullu Sabahattin, Samsunlu Gündüz ve Ankaralı Tunç, armut büyüklüğünde altın buldu. Avustralya'da zengin olmanın en kolay yollarından biri de altın, gümüş gibi madenler bulmaktır. Bu şekilde zengin olmuş yüzlerce kimse var.
7: İstediğin kadar iş ve para. Dil öğrenmek isteyene ayda

0: 2800 Türk lirası. Çalışıyorsunuz, ayda ortalama 8000 lira kazanıyorsunuz. İngilizce öğrenmek isterseniz haftada 700 lira üste alıyorsunuz. Nerede? Avustralya'da. Oradaki Türklerin buraya bakılırsa Almanya solda sıfır dedikleri Avustralya'da.
1: Sen galiba haklısın arkadaş. Bu Avustralya meselesinde.
2: Nihayet dank etmeye başladı mı kafana?
1: İçimizde en uyanık senmişsin. Helal olsun sana. Oh! Tam havası. Beyoğlu'na çıkıp bir güzel rakı içerim.
2: Gelemem.
1: Masraflar benden. Hem Avustralya işini konuşurduk. Nasıl gidilir, kaç para lazımdır? Sen iyice bilmektesin. Elimi çabuk tutayım diyorum.
3: Zeynep bu değil mi? Güzelmiş.
1: Elbisem duman olmadan tüyüyorum ben.
4: Yağmurda ıslanmayasın diye geldim, bilirim acısını.
5: İyi ettin.

0: Birkaç sandık aldım ucuza. Yemek parasından artmıştı. Konsolda da örtüler buldum.
1: Burası barınaktı benim için. Şimdi eve benzemiş. Buyur abla.
2: Ya bu kız hemen şimdi çıkar gider, yahut evimi boşaltırsınız. Derhal diyorum, bugüne kadar sustum, sabrettim, bekledim, anlamadınız!
1: Neyi anlamadık?
2: Abi ne soruyor musun? Mahallede dedikodudan geçilmiyor!
1: Mahalleli kendi işine baksın!
2: Utanmadan dikleniyor musun?
1: Burası benim odam! Kirasını veriyorum, istediğim gibi yaşarım!
2: Yaşayamazsın, namus, ahlak denen bir şey vardır!
1: Bizim namusumuz senden sorulmaz!
2: Bana bak Ahmet efendi, bu ev benim evim, bu yaştan sonra adımı boynuzluya çıkaramam!
1: Lafını bil, iftira atma!
2: Ya çeker gidersiniz ya da polis çağırırım!
1: Çağır gelsin, polis ne der bana?
2: Dur abla!
1: Karışma sen! Avustralya'ya gidinceye kadar bu evden çıkmayacağım!
2: Yetişin üstüme yürüyor!
1: İyice aç kulaklarını! Git herkeslere de yetiştir!
2: Yüzünden daha çok belalara gireceksin!
1: O lafı bir daha edeyim deme! Zeynep'i sokaklara bırakamam, insan geçinen canavarlara parçalatamam!
2: Ya ne yaparsın?
1: Evlenirim be! Evlenirim! Evlenirim! Evlenirim.
0: Peki...
2: Ya ama niye daha önce söylemedin de bağırıştık? Ha vallahi aklımdan geçiyordu, birbirinize pek yakışıyordunuz. Çok sevindim! Allah Mesut bahtiyar etsin! Allah bir yastıkta kocatsın! Ah, pek fena oldum, pek!

0: Çabuk zengin olmak için iki iş yerinde birden çalışanlar varmış. Melbourne'daki Ericsson fabrikasında fazla mesai yapan bir işçi bizim paramızla haftada 3200 lira alıyor. Yola çıktığınız gün milyonersin abi. Zeynep şanslı kızmış.
1: Zeynep mi?
0: Evleneceğinizi duymayan mı kaldı?
2: Okudun mu bugünkünü? Adamın karısı da işe başlayacakmış. Bir de o çalışınca düşünüyor musun parayı? Niye ekşisin? Zeynep'le kötü bir şey mi oldu? Gitti mi yoksa?
3: Evlenmeye karar verdim.
4: Seni bekledim veda etmek için.
3: Gidiyor musun?
4: Evet.
3: Neden?
4: Beni dile düşürmemek için verdin o kararı. Sana minnettarım ama evlenemeyiz biz.
3: Neden dedim?
4: Ne zamandır para biriktiremiyorsun? Evlenirsek masrafın daha da artacak.
3: Nereye gideceksin?
4: Bana acıdığın için evleniyorsun, biliyorum.
3: Bir akşam karım Gürsel'i karşıma oturttum. Avustralya'ya gidiyorum. Gelmezsen yalnız giderim dedim. Karım, senden ölüme kadar giderim dedi. Gelir gelmez, ben Ford otomobil, karım buzdolabı fabrikasında iş bulduk. Ayda elimize 15 bin liradan fazla para geçiyor. Biz de böyle olacağız, ikimiz de çalışacağız. Senin yol paranı da biriktireceğiz.
4: Çok iyisin, merhametlisin ama gelmeyeceğim.
3: Sana duyduğum merhamet değil. Hiç değil.
4: Yalan!

0: Girme, burada çalışamazsın artık! Defol! Sana söylemiştim! Bugünkü yevmiyeni de kesiyorum!
1: Evleniyorum patron!
2: Ne yapıyorsun?
1: Çok yakında nikahım var!
2: O Zeynep dediğinledir mutlaka! Son zamanlarda iyice şaşkındın, bir halt edicin belliydi!
3: Davetiyenin en fiyakalısını basarız artık!
4: Hayırlı olsun abi!
1: Sağ olun!
2: Avustralya hikayesi kapandı demek!
1: Yo yo! Beraber gideceğiz Zeynep'le!
5: İşte bu! O zamanki parayla 200 liraya çıkmıştı! Halis küpür dantelidir! 35 sene önce giymiştim! Modası geçmiştir ama bir iki yerini düzeltiriz, tül duvakla da örteriz! Şimdi yeniden moda bu biçim!

0: tam da üstüme dikilmiş gibi.
1: Öyle.
0: Sağ ol abla.
2: Sabahları erken gönder bu adamı. Biraz dalgındır, biraz da havalarda gezer. Onun bu halini hoş görürsen mesut olursun.
3: Beyefendi, rahatsız ediyorum. Masamıza buyurmaz mısınız acaba, şeref vermez misiniz? Bir iki tek atalım.
4: 3 sene oluyor bırakalı.
5: Bu akşam peynirisi bozuver. Ahmet'in hatırına. En birinci adamın.
4: Evet ama ne desem
3: bilmem ki. Lütfen rica etsem, lütfen
4: beyefendi. Aman efendim, buyurun. Anlaşıldı. Anlaşıldı, peynirizi bozduracaksınız bana yine.
5: Sen de azıcık aramıza katıl bakalım.
1: Gelinimle ben oturayım azıcık.
5: Damatlık böyledir. Mahmut Paşa fanilesi gibi sıkar insanı. Sonra sonra alışırsın.
4: Efendim, merhabalar. Safanı daim olun.
3: Sıhhatinizi koyalım beyefendi.
4: Eksik olmayın.
3: Sıhhatu afiyetinize beyefendi.
6: Ahmet kardeşimizin şerefine.
5: Bağımsız hemşire yengemizin şerefine.
3: Güzel gelinimizin şerefine.
5: Sen çok içme bu akşam, malum ya!
6: Şuradan bir büyük şişe daha alıver!
1: Gitmem!
6: 1 lira da sana var ama!
1: O zaman olur!
7: Abi be, manken kadar yakın!
8: Her düğünde ayranım kabarır, ille de evleneyim diye efkarlanırım!
1: Buyurun!
9: Ayşe evlidir, kocası yerinden bir kaza çekti, mapusta yatıyor! Kapı gibi adamdır asılma!
8: Bu gece oynamam da ne zaman oynarım be!
1: Ayşe abi, Ayşe! Hadi abi, göster kendini!
10: Asıl damatla gelin oynamalı!
8: Görelim!
1: Keşke yeniden gelin olsam da ben oynayayım!

0: Bizim Sultanahmet'teki Çukur Muhallebiciyi bilir misiniz?
1: Hayır.
0: İsterseniz bu cumartesi saat 2:30'da Çemberli Taş durağında...
2: Şu bizim çifte telliyi çalın ya!
3: Aa, hadi!
4: Hadi yenge, hadi gel!

0: 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
6: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
7: Her şeyine baktım. 20 kalori.
8: Frulao. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız Frulao.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
10: gazoz. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
11: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Çocuklar,
13: şoka gidelim.
12: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
14: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
16: Almanya'dan bir balık adam elbisesi, bir de tüfek getirdim sana.
17: Sağ ol Eren abi.
16: Hadi işin hadi.
18: Hoş geldin.
16: Hoş bulduk.
18: Hoş gelmişsin.
16: Sağ ol.
19: Beğendin mi? Benim gücüm bunları almaya yetmez. İlahi kızım, sen istedikten sonra...
20: Kaçtı! Gözümle gördüm, kaçtı!
18: Kim?
20: Metin, Hayri Bey'in oğlu Metin.
21: Başını bir yerlere çarpmış, ağır bir sinir krizi geçiriyor.
22: Kız mı yoktu sana bu memlekette?

0: Eski yok baba! Hülya'dan başkası yok! Elimde değil, çok seviyorum onu!
1: İyice bak!
2: Hayır efendim, yanılmış olacağım.
1: Yemin eder misin?
2: Ederim.
1: Hayri Bey'in korkusu iliklerine işlemiş herkesin.
3: Hepsinin işi onunla.
4: Önce kardeşim, şimdi de ben. Her şey onların istediği gibi mi olacak?
3: Metin benim tek evladım.
1: Kimse kimsenin gönlünü alıp veremez.
5: Kahır, yarın 16.15'te TV4'te.
6: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
7: Sadece durulan.
8: Yeni Duru Nem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
11: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
12: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
11: Anlıyor, yapamıyor.
12: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
13: Bari kötü ayrılmayalım.
12: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
14: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: lire. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Şoka gidelim.
5: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak.

0: Hatlarla hem şokta hem cepte şokta.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
4: Kasa.
9: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
12: Adriana duşta da sadece duruluyor.
13: Sadece duruladım, sen de durular.
12: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
14: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
17: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
18: Anlıyor, yapamıyor.
17: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
19: Bari kötü ayrılmayalım.
17: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
20: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
21: Probis.
22: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
23: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
24: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
25: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
26: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
27: Atıştırmalık?
26: Yok, ben doymalık takılıyorum.
27: Bir şey diyeyim mi?
28: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
26: Abi bu adam ne yiyor ya?
29: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Faber-Castell, Frit ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
9: Dede ne yapıyorsun?
10: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım.
11: Durduramıyorum ki kendimi.
9: Yutamış nereden çıktı?
11: Çıkamıyorum buradan.
9: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
11: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
9: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
11: Dedeciğim ne olur kurtar beni.
12: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
13: Ay.
14: Bu yeni bavul da tam uzun yola göre.
15: Abicim, birbirinize uğur getirin. Çoluk çocuğa karışın inşallah. Bolluk içinde, refahlı bir şekilde yaşayın. Hadi bakalım.
14: Hayırlı geceler.
16: Kahve içelim abla.
14: Ya, kahve mi içelim? Ha. Ya, çok iyi olur. Otur şöyle, sen gelinsin.

0: Yarın yıkarsın artık. Hadi Allah rahatlık versin.
1: Vakit erken daha değil mi?
0: Erken mi? Gece yarısını çoktan geçti. Uykunuz da gelmiştir.
2: Hiç uykum yok.
1: Ya! Benim de.
3: Ben de sizinle oturacağım.
1: Buyur, geç.
0: Ne demek?
2: Gel, gel tabii.
0: Gerdek odasında ne işin varmış senin?
3: Öyleyse sen de yürü bakalım.
0: Düğün şerefine yapıştırmıyorum, terbiyesiz velet.
1: Ne yaptık ki be?
0: Yürü bakayım, yürü yukarı, hadi!

0: Sigaraya mı başladın?
1: Akşam ikram ettiler, iyi geldi şimdi. Yarın iyi olacak ha. Gece ayaza çekti mi, gündüz güzel olur, güneşli, açık. Sen yat istersen.
0: Sen?
1: Benim uykum gelmedi.

0: Çay içer misin? Isınırız!
1: Bilmem.
0: En iyisi şunu içmeli. Patatronun hediyesi.
1: İçelim ya! Ha. Hiç tatmamıştım.

0: Niye gülüyorsun ya?
1: Ay, sana! Oturduğun yerde dönüp duruyorsun!
0: Ya, sen de hep üstüme koşuyorsun, sonra geri geri kaçıyorsun! Bak, bir daha koştuğumu yakalayacağım ha, tamam mı?
1: Tavanla dönmeye başladı!
0: Uyursam geçer!
1: Burada yat, sedirde dönersin! Oh, açık denizde gibiyim, dalgalar gemiyi kaldırıp kaldırıp!
0: O da olacak giderken!
1: Oh, ayakların çivi kesmiş!
0: Sen de buz gibisin! Çok üşüyorsun!
1: Sen sıcacıksın! Ne güzel!
0: Güneşli bir sabah ya da öğleden sonra hareket edeceğiz. Belki de yağmur yağacak, yahut kar! Bu şehirden, vatandan ayrılmak zor gelecek önce. Alışmaya çalışacağız. Şuna benzer bir gemiyle gideceğiz.
1: Kaç gün?
0: 32 ile 40 gün arası. Kızıldeniz'den geçip Ümit Burnu'na döneceğiz. Emo denilen siyah kuşlar uçuşacak etrafımızda. Ama gene de şu güzelim martıları hatırlayacağız. Vapurdaki günlerimiz İngilizce çalışmakla geçecek. Aç kalmak, açıkta kalmak yok. Gider gitmez işin, evin, her şeyin hazır. Havaalanından veya limandan çıkan Türkler doğruca hostel adı verilen villalara getirilir. Bu villaların ucuz olan kirası işe girdikten 3 hafta sonra ödenmeye başlanır.
2: Yol paramı kendim biriktireceğim. Hacer abla dikiş işleri buldu, makinesini de verecek bana.
0: Çok iyi olacak her şey, göreceksin.
3: Güzel bir iş. 100.000 adet baskı ama ay başına kadar yetişmesi lazım. Başka bir matbaayla mı bölüşelim, yoksa kalkabilir miyiz altından?
0: Ben mesaiye kalırım patron.
3: Bir iki akşam sonra vazgeçersen?
0: Geceleri başka matbaalarda iş arayacaktım.
3: Yol parası tabii.
0: Yol parası.
3: Tamam. Yeni evlisin, biraz tadını çıkarsaydın.
4: Bu? Avustralya sefaretinden geliyor.
2: Kendisi matbaada, ben imzalasam olur mu?
4: Nesisiniz?

0: Hoş geldin.
1: Yatsaydın.
0: İşim yeni bitti. Yemeği de seninle yemek istedim.
1: Aa, çok yakışmış. Güle güle yiyin.
0: Sana da gömlek dikeceğim. Gözün aydın.
1: Gözümüz aydın, evet! İsteğim kabul edilmiş! Resmi çalışma izni göndermişler! İşte bu kadar! Yol param da tamam sayılır, seninki de birikti mi? Ver elini! Ne oldu? Nem var? Sana sordum!
0: Bir çocuğumuz olacak!
1: Çocuğumuz mu?
0: Evet!
1: Hey, yaşasın baba hocam!
0: Kızmadın mı?
1: Bu müziğe kızılır mı? Baba olacağım! Bu haberden de güzel bu!
0: Gitmemiz gecikecek, doğmasını bekleyeceğiz!
1: Bekleriz! Hep beraber gideriz! Üçümüzü düşünebiliyor musun, ha?
0: İnşallah erkek doğururum da affedersin beni!
2: Hey Ahmet! Gel de akıl ver azıcık! Nasıl gidilecek bu Avustralya'ya?
1: Sen de mi niyetlendin?
2: Bu yazılanlar gibiyse hiç duracak değilim! Ama işler müşkilleşiyor, şuraya bak!
1: Gördüm! Bir günde 5000 kişi müracaat etmiş. Ancak 150 kişinin kaydını yapabilmişler.
3: Oo, sana sıra gelene kadar Üsküdar'da sabah olur.
2: Yalan da değil, ömrümüz vefa etmez o zamana.
1: Ben gidince mektup yazarım, kefil olurum. Öncelikle aldırırım seni.
2: Ne zaman niyetin?
1: Evvela yolcumuz gelecek, sonra hep beraber yolcu olacağız.
2: Ya, hayırlısı!

0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol abla.
0: Dursun, hiçbir iş yapamazsın artık, köşede otur.
1: Biraz çıkış abla, hiç boş durmuyor.
0: Bir iki ay sonra istese de kıpırdayamayacak. pek güzel olmuş.
1: Biz gittikten sonra kirayı arttırırsın artık.
0: Bu hengamede mi sen eksiktin? Kapıda oyna, ben de geliyorum, hadi, hadi bakayım.
1: Biraz sonra beraber oynarız Metin.
2: Tamam abi, bekliyorum seni.
0: Oo. Çocuğun karyolası da pek güzelmiş, pek lüks. Oyuncakları da çok güzelmiş.
1: Bunlar bir şey değil. Avustralya'da bir oda dolusu oyuncağı olacak. Giyimi kuşamı da bir tane olacak.
0: İnşallah.
3: Ya, çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek. Hiçbir hevesi kursağında kalmayacak. Yuva nedir, şefkat nedir, sevgi nedir, fazlasıyla görecek.

0: Bak, dinle! Avustralya'da öğretim çok önemlidir. Okul çağında 9 çocuk olan her yere mutlaka ilkokul yapılır. Darısı memleketimin başına.
1: İsmi Burak olmalı.
0: Umut olacak, Umut!
1: Ben de annesiyim, olacak diye susturamazsın. Umut olmazsa Murat olsun.
0: Olsun.
1: Esmer, yeşil gözlü, uzun boylu olacak senin gibi.

0: Yüksek mühendis olmalı.
1: Bahriyeli olsun isterim. Oğluma çok yakışacak o kıyafet. En iyisi kendisine sormalı.
0: Sorarız ama ben biliyorum.
1: Neyi?
0: Babasının beceremediği makine mühendisi olacağını. Küçükken hep mühendis olmak isterdim, hem de makine mühendisi.
1: İmtihana girdiği zaman kapılarda bekleyeceğim onu.
0: Ben de matbaamın kapısında. Müjdeyle geleceksiniz. Biliyor musun, bir gün büyüyecek oğlumuz. Sonra bir kızı sevecek.
1: Kız da onu tabii.
0: Bize açılacak.
1: Gidip isteyeceğiz.
0: Sen gidip isteyeceksin.
1: Hemen razı olacak anasından babası.
0: Evlenecekler. Sonra kaynana kesileceksin başlarına. İhtiyar, kamburu çıkmış bir kadın. Her şeylerine karışacaksın. Şunu pişirme, bunu giyme, orada oturma!
1: Aa, ben mi?
0: Hep oğlundan yana olacaksın. Gelinin neler çekecek
1: gibi... Aa, sen kendine bak asıl! Hep böyle kalacak değilsin. Gözünde gözlük, saçların dökülmüş... öksürüklü bir ihtiyar. Aksilik, huysuzluk yapacaksın bazen. Gelinim hep seni şikayet edecek.
0: Yo, gelinime kızamam. Kızsam bile sana dert yanarım ancak.
1: Ya, çekiciğim var desene.
0: Ya, oğlumuz en güzelini, en iyisini, en anlayışlısını seçecek. Benim gibi.
2: Vapur 4 ay sonra, Ağustos'un 17'sinde. Bilet fiyatları...
0: Aa, 2 senedir ezberimde. 3. mevkiden 2 bilet. Çocuğa tenzilat var mı?
2: Kaç yaşında?
0: Yeni doğmuş olacak. O zamana kadar 3 ayı doldurur.
2: 4 yaşına kadar bilet almıyoruz.
0: Pasaportlarımız, vizeleri yapılmıştır.

0: Ne oldu? Ne var?
1: Kurtulacak hayırlısıyla.
0: Neden kurtulacak?
1: Çocuğunuz olacak.
0: Zeynep! Zeynep bak, biletleri aldım! Vapur Ağustos'ta, üçümüz!
2: Sonra konuşursunuz, ayıptır burada durmak! Hadi git kahvede bekle!
0: Zeynep, canım karıcığım, bağırma!
2: Bağırsın, bağırsın!
0: Zeynep, korkma sakın! Seviyorum seni! Zeynep, seviyorum karıcığım! Zeynep!
3: Senin E'si geçmiyordu aklından, şimdi baba oluyorsun! Ey gidi koca dünya, bal küpü müsün?
4: Gözünde hayatın manası bambaşka olacak! Çocuk sevgisinin hiçbir şeye benzemediğini öğreneceksin!
5: Mesuliyetin artacak, ona göre masrafın da tabii!
6: Çocuk başka şeydir, eve gidiyorum baba diye bir boynuma atılıyor... ...ne yorgunluk ne öfke!
5: Ne demiş şair? Allah'ım, yazı çiçeksiz, kafesi kutsuz, yuvayı çocuksuz bırakma!
3: Döktürdün gene baba!
6: Garson, ufak şişe alıver şuradan, bir iki yudum içsin!
0: İstemem!
3: Ben de yardım ederim!
0: İçmem, kusarım!
7: Böyledir, analar bir doğurur, babalar dokuz!
5: Sen evlen, çocuk sahibi ol da sonra konuş!
6: Benim ilk çocuk da Çorlu'daydım! Hesabımıza göre günü vardı daha. Bir geldim ki evde kıyamet kopuyor. Bizimki doğurmuş meğer.
2: Koş abi, babaannem seni istiyor.
0: Çocuğum, doğdu, doğdu demek. Kız mı oğlan mı?
1: Oğlandı.
2: Sizler sağ olun.
0: Oğlum, oğlum, öldüm.
1: Zeynep'i zor kurtarabildi Ebe.

Durma. Karının yanına git. Sana en muhtaç olduğu zaman... ...yalnız bırakma onu.

Allah sabır versin. Allah başka acı göstermesin. Kolay değil ama katlanacaksın. Ne desek boş, hayat bu işte. İkiniz de daha çok gençsiniz. Yeniden çocuk sahibi, yeniden ana baba olursunuz.

Ne yapabiliriz? Çaremiz yok.

biletleri satmış. Vapur biletlerimizi.

0: Senden ayrılıyorum. Beni affet ve sakın arama. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin. Düşününce bana hak vereceğine eminim. Sen benim biricik kocamsın. Daima kocam olarak kalacaksın. Seni hep seveceğim. Hiçbir zaman unutmayacağım.
1: Ölecek, nereye gidecek?
2: Mektup yazıp kaçmış. Terk etmiş beni.
1: Ne? Niçin kaçmış?

0: namussuz! Polis her yerde arıyor! Elbet bulacaklar o hırsızı! 1700 liramı burnundan getirecekler! Mahkemelerde, hapislerde çürüyecek o hırsız!
1: Zeynep uzun zamandan beri gelmiyor. Gelse de burada kalamaz zaten, yasaktır.

Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler. Zeynep, ne olur evine dön karıcığım. Bırakma beni. Sensiz yapamayacağım, yaşayamayacağım. Sensiz gitmeyeceğim oralara. Sen benim her şeyimsin. Not: yukarıda resmi görülen karım Zeynep'i gören, bilen, tanıyanların insaniyet namına aşağıdaki adreslere

Bugün olmazsa yarın. Elbet bir gören gelip haber veren olacak. Göreceksin. Bırakmam! Bir tarafa gidip içelim. Laf atalım iki satır. Bu işlerin ilacı arkadaştır. Eğlenmek, oyalanmaktır biraz.

0: Zeynep! Zeynep! Zeynep!
1: Seni bekliyordum. Ümidini kes artık. Zeynep yok, dönmeyecek. Gitmekle sana iyilik ettiğini sanıyor o budala. Senin iyiliklerine karşı fedakarlık yaptığını sanıyor. Belki de haklı. Zeynep'i unut. Onun sözünü dinle. İsteğini yerine getir. Bir an önce git Avustralya'ya. Yapacak başka hiçbir şey kalmadı. Onun son isteğini yerine getir bari. Aramızda topladık, borç olarak.
0: Gideceğim, evet. Gideceğim. Zeynep için değmezmiş.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet. Okullar.
0: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
4: BBVA. Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
9: gazoz. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
11: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.
15: Kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
16: Peki. İsminiz Zeynep değil mi?
17: Aradığınız benim. Etrafa çok borçlandım. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
16: Acaba yarın bana çiftliği gezdirmek ister miydiniz?
17: Fakat ben...
15: İster tabii.
17: Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.
18: Her şey senin başının altından çıktı.
19: Tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup...
20: Kalbimdeki acı yarın 18'de TV4'te.
21: Abi motor komple gitmiş.
22: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kur. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
23: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Şoka gidelim.
4: Faber-Castell, Pritt ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
5: Emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
5: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
5: Nasıl yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
8: Ne yapıyorsun?
6: Hava asacağız bu sırada.
5: Eyvah yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hep...

0: Nesi güzel?
1: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet. Okullar.
0: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

0: Güle güle oğlum.
1: Yolun açık olsun.
0: Sağ ol abla.

0: Ahmet abi. Güle güle Ahmet abi.
1: Sağ ol yavrum. Estağfurullah. Yolun açık olsun.
2: Güle güle Ahmet abi.

0: İşlerin rast gitsin inşallah.
1: Beklemeyin, gidin!
2: Unutma bizleri!
0: Güle.
1: Gider gitmez mektup yaz!
3: Güle güle abi!
0: Güle güle Ahmet abi!
2: Güle güle Ahmet!
1: Sakın mektup yazmayı unutma!
0: Güle güle Ahmet abi!
1: Yolun açık olsun!

Zeynep değilmiş. Gelmemiş. Hayal görmüşüm. Bizleri unuttum, onu arayacağım. Gelirsem Zeynep'le geleceğim. Belki orada kavuşuruz garip. Uğurlar olsun.

Waterfront'u geziyoruz birlikte. Waterfront'ta yürüyoruz, dolaşıyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi sağ ve sol her yer çeşitli dükkanlarla dolu. Burada alışveriş yapabileceğiniz, hediyelik eşyalar alabileceğiniz alanlar var. Aynı zamanda restoranlar ve barlar da dedik. Sokak müzisyenleri burada bir hayli popüler. Az önceki sokak müzisyenlerinden şimdi biraz daha Afrika müziği yapanlara doğru yola çıkıyoruz.

0: alanda birçok faaliyet yapılabiliyor. Bu faaliyetleri Hasan'dan dinliyoruz.
1: Basically, our trip is a full-day tour.
2: And what about sharks and whales?
3: Ah, there are sharks in here.
2: Evet, bakar mısınız köpek balıklarına? Gördüğünüz bu köpek balıkları büyük beyaz diye adlandırılan köpek balıkları Great White.
1: The Great White only, yeah. That's a Great White sharks. That is a predator of the ocean. That is actually the king of the ocean. So what we do is put you inside the cage and bring you close to the sharks.

Waterfront'ta dolaşmaya devam ediyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi işte arkamda görmüş olduğunuz tipte tekneler sizleri Cape Town'un koylarında ve Cape Town'un okyanusunda birçok aktiviteye götürebiliyor. Ve burada, buranın güzelliği olarak restoranlar da var. Hem canlı müzik yapan hem de akşamın çok ilerleyen dakikalarına kadar yemeklerinizi rahatlıkla alabileceğiniz yerler mevcut. Şimdi Waterfront'tan keyifli manzaralar sunacağız. Biraz dolaşalım, bakalım burada neler bulacağız.

Değerli izleyenlerimiz, burada Waterfront'ta büyük bir liman olduğundan bahsettik. Cape Town'un önemli limanlarından birisi tabii ki burası. Ve bu denizler birçok balığa da ev sahipliği yapıyor. Bu balıklardan biri de hiç kuşkusuz balinalar. Balinaları gözlemlediğiniz ortamlar söz konusu burada ama aynı zamanda balina avcılığı da var. Bu noktada kontrollü olarak balinaları yakaladıkları teknelerde işte arkamızda görmüş olduğunuz gibi böylesine büyük tekneler, çok büyük geniş alanları var balinayı denizden yukarıya çıkarabilmek adına. Ve biz de bir Türk olarak hayatımızda ilk kez balina avlanılan tekne gördüğümüz için sizlerle paylaşalım istedik.

Şu anda içinden seslendiğimiz çerçeve Cape Town'un her noktasından gözüken Table Mountain çerçevesi. Evet, buradan bile arkamızda işte Table Mountain manzarası son derece seçilebiliyor. Şehrin her yerinden de bu da gözüküyor diyoruz ve bu anı ölümsüzleştiriyoruz.

0: bağcılığın, üzümün bol olduğu bir yer. Bizi de Fairview adında bir çiftlikte ağırlıyorlar.
1: Cape Town turu devam ederken şu anda Fairview adlı bir çiftlikteyiz. Güney Afrika Cumhuriyeti özellikle bağlarıyla, üzümüyle ve şarapçılığıyla çok ön planda. Bizler de buraya

Değerli izleyenlerimiz, Cape Town'un yaklaşık olarak 50 kilometre dışındayız ve hakikaten harika bir manzaranın tam ortasındayız. Burası üzüm bağlarının fazlasıyla olduğu bir alan. Güney Afrika Cumhuriyeti bağcılıkta çok gelişmiş bir ülke ve işte böylesine güzel alanlara da sahip, bunu belirtmekte yarar var. Ve bizler de sizler için Stellenbosch adı verilen bu alanı görüntülüyoruz ve çok keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

Ediyoruz. Şu anda banyolardan birindeyiz. Burası bir üniversite kenti. Küçük bir kasaba. Stellenbosch adıyla anılan bir kasaba. Ve görmüş olduğunuz gibi tamamen eski Hollanda mimarisini yansıtıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ilk gelen Hollandalılardı ve işte yerleşimlerini bu tarzda kuruyorlardı. Evler fazla yüksek değil, son derece yeşile önem verilmiş ve burası gençlerin, üniversite öğrencilerinin uğrak noktası. Çünkü burada çok büyük bir üniversite var ve bu üniversiteye giden gençler şehri kampüse çevirmişler. Her yerde genç insanları görebiliyorsunuz.

Roma'nın en meşhur yanlarından biri de bu kilise. Selam Boş'ta gezmeye devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, burası evet bir üniversite şehri ama aynı zamanda kuruluşu bir aile eski. Buraya ilk gelen Hollandalıların yerleştiğini binalardan ve işte arkamda görmüş olduğunuz 1700'lü yıllardan kalma kiliseden çok rahat anlayabiliyorsunuz. Hollandalıların buraya gelmesiyle beraber getirdikleri bir kültür olayı da söz konusu. İşte buradaki bina tamamıyla bir Orta Avrupa mimarisi, tam bir Hollanda mimarisi söz konusu. Arkamızdaki bu binalarda, evlerde de aynı şey söz konusu. Ama Afrikalılarla enteresan bir mix oluşmuş. Zaten dilleri de öyle. Afrikan diye bir dil var burada. Hollandalıların Hollanda'da zar zor anladıkları bir dil. Buradaki Afrika dilleriyle bir karışım. Her şey binalara, kiliseye ve birçok alana yansımış diyoruz ve turumuzu sürdürüyoruz. Stellenbosch sokaklarında dolaşıyoruz. Her yer genç insanlarla dolu. Dedik ki burası üniversitenin olduğu bir kasaba.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle bu doğal güzellikteki yerden herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen odun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul'a 2 saatlik uzaklıkta bir yerdeyiz. Kırklareli biz sınırındayız. Kıyıköy'deyiz. Kıyıköy'e geldik sevgili seyirciler. O zaman bu doğal güzellikteki Kıyıköy'de gezmek olsun. Bütün ama bütün güzel enerjimizle başlasın.

Şimdi Kıyıköy'deyiz. Burası nehir kenarı olarak biliniyor. Kıyıköy'de sevgili seyirciler. Kıyıköy'e geldiğinizde bakın siz de böyle nehir kenarında tekne turu yapabilirsiniz. Ya da deniz bisikletleriyle gezebilirsiniz. Kıyıköy'e geldiğiniz zaman burası hem nehir kenarı hem de aslında Kıyıköy Pabuçdere olarak biliniyor. İstanbul'a içme suları buradan gidiyor. Onu söyleyebilirim size. Kıyıköy'de biz bugün güne kahvaltıyla başlayacağız. Pabuçdere'de, nehir kenarında. O zaman siz bu doğal güzellikleri izlerken biz de kahvaltı yapacağımız yere doğru yavaşça ilerleyelim.

0: Sevgili seyirciler, kahvaltımız geldi. Yumurtamız, böreğimiz, şöyle reçellerimiz ve tabii ki buraya özel olan birkaç şey var. Onları anlatacağım size. Şimdi şunu söyleyeyim size. Benim bu masada en çok dikkatimi çeken, her şeyi bir kenara bırakıyorum, şu küçük küçük minnak minnak çeri domatesler. Ben hayatımda bu kadar minik domates görmedim. Sen Recep?
1: Ben de görmedim.
0: Ben de görmedim diyor Recep. Gerçekten o kadar tatlılar ki anlatamam. İnsan yemeğe kıyamıyor aslında. Ama yedim bir tanesini. Bakar mısınız şunların tatlılığına? Birazdan zaten kameraman arkadaşımız Recep gösterir sizlere. Şimdi buraya özel neler var diyeceksiniz. Bal bir kere buraya özel. Buranın kendi balı. Hakiki doğal bal. Onu söyleyebilirim. Şunun adı acı su. Sevgili seyirciler. Domates sosu ve biber var içinde. Çemen. Fındıklı çemenmiş. Hemen şöyle şunu göstereyim. Bunun adı norlu. Norlu bibermiş. Yoğurtla birlikte servis yapılıyormuş. Bunlar hep buraya özel. Yani Kıyıköy'e özel. Şimdi biz kahvaltımızı yapmaya başlayalım. Ben şu norlu biberi merak ettim. Norlu biberden başlayacağım. Çok güzel. Gel gel Mehmet abi. Gel. Sandalyeni al da gel Mehmet abi. Norlu biber bayağı güzelmiş. Şu çemen normalde hiç yemem. Fındıklı çemeni de tadına bakayım. Hmm. Çemen de çok güzel.
1: Evet, bunları mümkün olduğunca biz kahvaltıda, sadece kahvaltı değil, bütün ürünlerde kendimiz yapmaya özen gösteriyoruz. Ev yapımı.
0: Çilek reçelini de siz yaptınız
1: tabii.
0: Muhtemelen. Aynen. Bal peki?
1: Bal buranın bizim sandıklarımız da var. Abi şimdi ben kendim bakmıyorum ama bizim bir tane abi var sağ olsun. O yardımcı oluyor, o bakıyor. Kıyıköy balıdır ve bir şöyle de söyleyeyim aynı sırada bal reklamını da yapayım Kıyıköy'ün. Kıyıköy'de üretilen bal çok temiz bir baldır. Çünkü

0: Tarım arazisi olmadığından dolayı ilaçlama yok, sıfır katık.
1: Oo süper, hemen buradan balın da tadına bakalım.
0: Karaçalı, meşe, bunlardan da besleniyor arılar. Onun için zirai ilaçlı olmadığından çok lezzetli ve
1: yani buraya geldiğimizde bal da alıp gidelim.
0: Tabii, tavsiye ederim.
1: Tamam. Şimdi ben tereyağı üstüne bal sürdüm. Bal bayağı güzel. Recep de böyle yapıyor sevgili seyirciler. Yapıyor. Recep tadına bakacağım dedi. Recep'e şöyle verelim bal. Hazır çekiyorken enerji olsun. Balın tadı gerçekten çok güzel. Birçok kahvaltıda bal gelir kahvaltı masasına. Şöyle kameraman arkadaşımız Recep'e verelim. Ama böyle biraz şekerli gibi oluyor bal. Ben fazla öyle sevmiyorum açıkçası. Bu ne peki?
0: Bu da marmelat.
1: Marmelat. Bir de bunun tadına bakalım. Şimdi olmayan şeylerin tadına bakalım ki.
0: Yani.
1: Buranın ya özgü şeylere bakalım ki izleyicilerimize de fikir verelim.
0: Yani bu ürünleri dedim mi taze kendimiz yapınca
1: çok güzel.
0: Lezzeti zaten buluyoruz.
1: Çok güzel. Ben şu acı suyun da tadına bakmak istiyorum. Acı.
0: Evet,
1: ama çok acı, güzel.
0: Domates ve acı.
1: Evet çok güzel ama. Ay var ya, şöyle yumurtayı da bölelim.

Sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman fotoğraf çekebileceğiniz o kadar çok alan var ki sizlere anlatamam. Şöyle kameraman arkadaşım Recep birazdan gösterecek zaten sizlere. Burada birçok alan var. Hemen şurada salıncak var yine fotoğraf çekebileceğiniz. Şurada yine başka bir alan var. Diğer tarafta başka bir alan var. Ayrıca buraya gelin ve damatlar fazlasıyla geliyormuş. Öğleden sonra burada bir anda 10-15 gelin damat olabiliyormuş. Şöyle hemen ileride bir gelin ve damat görüyoruz. Hemen fotoğraf çektiren. Buraya gelen gelin ve damatlar Mehmet abinin orada bir şeyler yiyip içerse burada ücretsiz bir şekilde fotoğraf çektirebiliyorlarmış. Tabii ki buraya geldiğiniz zaman kahvaltı yaptığınızda ya da bir şeyler yediğiniz zaman siz de bu alanda fotoğraflarınızı çektirebilirsiniz. Doğayla iç içe muhteşem bir yer açıkçası burası. Mutlaka buraya geldiğiniz zaman burada fotoğraflarınızı çektirin diyelim ve tabii ki benim de burada fotoğraflarım olsun diyerekten önce fotoğraf çekilme alanlarında birkaç fotoğraf çeksin Recep bana. Sonra da şu salıncakta nehre doğru sallanalım. Kıyıköy Pabuçdere'ye doğru.

Kıyı köye geldiğiniz zaman mutlaka Pabuçdere'de, bu nehir kenarında tekne turu yapmanızı tavsiye ediyorum. Ya da deniz bisikletiyle gezmenizi tavsiye ediyorum açıkçası. İstanbul'da eğer Ava'ya gittiyseniz tıpkı Ava havası var burada ama buranın havası bambaşka tabii. Bir yanda Karadeniz, bir yanda Pabuçdere. Sevgili seyirciler, nehirde gezeceğiz şimdi.

Tekneye bindik sevgili seyirciler. Şimdi gezintiye çıkacağız. Nereden nereye kadar gezeceğimizi bilmiyorum ama ben ayakkabılarımı, çoraplarımı çıkarttım. Belki şöyle nehre ayaklarımı sokarım diye düşünüyorum. Benim gibi yine tekne gezintisi yapan insanlar da var. Böyle ne güzel minderleri koymuşlar. Bağdaş kurdum, oturdum. Şimdi bu güzel anın keyfini çıkartacağım açıkçası.

Kıyıköy'e geldiğiniz zaman mutlaka tekne turu yapmanızı tavsiye ediyorum. Kıyıköy Pabuçdere'de sevgili seyirciler. Belki birçoğunuzun fotoğraflarda gördüğü Pabuçdere işte burası. Kıyıköy Pabuçdere işte burası. Kıyıköy'ün en büyük özelliklerinden biri muhteşem bir doğal güzelliklere sahip olması açıkçası. Şimdi biz köprünün altından geçtik. Burası Pabuçdere. Şimdi Karadeniz sahil kısmına doğru gidiyoruz açıkçası. Şimdi birazdan ayaklarımı da suya sokacağım valla. Buraya gelmişken hem sağlı sollu ağaçlar gölgeleriyle beni serinletiyor hem de güzel nehirin suyu beni serinletiyor. E daha ne olsun sevgili seyirciler. İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek 1,5-2 saatken buraya gelmek sadece İstanbul'dan 2 saat. Ben tatil yapamadım. İstanbul'a yakın nerelere gitsem, biraz kafa dinlesem diyorsanız tercihleriniz arasında Kıyıköy bence olmalı.

ve kıyı köye geldiğiniz zaman kamp yapabileceğiniz alanları göstereceğiz şimdi sizlere. E dedik ya programın başından beri, tatile gidemiyorsanız ya da tatil alternatif arıyorsanız ya da kamp yapmayı seviyorsanız, ben nerede kamp yapsam acaba böyle doğanın içinde diyorsanız, işte kıyı köydeki kamp yapma alanlarından birisi burası. Bir diğer kamp yapma alanına daha götüreceğim sizi. Burası 7/24 açık bir kamp alanı. 7 gün 24 saat açık bir kamp alanı. Ayrıca bu kamp alanının sevgili seyirciler, hem aracınız için otoparkı mevcut hem de restoranı var. Yani buraya hazırlıksız gelirseniz buradaki restoranda bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Şimdi bir diğer kamp alanına gidelim. Bir de orayı göstereyim size kıyı köyde.

Kıyıköy'e geldiğiniz zaman hemen arka tarafımda bulunan yerde denize girebilirsiniz sevgili seyirciler. Karadeniz sahili olduğu için toplamda bir ay denize giriliyormuş burada. Çünkü onun dışında fazlasıyla dalgalı oluyormuş, esintili oluyormuş ve Karadeniz biliyorsunuz alır götürür, onu söyleyeyim size. Bu arada burada fırtınalı havalarda ve dalgalı denize girmek kesinlikle tehlikeli ve yasaktır. Bunu da belirtmişler. Burası belediye plajı. Herhangi bir ücreti yok buranın. Tekrar belirteyim. Burası hafta sonları fazlasıyla kalabalık oluyor. Buraya geldiğiniz zaman soyunma kabinleri var. Bay bayan tuvaletler mevcut. Burası genellikle zaten hafta sonları tercih edilen bir sahil yeri olduğu için sevgili seyirciler. O yüzden fazlasıyla kalabalık oluyor. Yine karşı tarafa geçtiğiniz zaman nehir tarafı oluyor orası. Yine orada da denize girebileceğinizi söyleyebilirim. Buraya geldiğiniz zaman illa kamp yapmanıza gerek yok. Burada konaklayabileceğiniz birçok pansiyon ve otel olduğunu da belirtmek isterim. Ve sizi bu güzel Karadeniz sahiliyle baş başa bırakıyorum.

0: bir köye geldiğiniz zaman mutlaka Aya Nikola Manastırı'na uğramanızı tavsiye ediyorum sevgili seyirciler. Öncelikle Aya Nikola Manastırı'nda şunu söyleyeyim size. Birçok gelin ve damat buraya geldiğinde fotoğraf çekimi yapıyor. Onu söyleyeyim. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor zaten. Bir de hemen şu taşı anlatayım. Bir rivayete göre tabii ki burayla ilgili detaylı bilgileri vereceğiz ama bir rivayete göre kralın kızı sevdiğine kavuşamıyormuş ve kavuşamadığı için gözyaşı döküyormuş. Bu taşın adı da ağlayan taşmış anlatılanlara göre. Onu söyleyeyim size. Daha öncelerinde buradan damla damla su damlıyormuş gözyaşı niyetine ama şimdi öyle bir su damlamıyor diyelim ve gelin hanımın yanına doğru da gidelim. Şöyle hemen kameraman arkadaşım Recep'le birlikte. Öncelikle mutluluklar dileriz. Neden buraya fotoğraf çektirmeye geldiniz? Onu sorayım. Çok merak ettim.
1: Burayı o yüzden.
0: Burayı beğeniyorsunuz. Evinizde hatıra kalsın diye. Kıyı köylü müsünüz?
1: Yok değiliz.
0: Gelibolu'dan buraya mı geldiniz fotoğraf çektirmeye? Bak görüyor musunuz? Siz de İstanbul'dan buraya gelebilirsiniz. Fotoğraf çektirmeye. Gelinliği burada giymişsindir herhalde. Yolda giymedin. Evet. Değil mi? Çünkü çok zordur. Ben bir kere giydim de çok ağır yani.
1: Evet, burada giydim. Giyim odası.
0: Allah bir ömür mutlu etsin. İnşallah Allah tamamını erdirsin diyelim. Gelibolu'ya da sevgiler olsun o zaman. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arka tarafta daha gelin ve damat var. Onu söyleyeyim size. Bakın bir gelin damat burada. Bir gelin damat orada. İki gelin. Hatta üç gelin de birbirinden güzel. Allah bütün gelinlerimizin yüzünü güldürsün inşallah. O zaman şöyle siz bir Aya Nikola Manastırı'na bakarken ben de sizlere Aya Nikola Manastırı'nı anlatayım. Kıyıköy Aya Nikola Manastırı, Kıyıköy kasabası Pabuçdere yolu üzerinde güney yamaçta kasabaya 700 metre mesafededir. Bizans dönemi kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir Aya Nikola Manastırı. Zemin katta kilise, daha aşağıda ayazma, üst bölümde

0: bölümde ise keşişlere mahsus bölümler bulunmaktadır. Kayalara oyularak meydana getirilmiş kademe halinde hücreler vardır. Kuzey tarafta merdivenli ayazmaya inilmektedir. Kilisenin doğusunda ikinci bir giriş daha bulunmaktadır. XIX. Yüzyılda Rumlar tarafından kaya galerilerinin önü ahşap bir girişle tamamlanmış, ancak bu bölüm daha sonra ortadan kaldırılmıştır.
1: Şimdi sevgili seyirciler, ben şunu söylemek istiyorum size. Burası geçmişten günümüze kadar gelmiş ve kıyı köye gelen insanların ziyaret ettiği çok önemli bir yer. Zaten anlattım ben size Aya Nikola Manastırı'nı. Şimdi buraya gelinip de böyle duvarlara yok Özkan, işte saçma sapan şeyler yazılması ve yapılması bence çok yanlış. Bunlar bizlerden, çocuklarımıza miras kalacak. Tekrar belirtmek isterim, geldiğimde belirttiğim gibi, Kıyıköy'e geldiğinizde Aya Nikola Manastırı'nı görmeden gitmeyin.

0: buraya gelip de Kırklareli köftesini yemeden gitmeden gitmek olmaz açıkçası. Biz şimdi baktık internetten, puanı en yüksek yere geldik sevgili seyirciler. Hemen burada birazdan karnımızı doyuracağız. Kırklareli köftesi yiyeceğiz burada. Kıyıköy'e geldiğinizde aklınızda bulunsun, Kırklareli köftesi yemeden gitmemenizi tavsiye ederiz. Belediyenin hemen oradayız sevgili seyirciler. Şimdi girelim bir Kırklareli köftesi yiyelim, bakalım nasıl yapılıyormuş, köftenin tadı nasılmış. Sonrasında da zaten Kıyıköy'e nasıl gelebilirsiniz onu anlatacağız. Kıyıköy'ün sokaklarında biraz dolaşacağız. Kırklareli'ne geldiğinizde Kırklareli köftesi yemeden gitmez olmaz dedik ve çıktık geldik Esra ablanın yanına. Peki senin köftelerin çok meşhurmuş, Kırklareli'nin köftesi çok meşhurmuş. Şimdi sen bana yarım köfte at. Neden yarım köfte atmışsın söyledim Esra ablaya. Çünkü sizi köfteden sonra bir yere daha götüreceğim. Hem burada köfte yiyebilirsiniz, köfte alternatifiniz olsun. Hem de buraya geldiğiniz zaman balık yiyebilirsiniz. Köfte pişecek, hemen burada tadına bakacağız. Köftenin yanında şu sosa bayılıyorum ben de işte.
1: Bu şekilde suyu ve yağı içerisinde daha yumuşak ve lezzetli oluyor. Biraz daha fazla tutarsak kuruyunca o lezzeti olmuyor.
0: O yüzden fazla tutmuyoruz. Yutkundum.
1: Tabii pişecek kadar içerisinin kırmızılığı gidecek şekilde.
0: Köfte bayağı güzel.
1: Afiyet olsun.
0: Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Şimdi Kırklareli'ne gelince köfte yemeden gitmek olmaz. Balık yemeden de gitmek olmaz. Köftemizi yiyelim. Şimdi bir de balığın tadına bakalım.

Köftemizi yedik, bir de Kıyıköy'e geldiğiniz zaman burada balık yemeden gitmek olmazmış. Bu güzel manzarayı aldık arkamıza ve kurduk soframızı. Balığımızı yiyeceğiz ve buradan gideceğiz sevgili seyirciler. Kıyıköy limanı arkamda, balık ve soğuk yiyeceklerimiz önümde. Eda ne isterim? Köfte de mükemmeldi. Bakalım balık nasıl? Balıkla böyle çatalla bıçakla olmuyor açıkçası. Bence direkt elle yiyebiliriz. Sonuçta kılçıklarını ayıklayacağız, değil mi?

Kıyıköy meydanı burası sevgili seyirciler. Kıyıköy'e geldiğiniz zaman burada meydanda da dolaşabilirsiniz. Şunu söyleyeyim size, belirtmek istiyorum ki Kıyıköy'ün normalde hafta içi nüfusu 2000-2500 iken hafta sonu nüfuslar 10.000'e 15.000'e kadar çıkabiliyormuş. Hem kamp yapan insanlar hem de buraya denize giren insanlar sayesinde. Sadece buranın yerli halkı şundan şikayetçi, buraya geldikleri zaman insanlar buldukları gibi burayı bırakmıyorlar, pis bırakıyorlar. Ve bu meydana geldiğiniz zaman, Kıyıköy'ün meydanına geldiğiniz zaman mutlaka burada bulunan kahvehanelerde çayınızı ya da kahvenizi yudumlamanızı tavsiye ederim.

0: Karımı kaybetmişim. Çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok.
1: Yaralısınız.
0: Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.
2: İhtiyar. Bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
0: Babanım Murat. Öz be öz babanım Kadir.
3: Çaresizler birazdan TV4'te.

0: sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet, okullar.
3: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
5: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
7: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Almanya'dan bir balık adam elbisesi, bir de tüfek getirdim sana.
13: Sağ ol Eren abi.
12: Hadi iyisin hadi.
14: Hoş geldin.
12: Hoş bulduk.
14: Hoş gelmişsiniz.
12: Sağ ol.
15: Beğendin mi?
16: Benim gücüm bunları almaya yetmez.
15: İlahi kızım, sen istedikten sonra.
17: Kaçtı. Gözümle gördüm, kaçtı.
18: Kim?
17: Metin, Hayri Bey'in oğlu Metin.
19: Başını bir yerlere çarpmış. Ağır bir sinir krizi geçiriyor.
20: Kız mı yoktu sana bu memlekette? Yok baba. Hülya'dan başkası yok. Elimde değil. Çok seviyorum onu.
12: İyice bak.
17: Hayır efendim. Yanılmış olacağım.
12: Yemin eder misin?
17: Ederim.
12: Hayri Bey'in korkusu iliklerine işlemiş herkesin.
14: Hepsinin işi onunla.
16: Önce kardeşim, şimdi de ben. Her şey onların istediği gibi mi olacak?
14: Metin benim tek evladım.
12: Kimse kimsenin gönlünü alıp veremez.
21: Kahır bugün 16.15'te TV4'te.
22: Abi motor komple gitmiş.
23: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
24: Hesap kurdu. Bu var ya bu.
25: Blok dersten çıkıyor.
24: Atıştırmalık?
25: Yok, ben doymalık takılıyorum.
24: Bir şey diyeyim mi?
26: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
24: Abi bu adam ne yiyor ya?
27: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik, abaküs,
7: kasa, marul, kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper kumbara!
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeyler

0: de temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Şoka gidelim.
7: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.

Kıyıköy'ü en güzel şekilde görebileceğiniz birinci manzara burası. Kıyıköy limanını görüyor ve Karadeniz sahilini görüyor. Birinci manzara burası. İkinci manzara ise çok güzel bir yer, Aşıklar Tepesi. Siz bu manzaraya bakarken ben sizi Aşıklar Tepesi'nden karşılayacağım.

Bir diğer Kırıkkale manzarasını görebileceğiniz ikinci güzel yer ise bana göre Aşıklar Tepesi. Kırıkkale'ye geldiğiniz zaman Aşıklar Tepesi'ne ve biraz önce gittiğim yere mutlaka gelip buraların eşsiz güzelliğini görmenizi tavsiye ediyorum. O zaman ben sizi Aşıklar Tepesi'nin bu eşsiz güzelliğiyle baş başa bırakıyorum.

Aşıklar Tepesi'nin bu güzel manzarasını izleyerek de birazdan günümüzü noktalayacağız. Kıyıköy gerçekten gelinip görülmesi gereken çok güzel bir yer. Burada bana kalırsa fiyatlar bayağı uygun. Yani Kıyıköy'de genel olarak fiyatlar yeme içme olarak bayağı uygun. İstanbul Edirne istikametinden çıktıktan sonra Çerkezköy sapağına saptıktan sonra Saray istikametini takip ederek buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Özel araçla. Peki otobüsle gelmek istiyorsanız otobüsle de Esenler Otobüs Terminali'nden bineceğiniz saray otobüsleriyle buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Yazları özellikle hafta sonları bayağı kalabalık olduğunu ve burada denize girilebildiğini, doğal güzelliklerin hiçbir şekilde bozulmadığını söyleyebilirim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere mutlaka güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Mutlaka yapılacaklar, gidilecekler listesine Kıyıköy'ü eklemeyi unutmayın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: verme.
1: Kocan nerede?
2: Bilmiyorum.
1: Hüseyin, şuna koşalık yap da görelim. Hadi bakalım.

Niye ağlıyorsun Murat'ım? Ha yavrum, söyle bakayım niye ağlıyorsun? Ağlama yavrum. Bellerini yesinler senin. Canım benim. Hadi sus. Sus yavrum. Sus bakayım. Aferin sana.

0: İşte ben baharda yaprak çekilsin. Aşkınla neyse hasretim bir senin yokluğunu kalbime sor.
1: Karın nasıl?
2: Sayende daha iyi Kadir abi. Allah razı olsun.
1: İyileşecek. İlaçlarını ihmal etmesin.
2: Sağ ol abi.

0: Ne kadar?
1: 7500.

0: Barına iyi bak.
1: Sağ ol da başımızdan eksik olma Kadir abi. Allah korusun.
0: İhtiyacın olursa söyle. Selamet yengemize.
1: Allah senden razı olsun Kadir abi.
2: Odama buyursun, bir iki kadeh içeriz dedi. Dikkatli ol Kadir abi, bir kelek olabilir. yukarı çıkıp öbür merdivenden aşağı ineceksin.
0: Beni Hasan'a götür.
3: Takip edin beni. Buyurun.

0: Bundan böyle iki misli vereceksin Hasan. Adamını da iyi bir yere göm. Nişanlınla aran nasıl?
1: Kağıtlar askıda, kısmet olursa yakında.
0: Evi düzdün mü?
1: Eksiğimiz var ama zamanla tamam olur.
0: Melek nasıl?
1: Çok iyi abiciğim.
0: Hocası gibi iyi bir karateci olacak mı? Eminim.
2: Dur, dur bakalım delikanlı. Niye yapıyorsun? Sen beni kez mi sandın lan? Dökerim bağırsaklarını dışarıya. Bana numara olmaz ulan. Anladın mı?
3: Ne oluyor burada?
2: Oyunda hile var.
3: Burada hile olmaz.
2: Var dedim.
4: Bizimkileri duyuyorlar.
0: Atın şunları dışarı. Hünerin iyi hakkı.
1: Aslında kullanmak istemezdim. Yeminimiz el vermez.
0: Meleğe selam, eyvallah.
1: Güle güle abi. Ha abi, salona bekliyoruz.
0: Geleceğim.

0: Nereye gideceksin Osman?
1: Eski inime, kurtlar yuvasına. Gidecek yer var mı ki başka?
0: 20 yıl hapislikten sonra yine o hayata dönmek akıl işi değil. Gene birini vurur, mahpusa düşersin.
1: Adam vurmam artık, canımı almaya girişmezlerse. İşim raconu korumak olacak.
0: Bak daha şimdi kurtuldun mahpustan, hürsün, başka yol tut, sessizce yaşa. Bırak kıyıcı olmayı.
1: Benim için hür olmuşluğun kıymeti yok Müslüm. Karımı kaybetmişim, çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok. Irmakta yuvarlanan taş misali sürüklenip durmuşum. Daha ne bekleyeceğim hayattan? Bu bedene, bu ömre yazık olmuş bir kere. Ne kurtarır beni Müslüm, ne kurtarır? Söylesene!
0: Benim fakirhanede beraber yaşarız Osman. Balık tutarız, gazete, simit satarız. Akşam rakımızı içip 3-5 konuşur, gürültüsüz yaşarız. Eskiden ben de senin gibi değil miydim ha? Söyle, değil miydim?
1: Müslüm, kurt kanunu nedir bilirsin. Dünya onunla yaşıyor işte. Yorulanı, düşen kurtu diğerleri parçalar, bitirir. Ayakta kalmalıyım. Vurucu, kıyıcı görünmeliyim. Yeni yetmenin biri nam olsun diye çekip vurur adamı.
0: Bileğin zorlu, silahın şaşmaz, gözün pekti. Erkek elin titremez de eskiden. Lakin kocadın Osman, artık ne yapabilirsin ki?
1: Doğru, bittim, çürüdüm, eski gücüm yok. Çok güreş tutmuş, yorgun bir pehlivan gibiyim. Bitmişim. Yatmaya gelirim gece. Al şunu, diğeri uğrayacağım.
0: Hey Osman, hey, gene yanlış yoldasın.

0: Oh, Osman! Geçmiş olsun, kurtuldun demek. Desene koca kurt yuvaya döndü.
1: İçeri düşmeden önce bir hesabımız vardır affet. Önce onu öde.
0: Unutmamışsın. Para kolay. İki mislini veririm sana. Gel birkaç kadeh yuvarlayalım. Çok arattın kendini. Sana ihtiyacım var Osman.
1: İyi. Ama adam vurmak yok hesabımda artık. Raconu korurum o kadar. Canıma kastetmeyen düşmanım bin yaşasın.
0: Yusuf, İzzet, ne duruyorsunuz oğlum? Sarhoş olmak gerek. Kurt inine döndü artık.
2: Kadir abi!
3: Okula mı?
2: Evet Kadir abi.
3: Dersler nasıl?
2: Sayende iyi gidiyor abi. Senin gibi olabilsem.
3: Oku da benim gibi olmayı isteme. Yalnız değilsin hiç olmazsa. Anan da var, baban da. Benim neyim var Erkan? Oku kardeşim. Memur ol, mimar ol, bir şey ol. Sırtını devlete de.
4: Merhaba Kadir abi!
3: Devlet peşinde olmaz.
5: Merhaba çocuklar.
3: Özenme bana. Benim kedimden başka neyim var?

Acıktın değil mi? Sen de benim gibi yalnız. Neler oldu biliyor musun? Fakat anlatacaklarımı kimseye söylemeyeceksin. O kızı bugün gene gördüm. Ama ne yaklaşabilirim, ne de bir şey söyleyeyim. Senle biz, annen, daima yalnız kalmaya mahkumuz.

0: Ne var Ahmet?
1: Kadir abi, Hatice ablanın kızı Zeynep ağaca asmış kendini.
2: Yavrum! Yavrum benim!
1: Sakin ol!
2: Yavrum! Yavrum! Kadir'im!
0: Sebep neymiş Hatice abla?
2: Fukaram tecavüze uğrayıp hamile kalmış. Bizden korkusundan asmış kendini.
1: İşte mektubu Kadir abi.

0: Canım annem, affet beni. Başıma gelen o korkunç olay olmasaydı hiç üzmez ağlatmazdım seni. Oturduğu ve çalıştığı yer yazılı Haluk meğer ahlaksız, kumarbaz, kadın düşkünü, kız düşmanıymış. Gözyaşımı aldırmadı, alay edip kovdu beni. Affet beni anne, kızın Zeynep.
1: Haluk burada mı?
2: Yok beyim. Yazıhanededir belki.
3: Sana karşı hislerim birden değişti.
4: Hadi bakalım canım.

0: Haluk sen misin?
1: Benim. Ne olacak?

0: Kimsin sen?
1: Adım Kadir. Bu şunu ifade eder, bir daha işime karışma ihtiyar. Yarın öbür gün o iti ayaklarının önüne atacağım, bilmiş ol.
2: Üzülme delikanlı. Erkeklik bu. Dayak da var, dövmek de.
3: Bunu onun yanına bırakmam.
2: Biliyorum. Ben de düşmanım ona zaten. Bak, sana yardım edeceğim.
3: Nasıl yardım edeceksin?
2: Dinle, iyi dinle beni. Söylediklerime kulak ver.
4: Bir dakika. Tutmasalardı gazinodaki adamın canını alacaktı. Durun. Mert, dürüst bir insansın Kadir abi. Affet, affet beni. Yendim sana, tuzak yemi. Seni vuracaklar Kadir abi.
1: Kim?
4: Pavyonda dövdüğün, öldürmek istediğin adam.
1: Keyfine bak,

Sizleri bir yerden gözüm ısırıyor ama. Sizi bir yerden gözüm ısırıyor. Ne yapacağız şimdi?

0: Kim? Kim gönderdi sizi?
1: Dur, söyleyeceğim. Haluk Bey.
0: Evde mi Haluk Bey?
1: Hayır, bizi Emirgan'ın üstündeki çamlıkta bekleyecekti.

0: Gel bakayım. Kadir abinin sana selamı var böyle. Yakında buraya gelecekmiş ya.
1: Evet, Kadir abi çok seviyorum onu.

0: Nerede paralar? Hazır mı?
1: Sana para yok.
0: Yok mu? Ne oluyorsun Osman? Geçmişi eskiyi hatırladım bir an. Gençliğimi gördüm. Rafet'in yerinde bir delikanlı gırtlağına yapışmıştı birinin. Zor aldık elinden herifi. Dedim kendi kendime, Osman, al sana gençliğin. Senin gibi haraç alıyor, vuruyor, kırıyor dedim.

0: O iti ayaklarının dibine atacağım demiştim. Sözümde durdum.
1: Dur delikanlı! Kanın fazla ateşli deli yiğit. Eskiden ben de öyle...

0: Ölüyü ne yapacağız?
1: Bakarız bir çaresine.
2: Komiserim, tahkikatımız son olayları Kadir'in, Rafet'in, İlyas'la Recep kardeşlerinin çıkarttığıdır.
1: Biliyorum.
2: Neden yakalamıyoruz öyleyse?
1: Gençsin, heyecanlısın. Suçluyu adalete teslim için delil şart. İçlerinde tam 10 polisimiz var. Bir iki güne kalmaz hepsini yakalayacağız.
2: Anlıyorum efendim.

0: Size bir doktor çağırayım.
1: Doktor istemez. Polise de haber verme.
0: Peki ama neden? Göz göre göre ölecek misiniz?
1: Hayır. Sivri uçlu bir bıçak. Kolonya getir. Kurşunu çıkartacağım.
0: Ama...
1: Dediğimi yap, hadi.

0: kalabilirsiniz burada.
1: Gitmeliyim. Senin başında kalacak olursam dedikodu çıkar, kirlenirsin.
0: Kulağımı tıkar, duymam.
1: Kimin kimsen yok mu?
0: Yok. Annem çok küçükken ölmüş. Babam da geçen sene öldü. Baba mesleğidir diye balıkçılığı bırakmadım. Güneş doğmadan kalkar balığa çıkarım.
1: Niye bana yardım ettin?
0: Yaralıydın. İhtiyacın vardı yardıma. Üstelik kapımın önündeydin.
1: Ya ben kötü biriysem? Ya sana bir kötülüğüm dokunursa?
2: Demek bizi ispiyon eden sendin. Bunu ödeyeceksin.
3: Affet beni!
2: Korkma, affettim zaten. Kadir'e karşı artık birleşmenin zamanı gelmiştir. El birliğiyle düşmanlar ortadan kaldırılacaktır. Şimdi ilk işimiz haraççı Kadir'i yok etmek. Arkasından İlyas'la Recep kardeşler. Sonra da Çolak Cemil. Kadir'i ortadan kaldırmak için bir tek çıkar yol var. Hepimizin tanıdığı Osman'ı Kadir'in üstüne salmak. Biz de bu suretle işe karışmadan o itten yakamızı kurtarmış oluruz. Bu iş için de Osman'a büyük para vermek lazım. Verir misiniz bu parayı arkadaşlar?
4: Kabul.
5: Kabul. Evet, kabul.
2: Kabul. Kabul mü? Kabul. Peki, ben de o zaman Osman'la konuşurum.

0: Gidiyor musun?
1: Ha.
0: Kanlı, o gömlekle gitme. Bunu almıştım sana.

Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.

0: Nasılsın Melek?
1: İyiyim Kadir abi. Özlemiştim seni.
0: Melek'i iyi gördüm.
2: Kafi değil mi komiserim? İki yerde çıkarılan ceset aynı şeyi gösteriyor.
3: Suçüstü yakalamak en kuvvetli delildir. Toplantı yaptılar, birleştiler ve birbirlerine savaş açtılar. İşlerinde 10 arkadaşımız var demiştim. Her şeyi biliyoruz. Hepsini yakalamak bir gün meselesi.
0: Rafet evde mi?
4: Evde.
3: Ne istiyorsun?
0: Dükkanda bulamadım seni, hazır mı?
3: Bundan böyle aracın kesik Kadir.
0: Adam olmaya başladın Rafet. Lakin ben alırım.
3: Zorla mı?
0: Ya iyilikle ya zorla alırım.
3: Delikanlı! Ben varken bu kapıdan haraç alamazsın. Bilmiş ol.
0: İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Yarın geleceğim, hazır et parayı.
3: Sağlam delikanlı.
0: Fatma.
5: Geldi. Geleceğini ümit etmiyordum.
0: Sana elbise aldım.

Bir sıkıntın var senin. Konuşursan rahatlarsın. Derdini demeyen derman bulamazmış.

0: Kaçıyor musun benden?
1: Kaçmam senden değil Fatma. Kendimden kaçıyorum ben.
0: Niye Kadir?
1: Babamı tanımadım hiç. Anam da yoktu. Ölmüş ikisi de. Yetimhanelerde şurada burada büyüdüm, yetiştim ben. Asıl adımı bile bilmiyorum. Kadir dediler, Kadir oldu ismim. Yetimhanede okula başlıyordum. Uydurma isimlerle nüfus kağıdı verdiler. Akrabam, hısmım yoktu ziyaret edecek. Bir oyuncak tabancaya sahip olmak için arkadaşımı yaraladım makasla. Sonra da korkup kaçtım.
0: Sonra?
1: Sonra köprü altında, sular dibinde yattım. Barın birinde süpürgeci, bulaşıkçı oldum. Ömür uzun, yaşamaksa zor. Delikanlıydım. Silah tutuşturdular elime. Vur dediler vurdum, kır dediler kırdım. Doğru yolu gösterenim olmayınca haraç alan, para karşılığında adam vuran biri olmuştum. Ama haksız yere can yakmadım. Yardım ettim. Zorum kanunsuz kazanan, kazandığıyla kanunsuz yaşayanlarlaydı. İnsan çocukluğunu yaşamalı. Ben bilye yuvarlamadım, top peşinde koşamadım. Bir çarktır kanadında yuvarlandım durdum. Yuvarlanan, sürüklenen yalnız bir adam. Susan bir adam.

0: Abi, Kadir'in bu.
1: Evet, ta kendisi. İnip takip edelim.

0: Ben de seni arıyordum Kadir abi. İyi ki geldin.
1: Hayrola, ne var?
0: 3 kişi meleğin kolunu kırmış. Bütün adamlar sana karşı birleştiler. Yanındayım Kadir abi. Kafalarını kırmalıyım onların.
1: Senin bakacak bir ablanla melek var. Bir de yuva kuracağın nişanlın. Bu dava benim davam, benim meselem. Sen karışma. Güzel. Dediğim şekilde hareket edeceksiniz. Kız çok işimize yarayacak. Kadir'e öyle bir oyun oynayacağız ki dünyasını şaşıracak. Hadi göreyim sizi.

0: Bileğinde silahın da zorlu delikanlı. Ama her zaman beni böyle avlayamazsın. Gecikmem. Şimdi sen de dikkatli ol. Ben hayatta yenilmedim. Bunu yanına bırakmam.
1: Alev orduysa arşın burada ihtiyar.

0: Osman, eline ne oldu?
1: Kurşunu şaşmaz bir delikanlı işi.
0: Kim? Bahsettiğin o delikanlı mı?
1: Evet o, Kadir.
0: De bakalım, çıkar şu baklayı ağzından.
1: Müslüm, bu delikanlıyı yitirip de bulamadığım oğlum Murat.
0: Oğlun mu? Murat mı?
1: Oğlum ya, küçüklüğünde öptüğüm benleri, sağ bileğindeki o üç beni gördüm. Gördüm.
0: Murat, ben senin babanım demedin mi? Sarıp bağrına basamadın mı?
1: Diyemedim. Bağrıma basamadım Müslüm. Rafet'le iki adamın önünde nasıl derdim? Yaşamak belasına, oğlumun yaşaması için ses çıkaramadım. Kadir değil Murat'sın diyemedim. Kucaklayamadım.
2: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
3: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
2: Her adımda yeni bir mekan.
3: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
2: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
3: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
2: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
3: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
2: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
2: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: Kalgon'la. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Ne kadar emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
10: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
10: Nasıl yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
13: Ulan ne yapıyorsun?
11: Hava atacağız bu sırada.
10: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
19: Peki. İsminiz Zeynep değil mi?
20: Aradığınız benim. Etrafa çok borçlandım. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
19: Acaba yarın bana çiftliği gezdirmek ister miydiniz?
20: Fakat ben...
18: İster tabii.
20: Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.
21: Her şey senin başının altından çıktı.
22: Tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup...
23: Kalbimdeki acı bugün 18'de TV4'te.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
23: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
12: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
24: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
23: Rivayetleri.
12: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
23: Söylenceleri.
12: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
23: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
12: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
23: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
25: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
26: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
27: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
28: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu.
9: İkili etki, tam güç hijyen.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
29: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
23: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
30: Neydi bu?
10: Evet, bu ne?
30: Nedir bu?
10: Kukla mı?
30: Kuşları.
10: Cadı. Canavar.
30: Canı mı?
31: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
23: Eğlenceli cevaplar.
32: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
23: Kahkaha attıran görüntüler.
31: Var mı daha şey?
10: Bitti. Bitti. Bay bay.
31: Tamam.
30: Artık.
23: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

Fatma! Fatma! Fatma! Fatma! Fatma! Fatma!

Gelinlik almıştım sana. Dövüşmekten, vuruşmaktan, her şeyden vazgeçmiştim. Seninle yalnız ikimizin olacağı bir dünya kurmayı düşünmüştüm. Kalk Fatma. Kalk.

0: Osman nerede?
1: Yok.
0: Nereye gitti?
1: Evine gitti.
0: Kim?
1: Kadir.
0: Fırla düş peşine. Ne yapacak, ne olacak öğren.

0: Şimdi ne yapacaksın?
1: Öldürecekler onu. Var gücümle mani olacağım. Yem etmeyeceğim oğlumu. Koruyacağım. Yoluna öleceğim. Ama o yaşayacak. Yaşamalı. Öleceksin ihtiyar. Çamurun göbeğindesin ama benim bela olduğumu anlamadın.
2: Delikanlı!
1: Nasıl yaptın? Nasıl öldürdün Fatma'yı?
2: Ben mi? Fatma da kim?
1: Bırak numarayı.
2: Delikanlı, ben 20 yıldır kimseyi öldürmedim. Öldürecek de gücüm yok.
1: Bu senin değil mi? Fatma'nın cesedi yanında buldum.
2: Tuzak bu. Benimki burada. O benzeri.
1: Minare çalındı, kılıfı hazırlandı. Kimi kandırıyorsun sen?

0: Dur, öldür babanı Murat. Acıma, öldür babanı Kadir.
1: Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
0: Babanım Murat, öz be öz babanım Kadir. Sağ bileğindeki benlerden tanıdım seni. Rafet'ten parayı alırken o üç beni gördüm.
1: Sen usta bir yalancısın. Kiralık adam yerine palyaço olmalıydın.
2: Dur delikanlı! İnan baban o. İnsan babasını öldürebilir mi?
0: Öldür Murat. Acıma Kadir. Ama yalancı değilim ben. Babanım senin. Bak, benim bileğimde de seninkilerin aynısı var. Bütün sülalemizde vardır bu üç ben yan yana.

0: Baba.
1: Oğlum. Muradım. Yavrum. Oğlum. Yavrum benim.
0: Babam.
2: Ben gidiyorum oğlum.
0: Nereye baba?
2: Seni ortadan kaldıracaklardı, hesap sormaya.
0: Hayır baba, kal, bu benim işim.
2: Olmaz, bırak da kocamışken bir de oğlum için silaha sarılayım.
0: Gidemezsin baba. Ben varken senin gitmen olmaz. Gencim, Atik müstesinden gelirim.
2: Gelirsin, bilirim. Ama en az 40 kişiler birleştiler.
0: Koca dünya olsalar karşımda hepsini bitiririm.
2: Beraber gidiyoruz o zaman. Seni yalnız bırakmam.
3: Baba oğul, koca bir ordu oldular. Karşılarına çıkan şimdi ayvayı yedi.
4: Gözlerimle gördüm abi. Osman baba, Kadir'in öz be öz babası.
3: Ne? Ne diyorsun? Demek Osman Kadir'in babası ha? Aferin. İyi iş gördün. Şimdi onlara öyle bir oyun oynayacağım ki. Sen acele pavyona git. Çocuklarını topla. Ben planı hazırlayacağım. Benden haber bekleyin. Oraya haber bırakacağım.
5: Rafet evde mi?
6: Yok.
5: Nereye gitti?
6: Sahildeki fabrikaya gitti.

0: Kadir, Osman, oyun burada bitecek. Baba oğul leşinizi uyuz köpeklere yedirteceğim.
1: Hazır mısın baba?
2: Hazırım Murat.
3: Ah!

0: Ne işin var Hakkı buralarda?
1: Sana yardım etmeye geldim. İşte silahım.
0: Sağ ol ama bu benim işim. Sen dön.
1: Ölmek var, dönmek yok Kadir abi. Beraberiz bu işte.
0: Ablan, nişanlın Melek, onlar ne olacak?
1: Fark etmez Kadir abi.

0: Murat, bana özlediğim sözü söyle.
1: Baba. Babacığım.
0: Oğlum. Bir tanem. Murat'ım.
1: Baba. Babam benim.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik. Abacus.
8: Kasa.
9: Marul.
10: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
14: Almanya'dan bir balık adam elbisesi, bir de tüfek getirdim sana.
15: Sağ ol Eren abi.
14: Hadi işine.
16: Hoş geldin.
14: Hoş bulduk.

0: Hoş gelmişsiniz.
1: Sağ ol.
2: Beğendin mi? Benim gücüm bunları almaya yetmez. İlahi kızım, sen istedikten sonra...
3: Kaçtı! Gözümle gördüm, kaçtı!
0: Kim?
3: Metin, Hayri Bey'in oğlu Metin.
4: Başını bir yerlere çarpmış, ağır bir sinir krizi geçiriyor.
5: Kız mı yoktu sana bu memlekette? Yok baba! Hülya'dan başkası yok! Elimde değil!

0: de ben. Her şey onların istediği gibi mi olacak?
1: Metin benim tek evladım.
2: Kimse kimsenin gönlünü alıp veremez.
3: Kahır bugün 16.15'te TV4'te.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Ben Şefrafet İnce, benim yemeğimde haftanın dördüncü günüyle sizlerleyiz. Arkadaşlar merhabalar.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Yarışmaya başlamadan önce bugün çok özel, çok duygusal bir gün. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin ve şehitlerinin anma günü. Ruhları şad olsun, yattıkları yer cennet mekan olsun. Bugünlere gelebildiysek onların sayesinde geldik. Tekrardan ruhları şad olsun diyorum. Rabbim yattıkları yeri cennet mekanı eylesin.
2: Benim yemeğim.
0: Süreniz 50 dakika. 50 dakika içerisinde karnabaharlı, kremamsı, muhteşem bir püre bekliyorum. Hızlı. Tempo. Haydi. Sence oldu mu? Sen bilirsin.
3: Arkadaşlar neyi kaçırdım ben?

0: gerçek.
1: Kaçırdığım nokta ne?
2: Bakarsan köfteyi anlarsın.
0: Vallahi ben artık kimseye yardım etmiyorum.
2: Sen bana kek mi yaptın?
0: Buğday unundan şefim.
2: Buğday unu glutensiz.
0: Belli olmuyor, manken gibi geziyorum ortalıkta.
2: Rafet şefi etkilemez. Rafet şef yer.
0: Strateji yok. Bam bam bam. Bir.
2: Ana tema et ve sos.
3: 3 puan veriyorum.
4: 0.
0: 0.
1: 5 veriyorum.
0: Kendimi almışım.
2: Ufak batağımlar, çok ufak.
3: Tuz kadar.
2: Tuz kadar.
3: Tuz kadar.
2: Tuz kadar.
0: Meditasyon ev işi bizde. Evet.
2: Sence kimin olabilir bu?
3: Bu yemek benim değil ya.
2: Vallahi ayakkabı köselesi yeseydim daha iyi.
1: Bu benim tabağım değil.
2: Son zamanlarda yedim en güzel patates püresi.
0: Seren Hanım'ın.
5: Adem abi.
2: Benim sana puanım.
6: Benim yemeğim.
2: Peki yarışmaya başlamadan önce formatı bir hatırlatmak isterim. Benim vermiş olduğum süre zarfında ve benim yapmış olduğum yemeğin birebir aynısını yapıyorsunuz. Sonrasında sürede olduğu an zile bastığım an eller kalkıyor. Tadım aşamasına geçiyoruz. Gözlerimiz kapalı. Yaptıkları yemeklere kendileri sıfırdan beşe kadar puan veriyorlar. Sonrasında Rafet Şef'in tadımı başlıyor. Son gün, final günü yarın. Bakalım yarın 10 bin lirayı kim kazanacak? Hazırsak 3-2-1 dediğim zaman sepetlerin üzerindeki torşonları kaldırıyorsunuz. 3-2-1-0.
3: Karnabahar var.
0: Köfte yapıyoruz galiba. Köfte malzemelerini görüyorum ben burada.
2: Serkan.
5: Ben de köfte malzemelerini görüyorum.
2: Başka bir şey daha var orada.
0: Tost da var şefim.
1: Fırında sebzeli köfte diyorum ben.
2: Kağıtlar kalemler hazırsa ben bugün size ne yaptığımı söyleyeyim. Karnabahar püresi üzerinde bir rosto köfte hazırladım. Bakalım Rafet Şef nasıl hazırlamış. Lütfen notlarınızı alınız.
6: Benim yemeğim.
2: Günlerden rosto köfte günü. Rosto köftemiz için malzemeler. 300 gram dana döş çift çekim kıyma. Yarım demet maydanoz. 1 adet soğan. 1 çay bardağı galeta unu. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 adet yumurta. Püresi için 1 adet orta boy patates. Yaklaşık 250-300 gram karnabahar. 4-5 dal kekik. 50 gram kaşar. 2 yemek kaşığı tereyağı. 1 çay bardağı krema. 2 diş sarımsak. 1 tatlı kaşığı kekik. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı kimyon. Hazırsak başlayalım. Şimdi kıymayı aldık. Soğanımızı rendeleyelim. Maydanozlarımızı ince ince kıyalım. 1 adet yumurtamızı ilave edelim. 1 yemek kaşığı domates salçamızı ilave edelim. 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 4 yemek kaşığı galeta unu, 1 diş sarımsağı rendeleyelim. Şimdi yoğurma zamanı. Bütün malzemeleri birbirine iyice yedirmelisiniz. Hafif bir sıvı yağ. Bu sıvı yağ dökmemdeki sebep köftenin çatlamaması için. Şimdi şekil verme zamanı. Yumurtamızın sarısından beyazını ayıralım. Beyazını köftenin üzerine süreceğim ki hem çatlamasın hem de üstünün kızarması için. Yumurtanın sarısıyla beyazını şöyle ayırıyoruz. Sarısını kesinlikle atmayacağım. Sarısını pürede kullanacağım. Patatesin üzerine ekledik. Şimdi elimizi yumurtanın beyazıyla şöyle yapıp köfteden alıyorum. Fırında 180 derecede 20 dakika boyunca pişireceğiz. Çok güzel bir karnabahardan bir püre elde edeceğim. Karnabaharımı ilave ediyorum, patatesimi ilave ediyorum. Daha önce yumurta sarısıyla patatesi ilave ettim. Kremasını ilave edeceğim. Kekiğini ilave edeceğim. Kaşarını ilave edeceğim. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edeceğim. Tuz ve karabiber ilavesi yapacağım. Blender'la püre haline getireceğim. Püremi ocağa alacağım. Pürem ocakta yavaş yavaş güzelce bir kendine gelesiye kadar ben de bu arada hemen rosto köftenin sosunu hazırlamam lazım. 2 yemek kaşığı tereyağımı tavaya ekleyeceğim. 1 diş sarımsağımı tereyağının üzerine şöyle rendeleyeceğim. Tereyağımı şöyle sarımsakla birlikte eritmeye başlayacağım. Bütün bir kekiği tereyağı ve sarımsakla güzelce kavuracağım. 1 yemek kaşığı domates salçamla birlikte kekiği sarımsağı güzelce kavuracağım. Üzerine birazcık karabiber. Tereyağım, kekik, salçam ve sarımsağım rengini aldı. 2 su bardağı su ilavesi yapacağım ve kaynamaya bırakacağım. Krem burada olmaya başladı. Böyle hiçbir şekilde dişe gelmeyecek, böyle kremsi bir püre istiyorum. Şimdi sosumuz hazır. Sosun içerisinde bu kekik parçalarını ağza gelmemesi için güzelce süzdüreceğim. İyice ezeyim ki kekiğin rehası sosa geçmesi lazım. Köftemiz hazır. Nar gibi kızarmış. Patates püresi hazır. Domates şurubu hazır. Ve şimdi köfteyi fırından çıkarmalıyız. Köfteyi fırından çıkarttık. Şimdi köfteyi bir bıçak yardımıyla tahtamın üzerine alacağım. Kalan püreyi de poşetime aldıktan sonra... sosumuzu bir pürenin olduğu kısma, bir etin altına gelecek şekilde sosu ilave ediniz. Şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.
6: Benim yemeğim.
2: Evet, hazır mıyız?
0: Hazırız.
7: Hazırım.
2: Süreniz 50 dakika. 50 dakika içerisinde karnabaharlı, kremamsı, muhteşem bir püre bekliyorum. Bıçağı vurduğunuz an böyle köftenin kum gibi dağılmasını istemiyorum.
8: Bugünün yemeği bence kolay. Yapabileceğime inanıyorum.
1: Bugünün yemeği çok basit. Bence çok kolay. Şeften güzel bir puan alırım.
2: Arkadaşlar, ben size soyacak verdim. Soyacak. Burada bir soyacak var. Soyacak. Kimsenin evinizde soyacak yok mu? Seren Hanım.
1: Efendim şefim.
2: Sizin evde soyacak falan yok mu?
1: Şefim, o beceriksiz insanlar için. Benim gördüğünüz gibi elim parmağım doğranmış.
2: Ben beceriksiz miyim o zaman?
1: Estağfurullah, sizin için demedim
2: bu bir,
1: ama.
2: Bunun ismi soyacaktır. O bıçak sebzeyi doğramak için. Bu beceriksizlikle alakası yok. Anladın? Onun
1: yani
2: beceriksizle alakası yok.
1: Bıçağı çok bunu, iyi tutmayanlar
2: onu niye, o soyacak niye yapmışlar biliyor musun? İnsanlar bu kadar patatesi çöpe atmasınlar, kalın soymasınlar diye. Anladın? Beceriksizle alakası yok. Daha dakika bir gol ver, çıldırtmayın beni.
1: Şefim, bugün uykusuzum. Siz bugün bana...
2: Tam da benim aradığım şey. Siz misafir geleceğiz ama uykusuzum, gelmeyin mi diyorsunuz?
1: Demedim ama bir gün bundan sonra.
2: Anneniz babanız yemeğe gelecek. Anne baba, benim uykum var, yorgunum. Gelmeyin mi diyorsunuz?
0: Şefim. Nazar taşımının bu kadar çabucak işe yarayacağını bilmiyordum.
2: O ne ya? Niye Seren'in karşısına koydun tam böyle?
0: Şefim, nazarım gitsin artık yani. Artık. Seren'in nazarı değe değe kaç günden beri gördünüz.
2: Seren, bu ne?
0: Bak, çok çabuk döndü ona.
1: Seren Hanım demek istediniz galiba, Sevda Hanımcığım.
0: Vallahi hiç uğraşamıyorum.
1: İtiraf ederken lütfen biraz daha üst üste takılırsak.
0: Saygısızlık olarak nitelendirme, samimiyetten.
1: Nazarım benim şöyle, müsaade misiniz şefim?
2: Tabii ki.
1: Nazarım benim şöyle der, benden önce bitirebiliyorsunuz ama benden önce yemeğiniz bitmediği için hiç sorun değil.
0: Seren Hanım, bugün senin taktiğini yapacağım, yavaş yavaş.
1: Sakin diyorsunuz.
0: Sakin sakin, herkesten tüy olarak, takdir olarak.
1: İyi edersiniz.
8: Bence Sevda'nın getirdiği nazar boncuğu gereksiz değildi çünkü Seren Hanım'ın gözlerinden ben de korkuyorum.
2: Bugün iyi puan alman lazım, biliyorsun değil mi? Artık yavaş yavaş...
8: Yok, dün zaten
2: finale doğru yaklaşıyoruz.
8: Şeytanın bacağını kırdık sizinle.
2: Evet, benim haricimde arkadaşların hepsinden sıfır aldı. Puanınız?
0: Sıfır.
1: Hiç düşünmeden sıfır veriyorum.
3: Bu yemeğe sıfır veriyorum.
8: Yani Adem abinin puanı çok önemli değil benim için ama sizinki önemli.
2: Adem abi, senin puanın önemli değil diyor. Niye önemli değil?
3: Benim puanımla Serkan'ı şampiyon yapacağım burada. Bugünkü puanlarım ona.
8: Olursam diyecek ki...
3: Moral, motivasyon olarak...
8: Benim puanımla geldin, benim puanımla geldin.
2: Olsun, sonuçta sana adam puan veriyor canım. Bir puan bir puandır. Bir puanla burada ne paralar kazandılar, 10 bin liraları götürdüler. Bir puan farkla. Mesela ilk hafta bir puanla arkadaşımızın bir tanesi 10 bin TL'ye aldı, götürdü.
8: Bir puanla mı?
2: Evet, bir puanla. Seren yemeği bitirdi neredeyse.
3: Seren Hanım taktik yapıyor şefim.
1: Adem Bey, bıçağınızı kullanabilir miyim?
3: Kullanamaz.
2: Niye, sizin önünüzde bıçak var?
1: Bıçağımı... Neyse.
2: Adem abi, nasıl bir taktik yapıyor Seren?
3: Seren Hanım bizimle hiç sohbet etmiyor. Sadece yemeğine odaklanıp yemeğinde artık ne yapıyorsa, ne tüyo koyuyorsa...
2: İçerisine
3: eksik malzeme veya fazla malzeme koyup...
2: Yok, ona o katılmıyor.
1: Kesinlikle yapmadığım bir şey.
2: Başka bir şey yapıyor da kimse görmüyor.
3: Görmüyor değil mi?
2: Bak, o bütün yemeklerini biliyor ama bir şey yapıyor. Sizde de o bir şeyler var.
1: Şefim, bugüne kadar içine katladığım herhangi bir...
2: Olmadı.
1: Kesinlikle.
2: Olmadı.
1: Olsa zaten kameralar mutlaka görüyordu ama ilahi adalet. Onlarda taktik var ama bende taktik kesinlikle yok.
2: Serkan! Ne yapıyorsun?
8: Küre, yanlış mı yaptın?
2: Bu ne?
8: Onu soracaktın. Su mu ekleyecektik buraya?
2: Sevda abla yardımcı ol.
0: İmkansız şefim.
2: Oğlum,
0: öyle bir enkazda
2: pişmemiş ki... yemeğe kaşar peynir mi rendelenir ya?
0: Öyle bir enkazda ki onu kimse kurtaramaz.
2: Senin tencereni karıştırıyor.
0: Benim tenceremle ne işim var?
8: Ama iyi gelecek.
2: Sonra diyorsun ki bak böyle hataları yapıyorsun. Şef bana sıfır verdi. Şef bana yüklendi. Şef fırça attı. Oğlum pişmemiş patates karnabahara kaşar doğranmaz, rendelenmez.
8: Doğru diyorsun. Çok aklıma geldi.
2: Ama kurtarma şansın var. Efendim siz ne yaptınız? Siz de sarımsak... Ay yapma ya. Ya.
0: İkisini rendeledim.
2: Sevda abla, yumurtalı kabın içerisine... Ay, bir dakika dur. Yumurtalı kabın içerisine koydun sarımsağı. Senin şu sallamasyon yemek yapmana hayranım.
0: Ama yumurtayı yıkadım şefim, sıkıntı
2: yok. Nerede yıkadın? Allah aşkına bu yıkanmış yumurtamış.
0: Ben yıkadım şefim.
2: Bir göstereyim bir. Nerede yıkadın?
0: Ben yıkadığımı biliyorum şefim.
1: Sevda Hanım hala dağınık çalışmaya devam ediyor. Hijyen kurallarına çok uyduğunu düşünmüyorum. Umarım bundan sonra yarın için güzel ve hijyenik çalışır.
2: Evet, hızlı, hızlı, hızlı. Hızlı hareket edelim arkadaşlar.
8: Şeyi kurtardım.
2: Neyi kurtardın? Güzel. İyi ki kurtarmışsın istiyorsan.
8: Kurtarmayayım.
2: Ben olsam öyle de yapabilirdim mesela. Üstüne bir şeyler ilave ederdim. Yapardım ama...
0: Şefim sizin heyecanınızdan...
2: Evet, benim heyecanımızı boş geçelim.
0: Ama bir dinleyin beni.
2: Tamam,
0: ben böyle değilim. Bakın nasılsın? Ben siz dün akşam gittim size ben kek yaptım. Getirdim.
2: Nerede?
0: Bakın...
2: Ben ne keki bu?
0: Ben evde böyle değilim şefim. Burada heyecandan bildiğim şeyleri de yapamıyorum.
1: Şefim.
2: Sen bana kek mi yaptın?
1: Evet. Şefim. Şov mu? Ben girebilir miyim?
0: Şov mu?
1: Ben de dün mantı yaptım getirdim şefim, size.
2: Hani nerede?
1: Yukarıda odamızda kırıldı ama... Şefim.
2: Canımız
1: sağ ol. Odada
0: çatladı. Nerede olduğunu ne biliyorsunuz? Göz gördü.
2: Evet, unutmasaydınız siz de.
1: Hayır, odamda şefim.
2: Ama o, demek bu, değildir ki... Gibi.
1: Elinize sağlık.
2: Ama demek değildir ki... Rafet şefi etkilemez. Rafet şef yer.
0: Eve gittim, sadece kendi sağlıkla kek yaptım ve mükemmel kek yaptım. Şefin yanında iki yumurtayı kıramıyorum.
1: Sevda Hanım bugün kek getirmiş şefimize. Bence gereksiz bir hareketti. Evet, orada espri olsun diye ben de mantı yaptım dedim ama kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü şeften yüksek puan almak için, beni alt edemeyeceğini bildiği için şeften kurtarırım, yırtırım diye düşündü.
2: Kurban olurum size. Geceki de mi yaptın bunu?
0: Evet şefim.
2: Muhteşem olmuş.
1: Şefim ben de sabah 6'da yaptım. Nasıl olacak?
2: Bak kıyamam ben.
0: Şovcunun
2: da emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim valla.
0: Şefim, şovcunun sırtı yere gelmezmiş diye öğrendim. Ben de şovun dibini yapayım dedim bugün.
2: Eline emeğine sağlık.
0: Afiyet olsun şefim.
2: Anne keki olmuş tam böyle.
0: Valla anne keki. Buğday unundan şefim.
2: Buğday unu glutensiz.
0: Evet. Belli olmuyor mu manken gibi geziyor mu?

0: Yalnız gözlerim yandı.
1: Senin gözlerin hep yanıyor da laf dinlemiyorsun.
0: Ama rendeliyor.
1: Ah ah ah, bak şöyle o güzel gözlerin ne kadar sulandı böyle. Kara kaçtım benim. Suya koy soğanı. Hiçbir şey bilmiyorsan Sevda abladan kopya çek.
0: Sevda abladan kopya çeksen hep sonuncu. Kendi yemeğimi bulamıyorum çünkü yapamıyor, baksanıza.
2: Gördüm seni kaşarla beraber ya, kaynatıyor mantarla.
0: Ona bakarsın sen dün ceviz arıyordun ya, ceviz arıyordun. Malzeme eksikti.
2: Onun Adem abinin oyununa geldim. Ben... Adem Bey bana borç birazcık ceviz verir misin? Adem Bey lütfen.
3: Adem Bey hayır. Sen bana hayır.
4: Lütfen. Komşum itiraz diyor. Komşuya Adem lazım Bey, olan hayır, komşuya lazım olan öbür tarafa hayır. Harammış.
3: Evet.
4: Komşuma lazım. Lütfen.
2: Vay. Bunlar bir gördün mü bak?
0: Oldu, ne oldu?
2: Çıkardı kendini. İçindeki canavar çıktı ortaya.
1: Kimin yanlış yaptığına bakmıyorum.
0: Kimin yemeği güzel olmuş.
1: Kimin yemeği güzel olmuş. Ayrıca kim en yüksek puan almış? Şu an Sevda abla senin üstte.
0: Yani orası öyle. O da şans eseri işte.
1: Şans eseri. Demek ki yemeğinizi bulmanız lazım. Evet, köfteler yavaş yavaş fırına girmeye başlasın. Bu baharatları ne yapmayı düşünüyorsun abi mesela? Da şeylerimiz var.
4: Benim kıymam az şefim, bak bunun kıyması fazla.
1: Hayır, herkesin kıyması eşit.
4: O yüzden...
1: Sen kalın yaptığın için sana öyle gelmiş o. Onun gibi ikiye böleceksin.
4: Yok, tekte pişer bu.
1: Yok, tekte pişer. Ben senin yerinde Adem olsam Bey, zaman varken baharatları kullanırım.
3: Hala çok şey kaçırıyorsunuz. Bakın komşuya bakmamanın zararları.
4: Ya. Şöyle komşu bana bakıyor, aklımı karıştırdı.
3: Tabii.
1: Adem abi maydanozlar da çok küçük olmuş ya. Biraz daha küçültseydin onları.
3: Evet. Adem Beyciğim sonra böyle bakın beyaz yumurtayı böyle... Sürüyoruz.
1: Bak sana öğretiyor.
3: Bakın, bakın.
1: Haydi! Adem abi bir öğret de şu köfteyi.
3: Adem abi ben yanında durmam bile, burada şeref ama beyefendi bu şereften maalesef mağdur kalıyor. Çünkü hiç bakmıyor benim elime burada.
1: Abi bak sen de bir şeyler öğrenirsin.
3: Ama belki yarın finalde bir şeyler yapacağını düşünüyorum Adem Bey'in.
0: Adem abi ilk gün baktığı için taktiği gördü, kendi yemeğini buldu. Bakmayı bıraktıktan
3: evet,
0: sonra.
3: Evet, kesinlikle katılıyorum
0: Serkan
3: Bey. Yemeği
0: sen de taktik uyguluyorsun değil mi? Kabul ettim. Adem'le Seren yarışmada olduğunu farkında değiller. Ya da anlaşarak geldiler. O şekilde ben bir hissettim. Ama inşallah ikisi de kazanmaz.
3: Adem Bey'le kesinlikle anlaşmam söz konusu olamaz. Çünkü ne de olsa rakibim, yan komşum. Ama şöyle bir durum var. Devamlı Adem Bey'den sağ olsun puanlarım yüksek geldiği için istedim benim de bir ona bir sihirli parmağım dokunsun.
1: Sence oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu?
3: Neyimiz eksik şefim?
1: Sen bilirsin. Sen bilirsin.
3: Kaçırdım ne var şefim?
1: Kaçırdığın şu an elinde bir şey vardı, onu bıraktın.
3: Bıraktım.
1: Abi onun şekli de içli köfteye benzedi ya. Ver güzel bir şekil Adem abi.
3: Şefim çok pardon.
1: Bak bir şey kaçırdın orada. Seren bugün patlatır o köftesi seni, sana söyleyeyim.
3: Şefim yumurtasını sürdüm.
1: Ben bilmiyorum.
3: Neyi eksik? Her şeyini koyduğumu düşünüyorum ama.
1: Koyduysan pişir o zaman. Kendine güveniyorsan sor arkadaşlarına. Sor Serkan'a.
3: Arkadaşlar neyi kaçırdım ben? Burada ne görüyorsunuz eksik?
2: Her şey. Çok üç tane eksiğim var orada senin.
1: Şu an bir Sevda'ya bak. Şu an en doğrusunu Sevda yapıyor. Ciddi söylüyorum bak.
4: Evet Sevda Hanım.
1: Gerçekten
4: bakalım.
1: Söylüyorum.
3: Ama bakın Sevda Hanım da aynı şeyi yapıyor. Yumurtasını sürüyor. Ben de sürdüm
1: tamam
3: diyorum.
1: Tamam at o zaman. Tamam at. At. Tamam at at. Doğrusunu yaptın at sen.
3: Hayır, açığımı bulmaya çalışıyorum. Kaçırdığım nokta ne?
2: Üç çeşit, bakarsan üç parça eksiğim var senin orada.
0: Saplarla birlikte attığını, yemeğin içine attığını gördüm.
1: Sevda abla, söyleyeceksin mi?
2: Hayır.
1: Niye?
2: Kesinlikle
3: söyleyeceğim. Adem Bey de öyle gidiyor fırına. Yani ben de...
1: Bir tanesini söyleyeyim. Köfteler çatlak. Köfteler tutmamış, bak.
3: Şefim onu zeytinyağlı güzel
1: harmanladım. Bir dakika, bir saniye. Sana ben yumurta beyazı verdim değil mi?
3: Evet, sürdüm şefim.
1: Yumurta beyazını üste sürdün. Köftelerin kenarlarını görüyor musun? Oradan havaya aldığı zaman bu köfte darmadağın olur. İstiyorsan...
3: Haklısınız ama fırçayla her yerini geçtiğim...
1: Ya bak bak. Allah aşkına görüyor musun bak? Yırtıklara bak.
3: Tamam şefim, tamam. Tekrardan
1: İstiyorsan
3: yapayım.
1: Yap bak. Ben bir şey
3: tamam,
1: demiyorum.
3: Tamam şefim.
1: Yumurta beyazını... Köftenin her yerine katlamanız lazım. Üstüne fırçayla sürmüşsünüz, geçmişsiniz. Kenarları tüm çatlak çatlak. Hava aldığı an köfte patlar. Ben bunu defalarca söyleyecek miyim ya? Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Ben yaptım diyorsunuz. Siz bilirsiniz.
3: Adem Beyciğim, şeyinizi kullanabilir miyim biraz?
4: Kullanın, kullanın. Bu sefer izin veriyorum.
3: Ama sadece yumurta beyazınızı kullanmak istiyorum.
1: Attın mı çöpe yumurta beyazını?
4: Atmadım.
1: Kalanını attın.
3: Bitti zaten.
4: Orada bitmedi, var onun için.
3: Hayır hayır, bitti benimkisi. Ha bu Adem Bey'im, benimki bitti şefim. Orada şefim, uyardınız. Yalnız...
1: Sevda abla.
2: Efendim.
1: Bunlar birbirlerine yardım ediyorlar burada.
0: Efendim bu...
2: Etikleriyle kalacaklar hanım, şefim.
0: Sen de bana yardım etme. Burada komşum var değil mi?
2: Vallahi ben artık kimseye yardım etmiyorum.
1: Sen ben... bugün buraya bulaşık yıkamaya mı geldin?
2: Şefim, püremi hazırlayacağım.
1: Püreni içinde su kalmasın. Bulaşıklı su falan istemiyorum.
2: Evet şefim.
1: Abicim sen ne yapıyorsun ya?
0: Kapatayım üstünü güzelce.
1: Bu...
0: Gene mi olmadı?
1: Ya oldu mu? Yani arkadaşlar oldu mu sizde bu köfte? Olmuş mu bu? Oğlum patlak üstleri patlak.
0: Hayır şu an zaten şey yapıyorum.
1: Hayır yumurta... tutmamış. Yumurta beyazı koysan da tutmaz o. He. He al onu at buraya.
0: Attım.
1: At. Şimdi iyice yoğur. Bunu yoğur mı? At onu da at. At iyice yoğur. Elini tek elinle tek elinle. Arkadaşım. Koş şunu şuraya. Koş şunu şuraya. Yoğur. Güzelce bastır. Nerede bunun içerisinde şeyi?
0: Neyi?
1: Sarımsak, keki, tuzu, karabiber hepsini attın mı?
0: Onların hepsini attım.
1: Sadece... Evet. Evet.
0: Olacak.
1: Şimdi elini bir yağla. Elini yağla. İki tane top çıkar buradan. Hadi hızlı. Hadi. Yapacaksın. Ondan sonra Rafet Şef sıfır verdi. Rafet Şef şöyle yaptı. He, ne varsa Rafet Şef'te var. Yemeği yapamıyorlar, Rafet Şef diyorlar. Güzelce topla, tepsiye koy. Tamam. Bu yumurta ne böyle?
0: O şey sarısı var.
1: Hatırladıysan ben sarısını bir kabın içerisine koydum. Ha. Böyle tezgahın üzerinde yumurta olmaz.
0: Tamam.
1: Anladın? Topla güzelce. Form ver. Al tepsiyi şöyle yanına. Ya bırakın istiyorsanız ben yapayım ya. Köfteyi tarif et. Onu tarif et. 10 bin lirayı ben mi alacağım? Siz alacaksınız. Adem abi kolay gelsin.
4: Hoş geldin şefim.
1: Son 30 dakika.

0: Adem abi bugün bir gaz geldi sana.
1: Bana bugün gaz geldi. Seren Hanım'ın taktiğini uyguluyorum.
0: Evet.
1: Seren Hanım hiç bizimle ilgilenmiyor.
0: Evet, sadece Seren de bugün bir sessizlik.
1: Evet.
0: Son dakika ne olacağını kimse bilemiyor.
2: Kesinlikle.
0: Şu an lidersin. Şefim, arayı bayağı bir açtın.
2: Yolun başında olduğumu düşünüyorum şefim ama.
0: Bence soğukkanlılığından vazgeçme.
3: Şefim zaten sessiz kala kala götürdü evet. Ya yarışı.
0: Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Tempo, haydi.
2: Gördüğünüz gibi tek elle bu kadar çalışabiliyorum şefim.
0: Tek elle mi?
2: Yani parmağımı kullanamadığım zaman
0: ya
2: böyle.
0: O bir tane parmak şu an ne işe yarıyordu? Bir şey yaramıyor.
2: Çok şey. Bir parmak deyip geçmemek lazım şefim.
3: Gören diyecek bütün kolunu kesti ha.
0: Serkan.
4: Ne oldu yanlış evet. Şey mi?
0: Sen de hiç konuşmuyorsun ya. Oğlum evli misin, bekar mısın ben bilmiyorum seni.
4: Ben bekarım.
0: Hani... Ailenle mi yaşıyorsun?
4: Yok.
0: Yalnız.
4: Yalnız.
0: Memleket neresiydi?
4: Bingöl. Bingöl. Bingöl.
0: Gurbette mi okudun hep?
4: Ben yatılıda okudum.
0: Yatılıda.
4: Aynen. 7 yaşındayken yatılıya geçtim. Hı hı. O zamanlar köyde okul olmadığı için Bingöl merkeze yatılıya verdiler. Hı hı. Daha doğru dürüst Türkçe bilmiyordum.
0: Anne baba sağ mı?
4: Babam 3 hafta önce vefat etti.
0: 3 hafta önce vefat
4: aynen.
0: Etti. Allah rahmet eylesin.
4: Allah razı
0: yattığı
4: olsun.
0: Yeri cennet mekanı eylesin. Sen kendi başının çaresine kendine ne bakıyorsun?
4: Yani insan yatılıda okuduğu zaman artık ister istemez hayatı öğreniyor.
0: Evet.
4: Çünkü sadece sensin, ailen yok. Duşunu kendine yapıyorsun, arıyorsun. 7 yaşındaki çocukları şu an zaten bırakamıyorsun dışarı.
0: Babanla uzun zaman geçirdin mi?
4: Babamla çok uzun zaman geçiremedim çünkü sürekli dışarıda okudum ben.
0: Hı.
4: Yani üniversite, lise hep dışarıda okuduğum için çok bir şey yapamadım. Vakit geçiremedim. İşte son bu 2 ay sürekli vakit geçirdik.
0: Evet.
4: Ondan sonra zaten vefat etti.
0: Allah
4: yani şöyle bir şey de var.
0: Özlüyor musun babanı?
4: Özleniyor tabii. Ya babam benim babamdan ziyade benim arkadaşımdı ya. Yani öyle hiçbir zaman fırça attığını dahi duymadım, görmedim ben şahsen.
0: Anne, abi, kardeş?
4: Onlar var. Onlar Bingöl'de, memlekette. 6 kardeşiz biz.
0: 6 kardeş. Hem devam edelim.
4: 6 kardeşiz biz. Onlar Bingöl'de, memlekette. Ben burada. Bir de bir tane abim burada.
0: Güzel.
4: Şimdi bana sorusuyla tekrar yatılıda okur musun? Ben tekrar gider yatılıda kesinlikle okurum. Yatılıda okumamın hiçbir bir yan etkisi olmadı. Hep olumlu yanları oldu. En azından 7 yaşında hayata atılmayı öğrendim. Bütün zorluklarla başa çıkabileceğimi anladım.

0: Sevda abla.
1: Efendim abla.
0: Az önce bir şey kaçırdın. Orada. Serkan'ın niye salçasını aldın?
2: Benim salçamı mı aldın?
1: O orada değil.
0: Evet. Niye salçasını aldın?
1: Ben köfteye kattım salçamı, yanlışlıkla unuttum.
0: Onun salçasını...
2: Sen benim salçamı mı çaldın?
1: Ama şefime zaten hep malzemeler ifra olunu diye kullanmıyor ya.

0: Sevda benim salçamı kullandı, dil çaldı.
1: Şefim. Bu sence bu salça sos mu oldu? Yanıyor bu. Ne yaptın
2: bak,
1: ya?
2: Çok güzel gidiyordu. Fırça yiyeceğim hep.
1: Ya ben sana vallahi Kur'an çarpsın fırça falan atmadım. Geliyorum diyorum ki sosun yanıyor. Şefim, adamın salçasını çalmışsın dedim.
2: Ben israftan kurtardım. O çöpe atacak. Ya
1: bana mı anlatıyorsun bunu? Evet şefim. Bunu bana anlatıyorsan sen ne yapıyorsun?
2: O çöpe atacak şefim.
3: Süzüyorum şefim.
1: Ben süzdüm falan demedim. Ben süzdüm hatırlamıyorum fırayı.
3: Süzgeçten geçirdiğinizi düşünüyorum.
1: O bir keresinde sizce püre olduğunu düşünüyor musunuz? Yağ yandı, kaldır bu yağı. Yandı, yandı. İstiyorsan yanık da koyabilirsin.
4: Sorumu sorabilir miyim?
1: Tabii ki sorabilirsin.
4: Bunları koyuyor muyduk? Bence koymuyorduk yani. Kekik bir şey koyuyor muyduk buna?
1: Evet. Hayır, ona değil. Taze kekikten koyuyordunuz buraya. Yarısını da buraya koyuyordunuz. Bu sos kesilmiş, yağlı olmuş. Bu sos olmamış. Bunun sosu nerede?
4: Ben ayarlayacağım.
3: Şefim, tereyağım kalmadı. Nasıl olacak şimdi?
1: Bilmiyorum. Yağ yakarken düşünseydin onu.
3: Ama onu atın demek sizin fikriniz. Atmayacaktım.
1: Benim belki fikrim. Öğretim.
3: Evet.
1: Ha, ben mi suçlu oldum şimdi? Tamam, ben hatalıyım. Sıvı yağ koyabilirsin. Sana bundan sonra yaptığın hiçbir hatada söylemeyeceğim. Bırak hata yapsın.
3: Bırakın hata yapayım şefim.
1: Bırakayım ha, o kadar özgüven var.
5: İşte
1: ha.
5: Onun hataları şefim, taktikleri
1: siz
5: oluyor.
1: Siz kendiniz ayrı da şef falan mı zannediyorsunuz?
3: Estağfurullah, ne demek?
1: Ha, bu kadar yağıyla.
3: Estağfurullah, ne demek?
1: Ha, işinize geldiği zaman dil pabuç ama. Buyurun yapın. Ben bir şey demiyorum.
2: O nazar boncuğu Seren'e karşı çok iyi geldi. Bütün işi zaten bugün ters gitti. Nazar boncuğu benim işime yaradı.
3: Dikkatinizi çekeyim. Ben de küçük şefim ama.
2: Pardon?
3: Ben de küçük şefim ama.
2: Yok, biz ayakkabıcıyız. O kuyumcu. O şef.
3: Estağfurullah. Estağfurullah.
1: Son 20 dakika. Ablacığım sen ne yapıyorsun?
2: Püre.
1: Ya püre de çorba mı yapıyorsunuz, püre mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben sizden güzel bir sos istedim. Güzel bir püre istedim. Altına muhallebi yapın demedim. Bak, hepinizin yaptığı püre muhallebi kıvamında. Ben sizin yeriniz olsam ocağa koyarım, güzelce çektiririm onu. Yoğunlaştırırım. Hani yoğunlaştırmak, kaynatmak, çektirmek. Bu domates soslarının hiçbiri sos falan olmadı. Bildiğin salça oldu.

0: Bakayım püreye. Evet, olması gereken püre bu.
1: Teşekkür ederim şefim. Sevda Hanım bu tarafa bakmasın.
0: Abi arayı açabilecek misin bugün? Puan gelecek mi sana?
1: Öyle düşünüyorum. Bugün bende enerji yok. Puan enerjisi olacak inşallah. Normal enerjim yok. Heh. Ama puanda enerji.
0: Niye normal enerjin yok? Yengeyle mi tartıştın akşam?
1: Bilmiyorum. Gece uykusuz kaldım.
0: Vallahi mi diyorsun? Niye uykusuz kaldın?
2: Ama beni taklit etmeyin şimdi. Uykusuz kalan benim burada.
0: Şimdi ailem... Ben niye uykusuz kaldın?
1: Evde çocuklara yemek
3: her şey o şefim bugün uykusuz kalan.
0: Neden uyuyakaldın?
2: İnanın hiçbir fikrim yok.
3: Sanki eve gitti bir tek o uykusuz kaldı şefim.
2: Ama her kişi etkileyemeyebilir. Demek ki beni etkiledi Ayşe Hanım. Ay çok pardon Sevda Hanımcığım.
3: Artık bilmedi nefretini bana ne yapsın. Bir türlü kendi adımla hitap edemedi bana.
2: Estağfurullah.
3: Sevda.
2: İnanın bilerek yapmış olduğum bir şey diye Sevda Hanım ikide bir Ayşe Fatma demek. Ama ağzıma ne gelirse o telaşla, o heyecanla yetiştirmek adına yemeğimi ne gelirse onu konuşuyorum.
3: Mahsustan o kadar içinden kinli ki adımı zikretmek bile istemiyor.
0: Hiçbirinizin püresi olmadı, hiçbirinizin sosu olmadı bu arada, haberiniz olsun.

0: Ana bu yağ kustu, yağ ya. Ablacığım.
1: Tereyağı attım.
0: Benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Kıstım ya? Şefim. Tereyağı attım ya içine.
0: Niye o... tereyağı atıyorsun? Tereyağı başta birlikte çekecektin.
1: Çektim.
0: İşte tamam, niye bu
1: çekilen
0: yağ?
1: Çekilen çıktı o herhalde.
0: Nereden çıktı?
1: Çekilen.
0: Karıştırma, sen yağ çıkar.
2: Şefim, Seren Hanım beşamel sos yaptı. Patates
0: ne sos yaptı?
2: Beşamel sos yaptı.
0: Vallahi beşamel sos arıyorsun.
2: Evet, beşamel sos. Benimki püreye benziyor biraz.
0: Seninki de kesilmiş.
3: Şefim.
0: Yağ olmuş.
3: Önemli lan lezzeti, görüntüsü değil.
0: Yağ küsmüş. Bu ne Adem abi?
2: O domates sos.
0: Domates sos değil, salça yağlı, sos. Salçalı yağ.
2: Yağını alabiliriz
0: şefim. Yok, ocağın boşa yanıyor bu arada. Kurtarabilirsin hala. Onu da kurtarabilirsin, bunu da kurtarabilirsin. 10 bin liraya alınca ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Esasen buraya yarışmaya gelirken 10 bin lira alırsam kızımla paylaşıp yiyeceğim demiştim. Ama dün karar verdim ve bunu herkesin huzurunda söz veriyorum. 10 tane yetime bağışlayacağım.
0: Helal olsun. Çak badem abi. Helalim
2: bunu
0: var be.
2: Bütün kamuoyuna bu şekilde deklare ediyorum. Ben o 10 bin liranın kuruşuna dokunmayıp 10 tane yetime ikram edeceğim. Yani gece düşündüm. Böyle bir para ne yapayım, nerede harcayayım, faydalı bir yere gitmesini düşündüm ve bunu cani gönülden istiyorum.
0: Seren, sen kızımla yiyeceğim demiştin. Fikrin değişti mi?
3: Şimdi Sevda Hanımcığım üzülecek ama umarım inşallah kazanırım ve Sevda Hanım, aslında ben çatır çatır yemeyecektim ama Sevda Hanım dedi ki çatır çatır yiyeceğim dedi.
1: Çatır çatır yiyeceğim.
3: Ben de yemeğe karar verdim.
0: Sevda Hanım'la beraber yemeğe mi çıkacaksınız? Ne yapacaksınız?
3: Değil ama isterim yani.
0: Valla.
3: Gelsin bana bir iki tencere yemek yapsın, fena olmaz ama.
1: Şefim beni takip ediyor
3: beni
1: diyorum ya.
3: O gidişte beni üzere şu anda benim. Bu verdiği beş
0: beraber puanları. Beraber yemeğe çıkmaz mısınız ya? Yarışma bir. Niye ya Sevda abla, sen de ne taş kalplisin ya.
1: Yok abi.
3: Sevda Hanım hayırdır, ne oldu?
1: Düşünmüyorum.
0: He?
1: Düşünmüyorum.
3: Bence çünkü hakiki bir rakibi var, o da biliyor.
1: Tabii.
3: Lider olduğum için beni kesinlikle kıskanıyorlar. Özellikle Sevda Hanım iki gün üst üste bana puanlarını kaçırmasının sebebiyle mutfakta beni neredeyse bir kaşık suda boğmaya çalışıyor.
1: Benim köfteler patlamamış şefim. Uyguladım sizin dediğinizi, bakın işte.
0: Şekil emin ha. Misin patlamadığını? İyi bak. İyi bak.
1: Hayır şefim, patlamamış. Mis gibi olmuş.
0: Gösteririm şimdi ama. E bu saatten sonra patlasa ne olacak? Hayır. Adamın köftesini niye açıyorsun?
1: İşte ona
0: hayır. Hayır. Başkasının hayır. Fırını açamazsın.
2: Şefim,
0: fırını açtığın an koku gider.
1: Patladı mı patlamadı mı?
0: İyi de ama sen kendininkini aç. Başkasının niye fırını açıyorsun arkadaşım? Ablacığım.
1: Bir daha açmam şefim.
4: Sevda Hanım benim fırının kapağını açtı. Zaten benim bütün yemek gitti. Boşa gitti.
0: Ceza ver sen de. Senin fırını açtı.
4: Fırımı açtı ama bir ben, de salçamı çaldığı için eksik
1: ama
4: yedi.
1: Ben ona tüyo verdim şefim.
0: Niye? Öğrettim. Sen salçasını niye çaldın?
1: Çalmadım şefim, aldım.
0: Buna Sevda abla şu kamerayı görebilir misin?
1: Ama şefim ya.
3: Ama Sevda Hanımcığım biz onu yiyeceğiz ama.
1: Şimdi biraz onlarla ilgilenir misin şefim?
3: Ama ya bakın biz onu yiyeceğiz ama Sevda Hanımcığım olmaz gibi. Bak şu hijyen şartlara bakın, bir tane iğne yok şu anda.
1: Arkadaşım yerden alıp da mı buraya koydum?
0: Ama ben şu an tavada, döküyorsun.
1: Tavaya koyuyorum tekrar şefim.
4: Sevda ablanın yemeğini
2: deneme yemek yapıyor istemiyorum. Sevda Hanım.
1: Deneme yaptım nasıl çıkacak diye.
3: Sevda Hanım ben 30 yıllık ev hanımıyım diyor ama hijyenlik hiçbir şekilde kurallara uymuyor.
1: Seren bu yarışmada sadece benim üzerime yürüdü. Benden oynadı.
0: Bu salçanın sosu nerede oğlum? Bana salça, kavurumu salça yapın demedim.
4: Ben onu fazlasını buraya koydum.
0: Neyin fazlasını?
4: Vardı ya.
1: Neyi? Ben size dedim şefim çöpe atacak.
0: Neyi?
4: İsmini unuttum.
0: Kekik mi?
4: Ha kekik.
0: Ben kekikten bahsetmiyorum. Ben bir domates sos yapın, salçayı kavurup yağıyla birlikte bu kasenin içine koyun demedim. Bu çocuğun salçasını çaldın, şimdi salça sosundan ver buna.
4: Aynen.
1: Şefim.
0: Olmaz işte, haksız.
1: Şefim, hayır şefim yağını çok koydu, koyma dedim.
0: Hayır, sen sos öyle bir şey değil mi? Şimdi. Sen de sos al. Al sosundan.
1: Hayır şefim, ben vermem sosu.
0: Niye? Seninki de uyanıklık, çocuğun salçasını çalıyorsun.
1: Şefim ben hazır salçayı aldım, o benim yapmış, vermem şefim.
4: Taş göz arasına bir ara götürün.
0: Adamın salçasını aldın, sos zaten salçası.
1: Atacaktı çöpe şefim.
4: Ya niye atayım, zaten onun içine koyacaktım ya.
0: Bayağı bir yardımlaşma var burada.
4: Şefim, zaten onlar Allah'a emanet.
3: Size hizmet için artık sınırda hatamız yok, görüyorsunuz.
1: Gene şov, gene hata, şov, gene şov.
0: Ben karışmıyorum, var dediğim zaman korkuyorum senden çünkü. Evet. Çünkü sen her şeyin iyisini biliyorsun.
3: Rica ederim lütfen.
0: Az önce öyle diyordun canım. Yok, şey. Buyurun yapın. Ben acayip var ama söylemeyeceğim artık. Şefim, ciddi söylemeyeceğim.
2: Bir itirafta bulunabilir miyim?
0: Bulunabilirsin tabii. Bak Sevda ablaya öğret bunu. Git Adem abi buradan göster. Bu torba böyle olur de.
2: Bu torba böyle olur.
1: Yedek, sonra mı kesiyorduk şefim?
2: Sonra söyle.
0: Git göster, git göster. Torbanın ağzını kesmiş aşağıya patır patır. Kesmeden, şey püre dökülüyor.
2: Kesmeden püreleri koyuyoruz.
1: Şefim deneme o nasıl düşüyor?
0: Nasıl ya? Deneme? Senin her döktüğünü tamam, ben yemek zorunda mıyım canım?
1: Şefim tavama döküldü.
0: Ya istediğin yere dök. 50 kere ben tadına bakıyorum onun ben.
2: İçine elini sokma dışarıdan böyle. Dışarıdan, dışarıdan. Dışarıdan. Biraz hijyen, biraz şimdi... temiz, biraz dikkat. Yemek yiyeceğiz, kesme. Sonra püreyi koyduktan sonra, köfteyi çıkardıktan sonra. Sevda Hanım yemek yapmayı bence bilmiyor. O sadece hamur işinden anlar. Ondan ben daha güzel yemek yaparım.
1: Adem abi yemek yapmayı benim için bilmiyor demişse kendi yemeğini hiç bulamadı. Demek ki kendi yemek yapmayı bilmiyor.
0: Bak bence Adem dün sana tüyo verdi.
3: Şefim kaç dakikamız
1: verdi?
3: Var?
1: Yanlış verdi. Şefim soru verdi. Hakkımı burada kullanabilir miyim?
0: Yer fıstığı tüyosu vermişti.
1: Verdi. Hiç alakası yere attırdı.
0: Ama güzeldi tadı.
1: Ama evet kurtardı da.
0: Ya.
2: Fıstığı nerede kullanacaksın? Oraya at oraya. Aa, bravo bravo. Harikasın harikasın.
4: Sevda abla.
2: 10 numarası.
1: Ciddi misin?
4: Doğru yoldasın doğru yoldasın.
2: Doğru yoldasın Sevda
1: sana
2: abla.
1: Sana o kadar güvendim ki. Çok teşekkür ederim. Abi.
0: Her dediğini yap. Evet. Her dediğini de yapma. Arada kal.
1: Şefim soru hakkımı burada kullanabilir miyim?
0: Kaçıncı soru hakkın sen?
1: Ben hiç sormadım.
0: Sonra sordu.
1: Hep o sordu, ben sormadım.
0: Patateslerini evet, sormadın mı?
1: Sordun mu?
0: Yok sormadım.
1: Bir soru borcum olsun yarın istemiyorum.
0: İyi biz burada borç alışverişi mi yapıyoruz burada? Yemek yapıyoruz,
1: şefim,
0: dalga mı geçiyoruz?
1: Adem abiye güvenemiyorum.
0: Ben sustum. Ben şimdi size dakikanızı hatırlatayım da aklınız başınıza gelsin. Son 4 dakika. Son 4 dakika.

0: Süpersin. Aferin. Çok güzel. Korkma, korkma, korkma.
1: Çok sıcak.
0: Sıcak mı? Bu eller ne aralar yandı biliyor musun? Şef dedi, elin yanacak. Elini keseceksin. Vay vay vay. Adem abime bak, şekiller. Oo! Adam tablo yapıyor, tablo. Bunu sen mi yaptın? Doğru söyle.
2: Ben yaptım.
0: Şunu.
2: Evet.
0: Şunu sen mi yaptın?
2: Evet.
0: Seni tebrik ederim ya.
2: Teşekkür ederim.
0: Vallahi tebrik ederim seni. Ama İnci gibi adam işlemiş. Bak, bak, bak, bak.
3: Şov.
0: Böyle, böyle, Afet. Böyle, böyle.
3: Alta inci yazmayı unutmuşsun.
0: Bak, şov dediğim böyle olur işte. Ay. Tabağı adım, ismimi yazmış.
1: Şefin gözüne girmeye çalıştı. Yoksa zaten biz orada zamanla yarışırken, biz zaman bulamazken o bütün yemini bırakıp şefin ismini yazdı.
2: Şefin gözüne girmek değil de tabağım güzel olsun.
0: Vallahi.
2: Bu da benim size hediyem olsun.
0: Abi tabaklamaya geç. Efendim bu köfte ne olmuş böyle?
4: Ne gibi şefim?
0: Ha, ne gibi?
4: Biraz dağıldı.
0: Hani anlatıyordunuz ya.
4: Evet şefim.
0: Bu köftenin içinde soğanlar ne olacak kocaman kocaman?
4: Rendi yaptım şefim.
2: Bence
0: köfteler dağılmış.
2: Taktik şefim.
0: Peçeteyle bana, bu peçeteyle yemek sunmayın, kesmeyin. Yok. Köfteler dağılmış.
4: Elini siliyorum.
0: Dün de söyledim sana, kek bıçağıyla, ekmek bıçağıyla bir şey kesmeyin diye. Bu bir kek bıçağı. Bu bir ekmek bıçağı.
4: Bıçağım kalmadı.
0: Ekmek bıçağıyla domates doğranmaz. Bıçak verdim, tahta verdim. Bugün ne var sende çözemedim. Bugün daha önceki günlerden çok
4: nazar
0: farklısın.
4: Nazar şefim, nazar şefim, nazar.
0: Nazar burada.
5: Kırdım nazarını şefim ben onu.
4: İşte o nazar bana oradan patlıyor, farkında
0: değil. Bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Haydi son bir dakika. Hızlı. Tezgahın üzerine çıkarsan daha iyi olur.
1: Yalnız benimki dağılıyor.
0: Ben ilgilendirmez, dağıtmasaydınız. Ben o kadar kalın kestiğimi düşünmüyorum. Haydi. Zaman çok kısa. Evet, evet, evet. Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Son 10 saniye. 9, 8, 7, 6,
3: şefim.
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bırak, bırak, bırak. Kaldır, tamam bırak. Bitmiştir. Elleri çekelim.
2: Bugünkü benim yemeğim gayet güzeldi. Şef inşallah güzel puan verir. Kendi yemeğimi de bulur. İnşallah ben de güzel puan veririm.
1: Bugün çok iyi yemek yaptım. Çok iyi puanlar da bekliyorum. Kendi yemeğimi özellikle kendim inşallah bulurum.
0: Haydi şimdi tadım zamanı.
6: Benim yemeğim.
3: Strateji yok. Bam bam bam. Bir.
0: Ana tema et ve sos.
2: 3 puan veriyorum.

0: sıfır. Sıfır.
1: Beş veriyorum.
2: Kendimi almışım.
3: Ufak batağımlar, çok ufak.
0: Tuz kadar.
3: Tuz kadar.
0: Tuz kadar.
3: Tuz kadar.
2: Meditasyon ev işi bizde. Evet.
3: Sence kimin olabilir bu?
0: Bu yemek benim değil ya.
3: Vallahi ayakkabı köselesi yeseydim daha iyi.
1: Bu benim tabağım değil.
3: Son zamanlarda yedim en güzel patates püresi.
2: Seren Hanım'ın.
4: Adem abi.
3: Benim sana puanım.
5: Benim yemeğim.
3: Yemekler yapıldı. Şimdi tamamen gözler kapanarak puan vereceğiz. Adem abi ilk seninle başlamak istiyorum. Lütfen buyur.
0: Hadi hayırlısı bismillah. Teşekkür ederim.
3: Evet. Takalım gözlüğümüzü. Hazırsak başlayabiliriz.
0: Hazırım, başlayabiliriz.
3: Peki.

0: açalım.
1: Vallahi bu yemek...
0: Bardağı alabilirim.
1: Sanki benim yememe benzettim. Ama ben bu kadar aşırı sarımsak koymadım.
0: Sence kim bu kadar çok sarımsak koymuş olabilir?
1: Bence Seren Hanım koymuş olabilir. Seren Hanım'ın tabağı da olabilir. Bu yemeğe aslında tadı fena olmamış. Güzel, tadı idare eder. Ama patates püresini tam alamadım. Ya bu yemek benim de olabilir. Biraz kafam karıştı. Fena değildi. İçimdeki ses benim diyor.
0: Kafanı karıştıran ne oldu?
1: Sarımsak. Şimdi Seren Hanım'la ben aşağı yukarı aynı sarımsağı koyduk. Tekileri görmedim. Ama sarımsak bu kadar yoğun gelir mi köftede onu anlamadım.
0: Domates sos var. Patates püresi var, köftesi var.
1: Patates püresi alamadım tadını. Benim patates püresi böyle mi olur diye düşünüyorum. İçimdeki ses benim diyor yemek. Bu yemek benim değil yani. Bu yemek Sevda Hanım'ın olabilir. O yüzden ben bu yemeğe sıfır veriyorum. Hep bir şey.
0: Sıfır.
1: Evet.

0: Vallahi ilk emek benim olabilirdi aslında. Ben bunu kaçırdım. Ama bu yemek... Bunda da sarımsak yoğunlukta.
1: Kimin olabilir?
0: Bu yemek ya benim ya Seren Hanım'ın. Deminki Seren Hanım, isim yanlış kullandım. Sevda Hanım değil, Seren Hanım diye tahmin ettim. Bu da... Yok, bu yemek de benim değil ya. Ben bu yemeğe...
1: Gelsin puanlar.
0: Ben bu yemeğe 5 puan veriyorum. Benim de olabilir. Tereddütte kaldım.

0: Açalım.
1: Bu tabak

0: Serkan'ın tabağı. Kesinlikle Serkan'ın tabağı. Serkan çünkü köfteleri iyi yoğuramamış. Topak topak geldi ağzıma. Köfte onun köftesi diye tahmin ediyorum ve ben Serkan'a bugün 3 puan veriyorum.
1: Wow! Serkan'a 3 puan verdin.

0: kaçalım. Nasıl buldunuz yemeği?
1: Yemek fena değil. Patates püresi ilk kez bu yemekte tad aldım. Bu yemek de benim olabilir. Ben bir ilk sıfır verdiğim puandan pişmanım. Bu yemek benim olabilir. Sadece patates püresi bana güzel geldi. Eğer bu yemek benimse... Ben bugün stratejiyi yanlış uyguladım zannedersem ama ben bugün cömert davranacağım. Ben bu yemeğe de 5 puan veriyorum.
2: Wow.
0: Bak bakalım kime 0 vermişsin?
1: Kendime Allah bilir. İnşallah değildir. Kime 0 vermişim, kendime mi? Kendime 3 vermişim. 5 Selena vermiş, Sevda'ya da 5 vermişim. Serkan sana mı 0 verdim?
3: Çok teşekkür ediyorum.
4: Hayır, en çok o yemeği Allah, beğenirsen ona 0 veriyorsun.
3: Allah
4: ya.
1: Pişman oldum dedim
3: getirsin.
1: Ya. İnanın ki pişman oldum. Yani ben bugün aslında herkese puan vermek niyetindeydim.
4: Benim şansım yok.
1: Hayır, ben bugün herkese puan vermek niyetindeydim. Yemekler aşağı yukarı aynı gibi. 3 verdiğim puan aslında 5 verecektim. 2 tane aynı olmasın hesabı yaptım. 0 puan verdiğim için kusura bakmayın.
0: Nasıl bugünkü, bir strateji?
1: Bugünkü yemeklerin hiçbiri 0 puan hak etmediğini düşündüm. O yüzden o puanları verdim ama 0'ı verdiğime pişman oldum.
4: Adem abi taktik uyguladı ama bir işe yaramadı. Tekrar kendine 3 puan verdi. Veremeyeceğim insanlara dediği insanlara da 5 verdi.
1: Seren Hanım'a 5 puan verdiğim için pişmanım. Gerçekten pişmanım. Bugüne kadar verdiklerim hiç kimseye pişman değilim. Yalnız Seren Hanım'a 5 puan verdiğim için inanın 3 gün uyumayacağım onun için.
0: Seren Hanım, ikinci tadım şimdi sizinle. Lütfen buyurun. Gözlüğümüzü takalım. Hazırsak başlayalım mı?
5: Hazırım şefim ama lütfen küçük parçalarda verirseniz çok mutlu olurum.
0: Küçük?
5: Evet, yutmakta zorlanıyorum.
0: Peki. Küçük olmasında bir sebep var mı acaba? Bir strateji mi acaba?
5: Şöyle şefim, çalışılan şartlardan çok memnun olmadığım için onu yutarken kafamda 1001 tür sorularım oluyor. O yüzden ne kadar çabuk yutarsam benim için o kadar daha iyi olacağını düşündüğüm
0: için. Tamam. Hazırız.

0: Evet, buyurun yorumlar gelsin.
1: Şöyle şefim. İnanın bu tabakta çok kararsız kaldım çünkü lezzeti fena değil. Ama bir tuzsuzluk söz konusu. Tuzunu hiç alamadım. Bu Sevda Hanım'ın tabağı olamaz. Bu Adem abinin tabağına benziyor. Ama ben de bugün Adem abi gibi bonkör davranıp umarım onun tabağıdır, onu mutlu etmek istiyorum. Gerçekten bu yarışmada olsa. Çünkü o bana hep beşlerini bana kullanıyor. İnşallah Adem abinin tabağıdır ve buna... Yok, beş veriyorum ben bu tabağa.

0: Adem abinin tabağı bu. Kesinlikle bu.
1: Çünkü nereden anladın?
0: O benim nasıl tabağım hissediyorsa ben onun tabağını şu anda hissediyorum gerçekten. Püresi, demin ki püresi bu yediğim ne? O çünkü siz de bir şef olarak onun püresinin çok iyi olduğunu söylemiştiniz görsel olarak. Kesinlikle bu Adem abinin tabağı. Umarım duygularımda yanılmıyorumdur. Çünkü Adem abim tabağımı istedi. Ben de hissetmiş olayım lütfen. Bu Adem abinin tabağı olsun.
1: Puanınız alalım.
0: Acaba Adem abinin mi? Onu çünkü gerçekten mutlu etmek istiyorum. Üzülüyorum. Adem abi, belki de Adem abinin tabağı değildir. Riske atmak istemiyorum. 3 puan veriyorum.

0: açalım.
1: Şöyle, bu tabak da fena değil. Ama inanın, yemin ediyorum, soğanları ağzımda zor yutuyorum. Siz de tattığınızda göreceksiniz, hani bu kimin tabağı bilmiyorum. Bu benim tabağım kesinlikle değil. O yüzden bu benim tabağım değil yani. Çünkü soğanlar iri iri. Ama sosu fena değil.
0: Kimin olabilir bu tabak?
1: Serkan kardeşimin olabilir. Ama Serkan'ın da değildir bu tabak. Soğanlar, genelde Sevda Hanım iri soğan çekiyor. O öyle programa dikkat edeyim. Hep bilmiyorum.
0: Puan Serkan, gelsin.
1: Serkan'ın beyin var acaba. Şimdi Serkan'ın tabağı ise 3 puan vermek istiyorum ama değilse diye. Sevda ablanın tabağı mı acaba? Tabak benim hoşuma gitmedi.
0: Tamam, puan alalım.
1: Sıfır.

0: Açalım.
1: Ya bu köfte de çok güzel olmuş kiminse. Benim köftem mi acaba?
0: Sizce kimin olabilir?
1: Sevda ablanın da olabilir. Ama yok, Sevda ablanın değil. Sevda ablanın soğanlarından ben tanıyorum artık. Onun yemeğini bulmak çok kolay. En azından öyle düşünüyorum. Tabak. Adem abinin kesinlikle değil. Ya benim bu tabak, ya Serkan'ın.
0: Puan alalım.
1: Buna da 5 veriyorum. Bu tabak 5'i hak ediyor çünkü benim tavam da olabilir.
0: Gözlüğü çıkartabilirsiniz. Buyurun, yerinize geçebilirsiniz. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Ya Adem abi.
2: Ama bir şey söyleyeceğim. Siz kendi yemeğinizin... olduğunu anladınız fakat açıklama yapmadınız. Şunun şuyu var, bunun buyu var diye bir şey söylemediniz.
1: Nasıl yani?
2: Kendi yemenize 5 puan verdiniz ama ya benim ya senin diye 5 puan verdin.
1: Son yemeği fakat, de ama Serkan
2: hayır, ama şimdi kendi yemeğinizin puanını verirken bu benim yemeğimdir kesinlikle demediniz.
3: Adem abi, strateji evvela mi yemeğimi bu? Yemeği geçiyorum. Bir